103. ayetinde, "Halbuki sen ey Resulüm, onların içindeyken Allah onlara azap verecek değildi. İstiğfar ettikleri halde de Allah onlara azap edecek değil" buyurdu. Sahabeden bazıları, "Bizim güvenip ve dayanacağımız ve bizi emniyette yaşatan iki şey vardı. Bunlardan birincisi Resulullah idi. O gitti. Kaldı istiğfar. Eğer bunu da terk edersek helak oluruz" dediler. Kalbin iştirakiyle olmayan, yalnız bir adet kabilinden, gafletle ve yalnız dille estağfirullah demek, yalancıların tövbesidir. Bu tıpkı cehennemin vasfını duyduğu vakit, kalbinden gelmeyerek diliyle "Allah'a sığınırım" demesi gibidir. Bu hallere yalnız dilin hareket etmesi denir ki, bunda bir fayda yoktur. Fakat buna kalbinden katılır ve içinden gelen bir arzu ve ihlas ile söylerse, elbette bu da bir iyiliktir. Bununla da günahlar mahvolabilir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşlediği günaha istiğfar eden, günde 70 defa da o günaha dönse israr etmiş sayılmaz" buyurmuştur. Bu da kalbiyle olan istiğfardır. Tövbe ve istiğfarın dereceleri vardır. Başlangıçları, sonuçları gibi olmasa bile yine de faydadan hali değillerdir. Bunun için sehl, kul her halinde Mevlasına başvurmalıdır. En güzel hali böyle davranması ve kusur yaptığı vakit, "Ya Rab, bunu ört." Günahtan çıktığı vakit, "Ya Rab, affet." Tövbe ettiği vakit, "Ya Rab, beni koru." Nihayet amel ettiği vakit, "Ya Rab, bunu kabul et" deyip her halinde ona başvurmalıdır, diyor. Sehle Resulullah'ın "Tövbe eden Allah'ın sevgilisidir" hadisinden sordular. O da, "Tövbe edenin Habib ve sevgili olabilmesi için Tövbe suresi 112. ayetinde buyrulan, "Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler ve kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar." Bütün bu vasıfları toplaması lazımdır. Yoksa seven kimse, sevdiğinin hoşuna gitmeyen hareketlerde bulunmaz, demiştir. Demek ki, yalnız kalb ile de olsa, yalvarıp istiğfar etmek, Allah-u Teala'nın asla zayi etmeyeceği bir iyiliktir. Hatta kalb ile şöyle dursun, yalnız dil ile yapılan istiğfar da iyiliktir. Talebelerden birisi Osman Mağribi'ye, "Bazen kalbim gafil olduğu halde dilimle zikreder ve Kur'an okurum. Bunun hükmü nedir?" diye sorar. Mağribi, "Azalarını hayırda kullandıran Allah'a şükret, zikre devam et ve bu azaları fuzuli şeylerde kullanma" diye cevap verdi. Dilini istiğfara alıştıran kimse, bir başkasının bir yalan konuştuğunu duyduğu vakit hemen "Estağfirullah" der. Ama buna alışmayan ve boş sözlerle meşgul olan kimse, adama "Niye yalan konuşuyorsun?" diye çatar. "Allah'a sığınırım" demeye alışan kimse, bir kötülüğü gördüğü vakit "Allah'a sığınırız" der. Fakat fuzuli ve boş sözlere alıştığı vakit "Allah lanet etsin" der. Her iki misalde görüldüğü gibi, bir çeşit konuşmasıyla selamet, diğer çeşit konuşmasıyla de günah kazanmış olur. Selamette kalması, dilini iyi şeylere alıştırmasının neticesidir. Aslında ne iyiliğin ne de kötülüğün zerresini bile küçümsememek lazımdır. Bunun için Cafer-i Sadık, "Allah-u Teala üç şeyi üç şeyde gizledi. Rızasını taatte gizledi. Sakın yaptığınız taati küçümsemeyin. Belki rızası
sizin bilmediğiniz küçük bir iyiliktedir. Gadabını musibette gizledi. İsyanın hiçbir zerresini küçümsemeyin. Belki gadabı oradadır. Velilerini de kulları arasında gizledi. Hiçbirine hakaretle bakmayın. Belki hakaretle baktığınız kimse Allah'ın velisidir. Bir de icabetini dualar içerisinde gizledi. Her duayı okuyun. Belki kabul olacak dua odur demiştir. Tevbenin devası. İnsanlar iki kısımdır. Birincisi, nefsinin arzularına hiç uymayıp, kötülüklerden kaçınan ve iyi işler yapmaya uğraşan gençtir. İşte bu gibiler hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gençlik taşkınlıklarına kapılmadan kendisini tamamen ibadete verip hiç isyan etmeyen gence Allahü Teala hayranlık duyar buyurmuşlardır. Bu gibi gençler çok zor bulunur. İkincisi, günahtan kurtaramayanlardır. Bunlar da günahta ısrar ile tövbekâr olmak üzere ikiye ayrılır. Bizim maksadımız, günahı ısrarın düğümünü çözmek için tedavi çarelerini anlatmaktır. Tövbenin şifası ancak ilacıyla hasıl olur. Ne yazık ki derdi bilinmeyen, hastalığı teşhis edilmeyen derman bulamaz. Çünkü deva, derdin zıddı demektir. Her hastalığın bir sebebi vardır. Tedavisi ise o sebebi çözmekte ve onu kaldırıp yok etmektedir. Günaha ısrarın sebebi gaflet ve şehvettir. Gafletin zıddı ilim olduğu gibi şehvetin zıddı da şehveti harekete geçiren sebepleri yok etmeye sabırdır. Gaflet hataların başıdır. Nitekim Allahü Teala Nahl suresi 108. ayetinde bunlar o kimselerdir ki Allah kalplerini, kulaklarını, gözlerini mühürlemiştir. İşte bunlar gafil olanlardır buyurmuştur. Demek ki tövbenin tedavisi ilmin tatlılığı ve sabrın acılığı katılarak yapılan bir macundur. Kalbin tedavisi için imal edilen ilaç iki ana maddeden meydana gelir. Bunların biri sabır, diğeri ise ilimdir. Günahta ısrar düğümünü çözmek ve insanları günahlardan uzaklaştırmak dört bölüm halinde şöyle yapılır. 1. Asi ve mücrimleri korkutan Kur'an-ı Kerim ayetlerini ve bazı hadis-i şerifleri hatırlamaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabahı doğan hiçbir gün ve şafağı kaybolan hiçbir gece yok ki, o gün ve gecede iki melek karşılıklı olarak şu dört sözü konuşmasınlar. Meleklerden biri, ne olaydı, şu mahlukat hiç yaratılmayaydı der. Diğeri, madem ki yaratıldı, keşke niçin yaratıldıklarını bilselerdi, der. Diğeri, madem ki niçin yaratıldıklarını bilemediler, hiç olmazsa bildikleriyle amel edeydiler, der. Diğer rivayette biri, ne olaydı bir araya gelip de bildiklerini aralarında müzakere edeydiler, der. Diğeri, madem ki bildikleriyle amel etmediler, keşke yaptıklarına tövbe edeydiler, der, buyurmuşlardır. Seleften biri anlatıyor. İnsanoğlu bir günah işlediği vakit, sol tarafındaki melek, sağ tarafındaki meleğe, yazayım mı, diye sorar. Çünkü sevapları yazan sağ taraftaki melek, günahları yazan sol taraftaki meleğin başkanıdır. Sağ taraftaki melek
Hayır, 6 saat kadar bir müddet yazma. Belki pişman olur, tövbekâr olur da yazıp çizmekle meşgul olmayız, der. Tövbe ederse yazmaz, etmezse yazar. Yine seleften birisi şöyle anlatıyor. Kul bir günah işlediği vakit, günahı işlediği yeri, yarılayım da bunu içime alayım, der. Gök ise şöyle der. Üzerine yıkılayım. Allahü Teala ise, kulumdan çekilin, ona müsaade edin, mühlet verin. Onu siz yaratmadınız. Eğer siz yaratsanız, ona merhamet ederdiniz. Bekleyelim, belki tövbe eder. Ben de günahlarını bağışlarım. Belki tövbesine iyilikler ilave eder de, günahlarını sevaba çeviririm, buyurur. Allahü Teala Fatır Suresi 41. ayetinde doğrusu gökleri ve yeri zeval bulmaktan Allah koruyup tutuyor. Andolsun ki zeval bulurlarsa onları ondan başka kimse tutamaz. Gerçekten o halimdir, gafurdur. Buyurmaları yukarıdaki manaya işarettir. Resulullah Hazreti Ömer'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ise, damga arşın bir dalında asılıdır. Haram olan şeyler irtikab edilip helal kabul edildiği vakit, Allahü Teala damgacıyı gönderir ve kalpleri onunla mühürler buyurulmuştur. Mücahid'in rivayetinde, kalp açık bir el gibidir. Kul her günah işledikçe, bir parmak kapanır. Nihayet bütün parmaklar kapanınca kalp üzerine perde çekilir. İşte mühürleyip damgalama budur. Hasan diyor ki, kulun Allahü Teala'ya karşı isyanının bir derecesi vardır. Kul o dereceyi aşınca kalbi mühürlenir ve artık bir daha hayır işleyemez hale gelir. İsyanı yerip tövbeyi öven haber ve rivayetler sayılamayacak kadar çoktur. Peygamberin varisi olduğunu iddia eden vaizin bunlardan sık sık bahsetmesi lazımdır. Çünkü Peygamberimizin mirası altın, gümüş ve benzeri servetler değildir. Onların mirası ilim ve hikmettir. Her alim kendi hissesine düşeni alır ve bu suretle veraset tahakkuk eder. Vaiz de varis olduğu takdirde ondan aldığı hikmetli sözleri halka da duyurur. 2. Peygamberler ve geçmişteki iyi insanların hikayeleriyle isyanlarıyla başlarına gelen felaketlerdir. Bunların halk üzerinde tesiri büyük ve faydaları çoktur. Rivayete göre Süleyman aleyhisselam rüzgarın önünde gidiyordu. Rüzgar emrine amadeydi. Onu dilediği tarafa götürürdü. Böyle rüzgar üzerinde giderken sırtındaki yeni gömleğine baktı ve gömlek hoşuna gitti. Tam bu sırada rüzgar vurunca gömleği sırtından aldı. Süleyman aleyhisselam, "Ben sana böyle bir şey emretmedim. Sen niçin böyle yaptın?" diye rüzgara çatınca rüzgar, "Biz sana, sen Allah'a itaat ettiğin zaman itaat ederiz," diye cevap verdi. Allahü Teala Yakup aleyhisselama, "Oğlunu senden niçin ayırdığımızı biliyor musun?" diye sordu. Yakup aleyhisselam, "Bilmiyorum ya Rabbi," dedi. "Sen oğullarına, korkarım siz başka şey ile meşgul iken kurt onu yer," dedin de beni unuttun. Onların gafletini düşündün de benim onu koruyacağımı hatırlamadın. İşte bunun için oğlun Yusuf'u senden ayırdım. Sonra Allahü Teala, "Niçin iade ettiğimi biliyor musun?" diye sordu. Yakup aleyhisselam, "Bilmiyorum ya Rabbi," deyince Allahü Teala, "Çünkü sen bu defa ümidini bana bağladın ve Yusuf Suresi 83. ayetinde
Allah'ın onların hepsini birden bana getirmesi yakın bir ümittir. Ve yine Yusuf Suresi 87. ayetinde, oğullarım, gidin, Yusuf'la kardeşinden bir haber arayın. Allahü Teala'nın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Dediğin için iade ettim. Bunun gibi Yusuf Aleyhisselam da hapishane arkadaşına, beni efendinin yanında an deyip, beni unuttuğu için Yusuf Suresi 42. ayetinde, fakat şeytan efendisine anmayı ona unutturdu da, bu yüzden Yusuf daha nice yıllar zindanda kaldı, buyuruldu. Bu ve benzeri pek çok hikayeler vardır. Bizim için mühim olan bunlardan ders almaktır. 3. Dünyada uğradıkları peşin azabın ve başlarına gelen felaket ve musibetlerin hepsinin günah ve cinayetleri sebebiyle olduğunu onlara anlatmak ve bunu onların kafalarına yerleştirmektir. Bazen kişinin isyanı sebebiyle rızkı daralır. İnsanlar arasındaki mevkii kaybolur. İşte o zaman düşmanları kendisine galebe çalar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kul işlediği günah sebebiyle rızktan mahrum edilir, buyurmuşlardır. İbn-i Mesud da, kul işlediği günah sebebiyle bildiğini unutabilir, demiştir. Bu da şu hadis-i şerife uygunluk arz eder. Bir günah irtikab eden kimsenin, bir daha geri dönmemek üzere aklı gider. Seleften birisi, lanet, yüz karalığı ve mal noksanlığı değil, bir günahtan çıktıktan sonra onun gibi veya ondan daha kötü bir günaha girmektir, dedi. Zira lanet, Allah'ın rahmetinden uzaklaşmaktır. Hayra muvaffak olmayıp kötülükler yapan, rahmetten uzaklaşmıştır. En büyük mahrumiyet, Allah'ın tevfikinden mahrumiyettir. Hikaye edildiğine göre, ariflerden biri, çamurlu kaygan bir yoldan giderken, eteklerini toplayarak kayıp düşmemesi için dikkatli adımlarla yürüyordu. Fakat bütün gayretine rağmen çamurun ortasına düştü. Her tarafı çamur olduğu için artık aldırış etmeden, bu defa çamur içinde istediği gibi serbest yürümeye başladı. Bir yandan da ağlayarak, işte günaha düşmeden önce günahlardan sakınan adamın hali budur. Bir defa, iki defa günaha düştükten sonra artık aldırış etmeden onun ortasında yürümeye başlar, dedi. Fudayl bin İyad, zamanın bozulmasından ve dostlarının eziyetinden hoşlanmadığın her şey günahının neticesidir, demiştir. Başka bir zat da, ben günahımın cezasını çektiğimi merkebimin huysuzluğundan anlarım, demiştir. Diğer birisi de, farelerin evimi istila etmesini isyanımın cezasından bilirim, demiştir. Ebu Süleyman Darani, ihtilam olmak, rüyalanmak da bir ukubettir, dedi. Ebu Amr bin Alvan'dan hikaye edildiğine göre, diyor ki, bir gün namaz kılıyordum. Kıyamdayken hatırıma şehevi duygular geldi. Bu arada hemen yıkıldım, yere düştüm ve vücudum karardı. 3 gün durmadan vücudumu sabunla yıkadım ve ovdum. Fakat her ne yaptımsa vücudumun kararmasını gideremedim. Nihayet 3. gün vücudum normal haline döndü. Bu sırada Rıkka şehrinde bulunuyordum. Cüneyd-i Bağdadi'ye teveccüh ettim. O beni Bağdat'a çağırdı. Huzuruna girdiğim anda o, Allah'tan utanmadın mı? Onun huzurunda dururken nasıl şehevi duygularını galeyana getirirsin? Eğer senin hakkında ben dua edip bağışlanman için Allah'a yalvarmasaydım, sen yüzün kara olarak Allah'ın huzuruna gidecektin, dedi. Şurası
iyi bilinmelidir ki, insanoğlunun

adam öldürmenin, çekiştirmenin, kibrin ve çekememezliğin ayrı ayrı günahlarını anlatmak gibi. Adamın biri Resulullah'a, "Bana kısa bir tavsiyede bulun," deyince ona, "Kızma," buyurdular. Öğüt isteyen birisine de, "İnsanların elinde olana göz dikme. Onlardan ümidini kes ki en büyük zenginlik budur. Kimseye tamah etme. Zira tamah peşin bir fakirliktir. Namazını dünyadan ayrılmakta olanın kıldığı gibi kıl. Mazereti reddetmekten son derece sakın," buyurmuşlardır. Adamın biri Muhammed bin Vasıa, "Bana vasiyet eyle," dedi. Muhammed, "Dünya ve ahirette hükümdar ol," dedi. Adam, "Bu nasıl olur?" diye sordu. Muhammed, "Zahitlerden ol, dünyalıktan geç. Bu sayede hem dünyanın hem de ahiretin efendisi olursun," dedi. Adamın biri Muaz bin Cebel'e, "Bana öğüt ver," dedi. Muaz da, "Merhametli ol ki ben de cennete girmene kefil olayım," dedi. Muaz bu cevabı verirken adamda şiddet ve hiddet olduğu kanaatine varmıştır. Adamın biri de İbrahim bin Ethem'den öğüt istedi. İbrahim ona, "İnsanlardan sakın. Bununla beraber insanlar arasına gir. İnsanlar sana lazımdır. Zira insan insandır. Fakat her insan insan değildir. İnsanların kötülerinden sakınmak ve olgunlarıyla düşüp kalkmak lazımdır. Ne yazık ki olgun insanlar gitti de şimdi insan müsveddeleri kaldı. Bunlara insan diye bakılmaz. Belki de bunlar hayırlarından ümit kesilmiş kimselerdir," buyurdu. Muaviye Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha bir mektup yazdı ve "Bana kısa tavsiyelerde bulun," dedi. Ayşe validemiz yazdığı mektubunda selamdan sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın rızasını insanları küstürmekte arayan kimseye, onu insanlardan korumakta Allah'ın yardımı ona yeter. Fakat insanların rızasında Allah'ın gadabını arayan kimseyi de Allahü Teala insanlarla baş başa bırakır," buyurduğunu duydum, dedi. Yine Hazreti Ayşe Muaviye'ye yazdığı bir mektubu şöyle bitirdi: "Allahü Teala'dan kork. Zira sen Allah'tan korkar ve takva sahibi olursan Allahü Teala seni insanlardan korur. Fakat Allah'ı bırakır da insanlardan korkarsan onlar Allah'a karşı seni hiçbir şeyden koruyamazlar. Sana selam." Adamın biri Ebu Said Hudri'ye, "Bana öğüt ver," dedi. Ebu Said ona, "Müttaki ol ve Allahü Teala'dan kork. Zira bu bütün iyiliklerin başıdır. Mücahede et. Zira bu İslamiyetin ruhbaniyetidir. Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam et. Zira Kur'an yeryüzündeki insanlar arasında senin için nur, gök ehli arasındaysa zikirdir. Ya hayır söyle veya sükût et. Bu sayede şeytana galebe çalarsın," buyurdu. Başka birisi de Hasan-ı Basri'den öğüt istediğinde Hasan-ı Basri ona, "Allahü Teala'nın emrini aziz ve üstün tut ki Allahü Teala da seni izzetli kılsın," buyurdu. Lokman da oğluna tavsiyesinde, "Oğlum, dizlerinle alimleri sıkıştır ve ilim meclisine sokul. Fakat onlarla mücadele edip onları kızdırma. Dünyadan yetecek kadarını al. Fazlasını ahiret için infak et. Sıkıntıya düşüp başkasının sırtına yük olacak şekilde dünyayı tamamen arkaya atma. Oruç tut. Fakat orucun şehvetini

kırsın. Şehvetini kıracak şekilde oruç tut. Namazına zarar verecek şekilde oruç tutma. Zira namaz oruçtan faziletlidir. Adi kimselerin meclisine katılma. Riyakarların içine girme demiştir. Yine Lokman oğluna yaptığı başka bir tavsiyede, oğlum, hayreti mucib olmayan lüzumsuz yerlerde gülme, lüzumsuz yerlerde gezme, üstüne elzem olmayandan sorma, başkasının servetini koruyacağım diye kendi servetini mahvetme, senin malın kendin için infak edip takdim ettiğindir, başkasının malı veresiye terk ettiğindir. Oğlum, merhamet eden merhamet bulur. Sükût eden selamete erer. Hayır söyleyen kâr eder. Kötü konuşan günahkâr olur. Diline hakim olmayan pişman olur, dedi. Adamın biri Ebu Hazim'e, bana öğüt ver, dedi. Ebu Hazim ona, öleceğini de bilsen kâr olan şeyi al, öleceğini de bilsen zararlı bulduğun şeyden sakın, dedi. Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselama, bana tavsiyede bulun, dedi. Bunun üzerine Hızır aleyhisselam, güler yüzlü ol, hiddetli olma. Çok faydalı ol, az da olsa zararlı olma. Bir davada ısrar etme, lüzumsuz gezme, boşuna gülme. Kimseyi kusurundan dolayı yerme. Ey İmranoğlu, günahlarına ağla, dedi. Adamın biri Muhammed bin Kiram'dan öğüt istedi. O da şöyle dedi. Kendi gönlünü hoş etmek için çalıştığın kadar Allah rızası için de çalış. Adamın biri Hamid Leffaf'tan öğüt istedi. O da kendisine kirlenmekten korunmak için Mustafa kap kılıf yaptığın gibi dinini de korumak için ona bir kılıf yap ve onu muhafaza altına al, dedi. Adam, dinin kılıfı nedir deyince, Hamid, lüzumundan fazla dünyalık peşinde olmamak, lüzumundan fazla konuşmamak ve lüzumundan fazla insanlar arasına karışmamaktır, dedi. Hasan-ı Basri'nin Ömer bin Abdülaziz'e yazdığı mektupta, bundan sonra Allahü Teala'nın seni korkuttuğundan kork. Allahü Teala'nın seni çekindirdiğinden sakın. Elinde avucunda olanı gelecek için sakla. Kesin haberi ölüm anında alırsın. Sana selam, demiştir. Yine Ömer bin Abdülaziz Hasan-ı Basri'ye yazdığı bir mektupta kendisinden öğüt istemesi üzerine Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, büyük güçlükler ve korkunç hadiseler önündedir. Bunlarla muhakkak karşılaşacaksın. Ya kurtulacak veya helak olacaksın. İyi bil ki hesaba çekilmeden önce nefis muhasebesini yapan kazanır. Nefsinden gafil olan zarar eder. Sonunu düşünen kurtulur. Heva ve hevesinin peşinden giden sapıtır, yumuşak ve mülayim olan kazanır. Korkan emin olur. Emin olan ibretle bakar ve basiret sahibi olur. Basiret sahibi olup gören anlar. Anlayan bilir. Ayağının kaydığı yerden hemen geri çekil. Pişman olduğun şeyi at. Unuttuğunu sor ve kızdığın vakit nefsine hakim ol, dedi. Ömer bin Abdülaziz de Adi bin Ertad'a yazdığı bir mektupta şöyle diyor. Bundan sonra bilmiş ol ki, dünya Allah'ın dostlarının düşmanı olduğu gibi, düşmanlarına düşmanlığı ise onları aldatmasındadır. Yine Ömer bin Abdülaziz, valilerinden birine yazdığı mektupta, Allah'ın kullarına zulmetmek, imkan ve kudretlerine sahipsin. Haksızlık etme ve düşündüğün vakit Allahü Teala'nın senin üzerinde olan kudretini hatırla ve bilmiş ol ki insanlara her ne yaparsan onlar için geçicidir. Fakat sende devamlıdır. Yine bilmiş ol ki
Allahü Teala mutlak surette mazlumların intikamını zalimlerden alır. Vesselam buyurdu. İşte adamın özel durumunu bilmeyen veya umuma hitap eden kimsenin vaazları böyle olmalıdır. Bu kabil vaazlar herkesin istifade edeceği gıda ve besinler gibidir. Şimdi bu gibi vaizler bulunmadığı için vaaz ve nasihatler tesirsiz hale geldi. İsyan çoğaldı. Ortalığı fitne ve fesat kapladı. İnsanlar yaldızlı sözler ve şiirlerle mahvolup gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennet güçlük ve zorluklarla, cehennem de şehvetlerle kuşatılmıştır buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte ise Allahü Teala cehennemi yarattığı vakit Cebrail'e git cehennemi gör buyurdu. Cebrail cehennemi görünce Allah'ım senin izzet ve celaline yemin ederim ki bunu duyanlardan kimse buna girmez dedi. Allahü Teala cehennemin çevresini şehvetlerle süsledi ve şimdi git cehenneme bak buyurdu. Cebrail de bu defa cehennemi görünce Allah'ım senin izzet ve celalin hakkı için korkarım bundan kimse kurtulamayacak. Herkes buraya girecektir dedi. Allahü Teala cenneti yarattı ve Cebrail'e git cenneti gör buyurdu. Cebrail cenneti gördü ve senin izzet ve celalin hakkı için bunu duyan herkes buraya girer dedi. Allahü Teala cennetin etrafını bir takım zorluklar ve güçlüklerle kuşattı. Sonra da Cebrail'e git cenneti gör buyurdu. Cebrail bu haliyle cenneti görünce ya Rab senin izzetin hakkı için korkarım buraya kimse giremez dedi. Tövbe hakkında diğer alimlerin sözleri. Tövbe gafletten uyanmak, günahı hatırlamak, Allahü Teala'nın lütfunu, hükmünü zikretmektir. Hatim-i Es'am. Tevbe, ilmin kötülediği her şeyden ilmin methettiğine dönmektir. İbn-i Ata. Kim amel ederek tövbesini düzeltirse, tövbesi kabul olunur. Tevbe, farz-ı ayn'dır. Hiçbir ferdin ondan müstagni olması düşünülemez. İmam-ı Rabbani. Tövbe edenlerle oturun. Onların kalpleri yumuşak olur. Ömer bin Hattab. Tövbeden maksat günahı bilip yapmamaktır. Ömer bin Hattab. Tövbe nefse uymaktan dönmek, kalbin hak yoluna girmesidir. Rüzbehan Bakli. Tövbeden sonraki bir günah tövbeden önce 70 günahtan daha çirkindir. Kalp ve beden hastalıklarımız için en iyi ilaç günahı terk etmektir. Yahya bin Muaz-ı Razi. Tevbenin doğru ve makbul olmasının alametleri. Tekrar o günahı işlemeye sebep olabilecek kimselerden uzak durmak. Lüzumsuz lafları terk etmek. Allah'ı inkar edenlerle görüşmemek. Hayır ve sevap yapmak. İşlemiş olduğu günahtan dolayı çok pişman olup yaptığı tövbeyi bozmamak, işlediği günahta kul hakkı varsa hak sahibine iade etmek, Allah için olmayan her şeyi kalbinden çıkarmak. Yusuf bin Esbat. Tövbe iki kısımdır. İnabe tövbesi, kulun Allahü Teala'dan korkup tövbe etmesi. İsticabe tövbesi, kulun Allah-u Teala'dan utanıp tövbe etmesidir. Zünnun-i Mısri. Biz tövbe etmeden ölmek istemiyoruz. Ölümden önce de tövbe etmiyoruz. İyi bil ki öldüğün zaman malını mülkünü bırakırsın. Hiçbir şeyi götüremezsin. Öyleyse nefsini iyi tanı. Seleme bin Dinar. İleride tövbe ederim diye günaha devam edenler, daha yaşarız ümidiyle
tövbeyi geciktirenler, hatta Allah'ın azabını düşünmeyip rahmetini ümid ederek tövbe etmeyenler, çok büyük gaflet ve felaket içindedirler. Sevgili dinleyenler, tövbe bahsimiz burada sona erdi. Başka bir bahiste buluşmak üzere Allah'a emanet olun.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: Kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Zahirsin sen. Zahirsin ki öyle şiddetle görünürsün ki gözlerden gizlenirsin. Hiçbir şey senden daha görünür değildir gönül gözlerine. Hiçbir şey seni perdelemeye güç yetiremez, gizleyemez gözlerden, gönüllerden.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Keşke biz diyecekler. Ah keşke dost doğru olsaydık. Keşke muhtaçlara verseydik. Keşke dost doğru yapsaydık secdelerimizi. Ah keşke büyüklenmeseydik. Keşke yemeseydik yasaklardan. Keşke bakmasaydık yasaklara. Keşke tanısaydık ve sevseydik onu. Yoluna toprak olsaydık diyecekler ama ayaklarında zincirler, ellerinde kelepçeler ve içerisine atılacakları azgın bir ateş peşlerini bırakmayacaktır. Ebu Said el-Hudri'yi anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Onlar o ateş içerisinde dişleri sırtarıp kalırlar. Yani ateş o kafiri kızartır da onun üst dudağı başının ortasına varacak kadar kasılıp gerilir. Alt dudağı da göbeğine varacak kadar sarkar. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennem ehline bir ağlama verilir de gözyaşları kesilip

kuruyuncaya kadar ağlarlar. Sonra gözleri kan alar. O kadar ki o kan yüzlerinde hendekler haline döner. Eğer oraya gemiler gönderilse yüzer. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennem, cehennemlikler kendisine sevk edilince onları karşılar ve onları aleviyle öyle bir yalayışla yalar ki kemiklerinin üzerinde, topuklarının üzerindeki sinirler üzerinde sıyırıp atamadık bir et parçası bırakmaz. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara yardımcı bulamayacaksın. Nisa suresi 145. ayet. Kavbel Ahbar der ki, cehennemde öyle bir kuyu vardır ki henüz kapıları açılmamıştır. Daima kapalıdır. Cehennem bile onun takat getirilemeyen, dayanılamayan azabından her gün Allah'a sığınmaktadır. İşte o kuyu cehennemin en alt tabakasıdır. İbn Mesud radıyallahu an cehennemin en alt tabakası hakkında şöyle der. O cehennemin en alt tabakasında bulunan ateşten bir evdir. İmam-ı Ali kerremallahu veçheh etrafındakilere sorarlardı. Ey insanlar! Cehennem kapıları nasıldır? Biz de bizim kapılarımız gibidir. Ey müminlerin emiri! Derdik. O da hayır, onlar birbiri üzerinedir derlerdi. Muaz bin Cebel radıyallahu an şöyle anlatırlar. Kötü alimlerin nitelikleri şunlardır. Onlardan kimileri vardır ki vaaz ettikleri zaman sert olurlar, kendilerine vaaz edildiği zaman kabullenmezler. İşte bunlar cehennemin ilk tabakasında yer alacaklardır. Kimi bu ilmi padişaha yaklaşabilmek için kendine bir vesile edinir ki bunlar da cehennemin ikinci tabakasında yer alırlar. Kimi de ilmini halktan gizler. Hiç kimseyi ondan yararlandırmaz. İşte bu vasıftaki alimler cehennemin üçüncü tabakasında olurlar. Kimi de ilmini ve güzel sözlerini itibarlı insanlara saklar. Alt düzeydeki insanları muhatap saymaz. İşte bu vasıftaki alimler cehennemin dördüncü tabakasında yer alırlar. Kimi de konuşma kabiliyetini arttırmak, güzel güzel hikayeler anlatabilmek için Yahudi ve Nasranilerden bazı şeyler öğrenir. İşte bunlar da cehennemin beşinci tabakasına giderler. Kimi de kendini fetvaya adayarak sorun, bana sorun der. İşte bu vasıfta olanlar Allah katında mütekellif olarak yazılır. Allah mütekellifleri, kendini olduğundan fazla göstermeye çalışanları sevmez. İşte bunlar da cehennemin altıncı tabakasına adaydırlar. Kimi de ilmi sırf kişilik ve akıllılık göstermek için edinir. Bu tür kimselerin yeri cehennemin yedinci tabakasıdır. Allah'ın yüce Resulü buyurdular. Cuma günü hariç cehennem her gün tutuşturulur ve kapıları açılır. Ancak cuma günü ne tutuşturulur ne de kapıları açılır. Allah'ın yüce peygamberi yine buyurdular. Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapılardan birisi ümmetime kılıç çekenlere aittir. Ve cehennemin her kapısının arası 70 senelik mesafedir. Her kapının sıcaklığı
bir üstündekine nazaran 70 kat daha fazladır. İki cihan güneşi buyurdular. Cehennem kapkaranlıktır. Ne bir ışığı ne de bir alevi vardır. Her kapısında 70 bin dağ, her dağda 70 bin ateş şubesi, her şubede 70 bin ateş parçası, her parçada 70 bin ateş vadisi, her vadide 70 bin ateş köşkü ve her köşkte 70 bin yılan ve 70 bin akrep bulunmaktadır. Kıyamet günü olduğu zaman cehennemin üstündeki perde açılacak, insanlar ve cinlerin sağından, solundan, üstlerinden, önlerinden çardaklar uçuşacaktır. İnsanlar ve cinler bunu gördüklerinde dizleri üstüne çöküp "Rabbim bizi selamete erdir" diye yalvaracaklardır. Alemlerin efendisi buyurdular. Kıyamet gününde cehennemi 70 bin melek 70 bin yularla çekip getireceklerdir. Cibril-i Emin Peygamber Efendimizin kulağına gelip bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine alemler efendisinin rengi değişiverdi ve boncuk boncuk terledi. Bizler, "Ey Allah'ın Resulü, bir şey mi oldu?" dedik. Efendiler efendisi, "Ey Ebu Hasan, Cebrail gelip bana şu ayeti okudu. Ama yer çarpılıp parçalandığı zaman melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır ama artık öğütten ona ne?" Allah'ın yüce Resulü devam ettiler. Ve Cebrail bana şunu da bildirdi. O cehennem geldiğinde tam 70 bin yuları olacak. Her bir yularından tam 70 bin melek çekecektir. Onlar o şekilde çekerlerken üzerlerine bir kıvılcım düşecek ve cehennem ellerinden kurtulacak. Yetişip tekrar onu yakalayacaklar. Eğer yakalayamasalar toplulukta bulunan herkesi yakacak. Cebrail sonra Allah'ın yüce Resulüne dedi ki, "Ey Muhammed, bu sebeple çekin ve kork." İmam-ı Gazali anlatıyor. Onu dört ayaklı büyük bir camış şeklinde 70 bin yularıyla her yuların halkasında 70 bin melek tutarak getireceklerdir. Evet, 70 bin tane de o yularda halka bulunacaktır ki bütün dünya demirleri bir araya getirilse o halkanın tek demirine eşit olamaz. Her halkanın başında bir melek beraberinde bir topuz olduğu halde bulunacaktır ki o topuzla dağlara bir vursa dağlar paramparça olur. Yere vursa yer dağılır. O cehennem bir ellerinden kurtulsa çok büyük olduğu için kimse onu tutamaz. Onu gören mahşer halkı dizüstü çökecektir. Hatta dehşeti peygamberleri bile şaşkınlığa uğratacaktır. Öyle ki İbrahim oğlu İsmail'i, Musa kardeşi Harun'u, İsa annesi Meryem'i unutmuş bir halde arşa tutunacaklardır. Her biri, "Ya Rab, Ya Rab, nefsi, nefsi, bugün nefsimden başka senden hiçbir şey istemiyorum" diye bağıracaklardır. Yalnız Muhammed Aleyhisselam şöyle diyecek. Ümmetim ya Rabbi, onları selamete erdir ve kurtar. Mahşerde ayaküstü kimse duramayacaktır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. O gün her ümmet kitabına çağrılır. Alemlerin efendisi anlatıyorlar. Cibril-i Emin'e sordum. "Ya Cebrail, kıyamet gününde insanlar nerede olacaklardır?" Cebrail şöyle cevap verdi. "Ey Muhammed, üzerinde hiçbir günah işlenmemiş beyaz bir yerde.
Tabii bütün dağlar atılmış bir yün gibi.

olacak. O gün dağlar cehennem korkusundan eriyecek. Ya Muhammed, o gün cehennemi 70.000 melek, 70.000 yularla sürükleyerek getirecektir. Nihayet Allah'ın huzurunda durdurulup, Allah ona şöyle hitap edecek. Ey cehennem, konuş bakalım. Cehennem şöyle konuşacak. La ilahe illallah, azametin hakkı için senin rızkını yayıp de senden başkasına ibadet edenden mutlaka intikam alacağım. Beni elinde geçiş izni olanlardan başka hiç kimse aşıp geçemeyecektir. Bunun üzerine Cebrail'e sordum. Ya Cibril, kıyamet günü geçiş izni nedir? Cibril-i Emin şu cevabı verdiler. Müjdeler olsun ki ey Muhammed, geçiş izni kelime-i şehadettir. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederse, cehennem köprüsünden rahatlıkla geçecektir. Bunun üzerine Efendiler Efendisi Allah'a şöyle hamd ettiler. Hamd, ümmetime la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur sözünü ilham eden, öğreten Allah'a mahsustur. Alemlerin Efendisi buyurdular. Cehennem ateşinin alevi içindekileri yukarıya fırlatıp çıkaracak. Onlar uzaktan cennet ehlini görecekler. Alemlerin Rabbi olan Allah şöyle buyurmuştur. Cennetlikler, cehennemliklere biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Rabbinizin size de vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Diye seslenirler. Onlar da evet derler. Aralarında bir seslenici, Allah'ın laneti, Allah yolundan alıkoyan, o yolun eğriliğini isteyen ve ahireti inkar eden zalimleredir. Cehennem ehli cennet ehlini gördüğünde seslenip onlardan su ve yiyecek isteyecekler, lakin onlara verilmeyecek. Allah'ın kafirlere bunu yasak kıldığını söyleyecekler. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesinde buyuruyor ki, cehennemlikler cennetliklere bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıktan gönderin diye seslenirler. Onlar da doğrusu Allah dinlerini alaya ve eğlenceye alan, dünya hayatını aldanan inkarcılara ikisini de haram etmiştir derler. Sahabenin büyüklerinden Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh buyuruyorlar ki, cehennemde ateşten bir dağ vardır ki kafir o dağı tırmanmak zorunluluğunda bırakılacak. Elini tırmanmak için o dağa koyduğunda eli eriyip akacak ve yine eski halini alacak. Diğer eliyle düşmemek için o dağı tuttuğunda o eli de eriyip akacak ve tekrar eski halini alacak. O dağdan ancak Allah için köle azat eden, kıtlık günlerinde yoksulu doyuranlar kurtulabilir. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Ama o geçidi aşmaya girişemedi. O zor geçidin ne olduğunu sen bilir misin? O geçit bir köle ve esir azat etmek yahut açlık gününde yakını olan bir öksüzü yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Tahrim Suresi 6. ayet. Allah'ın yüce Resulü buyurdular. Ümmetimden Kur'an okuyan bir takım insanlar gelecek, bizden daha çok bilen, bizden daha güzel Kur'an okuyan var mıdır diyecekler. İşte onlar ateşin cehennemdeki yakıtıdır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, ateş ehli için kibrit taşı yakacak olmuştur. Çünkü bunda diğer bütün taşlarda bulunmayan 5 haslet vardır. Çabuk tutuşma, çirkin koku, çok duman çıkarması, bedenlere kuvvetli ve şiddetli olarak yapışması ve çok dehşetli olan

alçaklığı. Efendiler efendisi buyurdular. Dört kişi vardır ki cehennem ehlinin gördükleri eziyetlere eziyet katacaklardır. Hamim ile cahim arasında gidip geleceklerdir. Vay onların haline! Cehennemde bulunanlar soracaklardır. Ne oluyor bunlara ki bizim çektiklerimiz bize yetmiyormuş gibi bir de eziyet ediyorlar. Bu kişiler şunlardır. 1. Közden tabuta kapatılmış olan kişi. 2. Bağırsaklarını sürükleyen kişi. 3. Kan ve irin kusan kişi. 4. Kendi etini yiyen kişi. Tabuta kapatılana soracaklardır. Senin amelin neydi? Üzerimde insanların borcu vardı. Onları ödemeden öldüm. Bağırsaklarını sürükleyen kişiye soracaklar. Ya senin amelin neydi? Ben idrarıma hiç dikkat etmezdim. Nerelere sıçradığını bilmezdim. Yıkayıp temizlik yapmazdım. Kan ve irin kusana soracaklar. Senin amelin neydi? Ben çirkin sözler yapar, onlardan, cimadan lezzet alır gibi lezzet alırdım. Etini yiyene soracaklar. Senin amelin neydi? Ben de insanların gıybetini yapar, aralarında laf gezdirirdim. Yani kovuculuk yapardım, diyecek. Allah'ın yüce Resulü buyuruyorlar. Kıyamet gününde kişi getirilip cehenneme atılacak, karnının içi dışarıya dökülecek, tıpkı güvercinin değirmen etrafında dolaştığı gibi bağırsakları elinde olarak dolaşacak. Ateş ehli yanında toplanıp soracaklar. Ey falanca, senin neyin var? Sen bize iyiyi emredip kötülüğü nehyetmez miydin? Bugün senin bu halin nedir? O kişi cevap verecek. Evet, ben iyiyi emrederdim. Fakat kendim yapmazdım. Kötüden de nehyederdim. Onu yapmamanızı söylerdim ama kendim o kötülüğü yapardım. Hafız Ebu Nuaym anlatıyorlar. Allah'ın Resulü şöyle buyurdular. İsra gecesi dudakları ateş makasıyla doğranan bir kavmin yanından geçtim. Dudakları doğrandıkça yine eski halini alıyordu. Cebrail'e sordum. Ya Cebrail, kimdir bunlar? Dedi ki, bunlar kendi dediklerini yapmayan, Allah'ın kitabını okuyup da içindekilere amel etmeyen ümmetinin hatipleridir. Onu inkar edenlere ateşten elbiseler kesilmiştir. Hac suresi 19. ayet. Doğrusu günahkarların yiyeceği zakkum ağacıdır. Duhan suresi 46. ayet. Orada serinlik bulamayacaklar. İşlediklerine uygun olarak kaynar su ve irin dışında bir içecek tatmayacaklardır. Nebe suresi 24 ve 26. ayetler. Muhammed bin Ka'b el-Kurazi radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennemliklerin 5 duası vardır. Allah Celle Celaluhu o duaların 4 tanesini dinleyecek, 5. olunca onlarla artık hiç konuşmayacaktır. Onlar, Rabbim bizi 2 defa öldürdün ve dirilttin. Biz suçlarımızı itiraf ettik. Bir daha buradan çıkmaya yol var mıdır? Derler. Onlara, yalnız Allah'a çağrıldığınız zaman inkar ederdiniz de, ona eş koşulunca inanırdınız. Bugün hüküm yüce Allah'ındır, denir. Mü'minun suresi 11 ve 12. ayetler. Rabbimiz gördük ve dinledik. Artık bizi dünyaya çevir de iyi işler yapalım derler. Secde suresi 12. ayet. Allah Celle Celaluhu onlara şöyle cevap verir. Bugüne kavuşmayı unutmanızın karşılığını görün. Doğrusu bugün biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Secde suresi 14. ayet. Haksızlık edenler, Rabbimiz bizi yakın bir süreye kadar ertele de çağrına gelelim, peygamberlerine uyalım derler. İbrahim suresi 44. ayet.

Allah Celle Celaluhu şu cevabı verir. Siz daha önce sonunuz gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? İbrahim Suresi 44. ayet. Buna karşılık şöyle derler. Rabbimiz bizi çıkar da yaptıklarımızdan başka hayırlı iyi işler yapalım diye bağırışırlar. Fatır Suresi 37. ayet. O zaman onlara şöyle deriz. Sizi öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği bir süre yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcısı olmaz. Fatır Suresi 37. ayet. O pişmanlık gününde o kişiler artık diyecekler ki, Rabbimiz bizi bedbahtlığımız yermişti. Sapık bir millet olmuştuk. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Tekrar günaha dönersek doğrusu zulmetmiş oluruz. Bu son haykırış pişmanlık karşısında alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu der ki, sinin orada. Benimle konuşmayın. Mü'minun Suresi 108. ayet. Bu onların konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür beyan etsinler. Mürselat Suresi 35 ve 36. ayetler. Ateş onların yüzlerini yakar, dişleri sırıtıp kalır. Mü'minun Suresi 104. ayet. Başlarına da kaynar su dökülür de bunlarla karınlarındakiler ve deriler eritilir. Hac Suresi 20. ayet. O gün cehenneme doydun mu deriz. O daha var mı der. Kaf Suresi 30. ayet. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Ben cehennemden en son çıkacaklarla cennete en son girecek olanları bilirim. Kişi emekleyerek cehennemden çıkar. Allah azze ve celle ona haydi git cennete gir der. O kişi de cennetin kapısına gelir. Ona oranın dolu olduğu gösterilir. O da tekrar geri döner. Şöyle der. Ya Rabbi, onu dolmuş buldum. Allah Celle Celaluhu buyurur. Haydi git ve cennete gir. Orada senin için de tüm dünyanın 10 misline yetecek kadar da yer vardır. O kul da sevincinden şaşırıp, Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbisin, benimle eğleniyor musun? Sen meliksin der. İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki, Allah'ın yüce Resulü bu kısmı anlatırken azı dişlerini görünecek kadar gülümsediğini gördüm. Alemlerin efendisi orada bulunanlara neden gülümsediğimi sormuyorsunuz dedi. Biz de ey Allah'ın Resulü nedendir dedik. Alemlerin efendisi dediler ki ben alemlerin Rabbinin de o kulun sözüne gülümsediğini gördüm dediler. Ve cehennemden en son çıkıp cennete en son bu kişi girecektir.

0: derilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Nisa suresi 56. ayet. Allah bizleri, ümmeti bulunduğumuz efendiler efendisi, iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz'e bağışlasın. Onun şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Amin.
1: Bütün hamdler alemlerin

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 24. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 24. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Reşit. Reşit olmasan sen, aklım şaşar, kalbim yanar, bildiklerim anlamsız kalır, hakkım heba olur, yollarım aşağılara uğrar, sözlerim hep yarım kalır.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Alemlerin Rabbi olan Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen efendimize salat ve selam olsun. Efendimizin mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimizin hepsine selam olsun. O ilk günden bugüne kadar risalet davasını bize ulaştırma adına gayret gösteren tüm örneklerimize, önderlerimize, rehberlerimize, alimlerimize, mürşitlerimize selam olsun. Sizlere de selam olsun. Hamdolsun Cenab-ı Hak bir kez daha buluşturdu. Hak ve hakikat adına inşallah bizleri yaşayanlardan etsin. Hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilmez ilkesiyle bizleri yaşatsın. Zor da olsa, acıtsa da, rahatsız da etse birilerini her daim hakkı söylemeyi bizlere nasip eylesin. Menfaatimiz için hakikatlerin üzerini örtenlerden etmesin. Nereye dokunursa dokunsun, hak küsmesin, hak razı olsun, kim gücenirse gücensin diyebilecek ve bunun altını doldurabilecek bir kameti ve duruşu bizlere nasip eylesin. Bugün hepimizin önemli bir hayatının parçası olan bir mevzuyu konuşacağız. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Şöyle bir nazarlarınıza da vermek isterim fark edilsin diye. Aslında muhteşem ahlak derslerinde biz aile ahlakıyla beraber bir kronoloji takip ediyoruz. Evet, biraz sıkıntılar yaşandığı için sözü biz ticaret ahlakından başlatmıştık. Sonra aile ahlakına sözü getirdiğimiz zaman ailenin öneminden bahsettik birkaç ders. Sonra ailenin önemli fertlerinden olan anne ve babaya değindik. Sonra ailenin meyveleri olan çocuklara sözü yasladık. Ve çocuklar bölümünü geçen seneki dersleri takip eden kardeşlerimiz hatırlayacaklar. Tam 10 ders boyunca yaptık. Bu dönem sohbet ahlakıyla başlattık bir başlangıç olsun diye. Çocuklarımız büyüdü, genç oldular. Genç ahlakını geçen ders anlattık. Bugün de artık o çocukların yavaş yavaş gençlikten sonraki ihtiyaçları olan evlilik meselesine sözü götüreceğiz. Belki ilerleyen derslerde beraberce gidip kız isteyeceğiz. Onun da sünnetteki örnekliğini göreceğiz. Nişan düğün meselesini konuşacağız. Evliliğin ilk aylarını konuşacağız. Evlilik hukukuna ait bazı meseleleri burada masaya yatıracağız beraberce. Kayın, kayınbaba, kaynana meselesini konuşacağız Efendimizin rehberliğinde. İstenmese bile hayatın yine bir gerçeği olan talak meselesini de konuşacağız. Ve böylece de aile ahlakını bitirip ondan sonra artık Allah önümüze neyi açarsa onu inşallah beraberce anlamaya çalışacağız. Bugün evlilik meselesini konuşmaya başlayacağımız şu zeminde ben muhataplarımın belli şeyleri anlayabilmeleri için neyden ne kadar istifade etmeliyiz noktasında size bir şey söylemek durumundayım. Bu meseleyi konuşmak sadece bekarlarla alakadar bir durum değil. Bunu iyi bilmek durumundayız. Evet, belki evlilik konusunu konuştuğumuz zaman bekar olan kardeşlerimiz işin inşası ve teşvikine ait bir şeyler duyacaklar benden. Ancak evlilikleri 5 yıldır, 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır, 50 yıldır bilemiyoruz. İçimizde yaşça büyük olanlar da var. Onlar da evliliğin ihyası ve diriltilmesi noktasında bir şeyler duyacaklar. Ve sünnet dediğimiz o Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşama olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliği, önderliği her kesime hitap ettiği için her durumdaki insana da hitap edecek
bekarlardan evlilere, evlilerden yaşlılara kadar herkes buradan hissesini alacak inşallah. Ben tabii becerebilirsem size biraz doğru yansıtabilmeyi alacaksınız. Allah bana doğru yansıtabilmeyi nasip etsin inşallah. Hepimizin de istifadelerini arttırsın burada. Bizim geleneğimizde çok güzel bir söz var. Biliyorsunuz bir kızı istemeye gidince erkek tarafı oturur, söz dolaştırılır, dolaştırılır, dolaştırılır. Bir yerden artık söz bir yere girilir. Orada da girerken der ki erkek tarafı, işte sebebi ziyaretimizi biliyorsunuz. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle artık oğlumuz kimse, diyelim ki oğlumuz Mehmet'e, kızımız Ayşe'yi istemeye geldik falan der. Söz öyle açılır. Geleneğimize giren o söz çok güzel bir söz. Zaten Anadolu irfanı dediğimiz o irfan aslında bir yönüyle sünnete dayanır. Sünnete ait şeylerle şekillenir. Her ne kadar bazı arızalar olsa da o arızalarda da ıslah edilir. Eğer arıza akide alanındaysa, eğer arıza sosyal yaralara sebebiyet veriyorsa o konuda da sünnet bizim yardımımıza yetişir. Akide alanında bir arıza varsa asla kabul edilmez. Direkt ilga edilir, iptal edilir yani. Eğer ıslah edilmesi mümkünse bazı sıkıntılar ıslah edilir. Eğer güzel şeylerse aynen yaşatılır, ipka edilir. İşte biz de Anadolu irfanından kız isteme meselesiyle alakalı bu sözü duyuyoruz. Allah'ın emri, peygamberin kavli. Allah'ın emrini duyar duymaz şunu hemen anlamış oluruz ki direkt demek ki Kur'an'da evlilik meselesini bir emir olarak Rabbimiz açıkça beyan etmiştir. Ve bu maksatla Kur'an'a baktığınız zaman 10 tane direkt emir görürsünüz. Belki bazıları okuyuşa göre farklılık arz eder, 9 olur, 11 olur, 12 olur ama ona yakın diyelim. Ona yakın doğrudan evliliğin emredildiğini ayetlerde görürsünüz. 50'ye yakın ayet ise dolaylı bir biçimde evlilikten bahseder. Mesela Kur'an'ın 4. suresi olan Nisa suresinde ilk 26 ayet 1. ayetten 26. ayete kadar bu meseleyi anlatır. Hukuka ait bir şeyler söyler ve çok önemli gördüğü için de gerekli noktalarda izaha düşecek şekilde, izah edecek şekilde açıklamalarda da bulunur. O sürenin 3. ayetinde ve 25. ayetinde ise fenkihu, nikahlanın, evlenin diye emir direkt açık bir biçimde beyan edilir. Nur suresinde ise İslam toplumunun üzerine bir yükümlülük yüklenir. Aile, evlilik İslam toplumunun temel taşı olduğu için toplumun diğer fertleri üzerinde bir sorumluluk olarak bekarların evlendirilmesi meselesini söyler ve içinizdeki bekar olanları evlendirin diyerek Nur suresinin 32. ayetinde açık bir beyanı da farklı bir sorumluluk çerçevesinde nazarımıza verir. Allah'ın emri meselesinde biz bunu Kur'an'dan direkt açık bir şekilde okuyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kavli yani sünneti meselesine geldiğiniz zaman da evliliğin teşviki noktasında direkt hadisleri alt alta topladığınız zaman ciddi bir müktesebatla karşı karşıya geliyorsunuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ev hukukunu, aile hukukunu beyan eden hadisleri ayrı, direkt evliliği teşvik eden ve bunu Allah'ın bir emri olarak nazarlarımıza veren hadislerini okuduğunuz zaman ciddi bir yekünle karşılaşıyorsunuz. Ben sadece bir tane örnek vereceğim size. İbn-i Mace'nin nikah babının 1. numaralı hadisinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam nikah benim sünnetimdir. En nikahu min sünneti, kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir diyor. Evlenin çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim diyor sallallahu aleyhi ve sellem.

hadisin farklı rivayetleri de var. Onlardan bir tanesini Beyhaki ve Abdurrezzak bize naklederler. Orada şöyle bir ziyade vardır: evlenin ve çoğalın, ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı övüneceğim. Hatta çocuklarınız düşük bile olsa diyor. Meselenin ehemmiyetine dikkat çekme adına sallallahu aleyhi ve sellemin böyle de bir beyanı var. Peki bu beyan burada dururken biz meselenin değer ve sorumluluğunu biraz daha iyi anlayabilmemiz için evliliğin maksadı nedir diye bir soru sormak durumundayız. Allah neden böyle bir emri bizler üzerinde bir sorumluluk olarak bırakır? Neden böyle bir sorumlulukla karşı karşıyayız? Yine Kur'an'ın ve sünnetin çerçevesinde bir tespitte bulunursak 5 temel madde tespit edebiliriz. Nedir onlar? 1- kulluğun ifasıdır. 2- neslin devamıdır. 3- hayat yükünün paylaşımıdır. 4- ihtiyaçların karşılanmasıdır. 5- huzurun teminidir. Bu 5 tane maddeyi de biz gerek ayetlerle gerekse hadislerle açılımını görüyoruz. Ben sizi başka bir noktaya getireceğim için burada fazlaca izaha girmek istemiyorum ama birkaç cümle de söyleyeyim. Kulluğun ifası. Allah bizi ne için yarattı? Kulluk için yarattı. İbadet edelim diye yarattı. İbadetimize muhtaç olmayan, Es-Samet olan Rabbimiz bunu bizim üzerimize bir yükümlülük olarak yazdı ki kullukla şeref kazanalım ve varlık gayemiz bir şekliyle kulluk noktasında ortaya çıksın. Ama zor iş. Kulluk için birilerinin desteğine ihtiyaç duyar insan. Erkekse kadına, kadınsa erkeğe ihtiyaç duyar. Beşerin babası olan Hazreti Adem'in, beşerin kadın cinsinin anası olan Hazreti Havva'ya ihtiyaç duyduğu gibi. Dolayısıyla Havva validemiz bir yönüyle Hazreti Adem'e nefes olmuştu. Zordu, gerçekten taşınması çok ağır bir yüktü ama nefes olmuştu ona. Onunla beraber aslında bir yönüyle kulluk bir şekliyle ortaya çıkmıştı. İkincisi neslin devamıdır. Başka yolu var mı bunun? Evleneceksiniz ki nesil devam etsin. Allah selamet versin. Muhammed Sabuni bize anlatmıştı bir mizah latife olsun diye. Birine rastlıyor Kabe'de, böyle menkıbeler de var bizim kitaplarımızda. Dua dua yakarıyor bir genç. Allah'ım senden salih evlat, saliha evlat istiyorum. Dikkatimi çekti diyor. Gittim sordum. Dedim sen kaç yıldır evlisin ki böyle gönülden evlat istiyorsun? Dedi ki hocam daha evlenmedim. Peki evlenmedin, niye çocuk istiyorsun? Allah'tan salih ve saliha bir eş iste. Ben çocuk isteyince o da gelecek demiş zaten. Doğrudur, öyledir zaten. Bir latife ama bir hakikati de söyler. Neslin devamiyeti için olması gereken bir şeydir evlilik. Dolayısıyla maksat meselesinde ikinci madde budur. Hayat yükünün paylaşımıdır. Gerçekten böyledir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. İhtiyaçların karşılanmasıdır karşılıklı olarak. Ve bu ihtiyaç meselesinde sadece meseleyi bir alanda sıkıştırmamak gerekir. Yani işin şehvet boyutuyla sınırlandırırsak anlamayız. Her boyutuyla ihtiyacın karşılıklı karşılanmasıdır. Huzurun ise teminidir. Huzur evlilikle, nikahla ancak elde edilir. Onun da maksat olarak dikkate alınması gerekir. Bu söylediğim 5 maddenin, dedim ya, Kur'an'da da sünnette de karşılıkları var. Ama bir ayet sadece söyleyeyim. Rum suresi 21. ayet. Ayet bize aslında bu 5 maddeyi de söylüyor. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Ayetin kullandığı kelimelere dikkat ettiğiniz zaman

0: Rahman ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen litaskunu ileyha ve ceale beynekum mevaddeten ve rahme. İki kelime de bizim için çok önemli. İnne fi zalika liayetin liqaumin yetefekkerun. Ayet, aklını kullananlara ayet olarak sayar bunları ama mesajı da bize verir burada. Kaynaşmak için kendi cinsimizden, kendi nefislerimizden eşler yarattı ve aramıza ne koydu? Meveddet ve rahmet koydu. Aslında üç kelime: halk, kulluğa, meveddet ve rahmet ise saydığım dört tane maddeye işaret ediyor. Dördüne dair de mesajlar var. Sadece parantez içerisinde bir şey söyleyeyim, asıl konumuz olmadığı için. Kur'an'da sevgiyi ifade eden üç kelime vardır: ülfet, meveddet ve hub. Ülfet işin başlangıcı, yakınlıktır, yakınlık kurulmasıdır. Meveddet sevgidir, yakınlıktan sonra ortaya çıkan bir durumdur. Hub ise şiddetli sevgidir. Biz buna Türkçe'de aşk deriz. Evet, doğru da bir ifadedir, aşktır aslında o. Yine meveddetle hub arasında şöyle de bir fark var: meveddet sonradan kazanılan sevgidir, hub doğuştan Allah'ın ikram ettiği bir sevgidir. Dolayısıyla eşler arasındaki sevginin burada meveddet kelimesiyle gelmesi de çok güzel bir hikmete binaendir. İnsan anasından doğar, doğar doğmaz da annesine karşı bir ilgisi, sevgisi olur. O sevgi hubdur işte. Ama ülfetten sonra oluşacak sevgi meveddettir. Kur'an da buna dikkat çekiyor. Bir ayet, Rum suresi 21. ayet. Meseleyi aslında nazarlarımıza verdi. Evliliğin maksadının 5 temel meseleden ibaret olduğunu, belki alt maddelerde biraz daha izah edilebilir ama bu 5 tane maddede özetledi. Bu söylediklerim ön bilgisi olsun size. Bir soru daha soralım: evlilik nedir gerçekten? Sadece İki tane insanın yastıklarını birleştirmesi midir? Hayatın bir şekliyle belli bir süreçten sonra beraberce yaşanması mıdır? İki farklı insanın, iki farklı aileden, iki farklı cinsin bir araya gelerek bir şekliyle hayatın yükünü omuzlaması mıdır sadece? Bu konuda birçok evlilik tarifi yapılabilir. Yine biz Kur'an'dan ve Kur'an'ın en büyük mübelliği ve tebyin edicisi olan başımızın tacı sallallahu aleyhi ve sellem'den yola çıkarak evlilik nedir tarifine ait bir şeyleri sünnet perspektifinden, hadislerin kaynaklığından yola çıkarak izah etmeye çalışsak 6 tane madde önümüze çıkar. Nedir bunlar? 1- Evlilik ibadettir. 2- Evlilik nimettir. 3- Evlilik cihattır. 4- Evlilik devlettir. 5- Evlilik dindir. 6.'sı, onu sona özellikle bıraktım, belki başa almalıydım: evlilik imtihandır. 6 tane madde evliliğin ne olduğunu bize söyler. Şimdi bu maddelerden elde edeceğimiz sonuçları belki sona bırakmalıydım. Hep onu yapıyorum biliyorsunuz derslerde. Bugün öyle yapmayacağım. Bugün başta vereceğim ki mesele biraz daha iyi anlaşılsın. 1- Evlilik ibadettir. Öyleyse külfetine katlanılmalıdır. 2- Evlilik nimettir. Öyleyse şükrü eda edilmelidir. 3- Evlilik cihattır. Öyleyse hazırlığı yapılmalıdır. 4- Evlilik devlettir. Öyleyse yasalar uygulanmalıdır. 5- Evlilik dindir. Öyleyse sahip çıkılmalıdır. 6- Evlilik imtihandır. Öyleyse sabır, azık olarak edinilmelidir. Şimdi gelin bu 6 tane maddeyi biraz açalım. Açalım ki istifade edelim. Dediğim gibi gençlerimize teşvik olsun ama bizim gibi ihtiyarlara da ihya olsun. Çünkü ihyaya da ihtiyacımız var bu alanda. Herkes bu söylenenler çerçevesinde dünyasını alacaklarını alsınlar. Birincisi neydi? Evlilik ibadettir. Öyleyse külfetine katlanılmalıdır. Evliliğin ibadet olmadığına dair bu konuda bir şey söyleyecek olan var mı? Yani ibadet değildir diyebilecek baba yiğit çıkar mı içimizde? Allah'ın emri, peygamberin kavli dedik. Peygamberin sünneti dediğimiz bir yerde, Allah'ın emri dediğimiz bir yerde bir ibadetten bahsediyoruz. İbadet deyince evet biz biraz daraltmışız. Sadece aklımıza bazı şekli şeyler gelir ama Allah bir şey bizden istemişse o şeyin nasıl yapılacağını da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize göstermişse onların tamamı ibadettir. Evlilik de bunlardan bir tanesidir. Allah aşkına her ibadet başlı başına bir külfet yüklemez mi insana? Yükler. Hangi ibadet külfet değildir? Mesela cihat bir ibadet midir? Vurgu olarak geleceğiz evliliğin cihat olduğuna. Evlilik cihattır deyince karı kocanın birbirleriyle aralarındaki savaşı kastetmiyoruz. Başka bir şey söylüyoruz, orada ona geleceğiz. Ama cihat meselesi ibadet midir? İbadettir. Emri bil maruf nehyanil münker ibadet midir? İbadettir. Namaz, oruç, hac ibadet midir? İbadettir. Hangi ibadet külfetsizdir Allah aşkına? Şu günlerde havalar yavaş yavaş soğudu. Günlerde epey kısaldı. Sabah namazı da geldi, daha geç bir saate yaslandı. Buna rağmen kaç tane baba yiğit bizim içimizde sabah namazında Bismillah deyip yorganı üstünden atabiliyor?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.
12: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Ben biraz size somutlaştırayım ki mesele anlaşılsın. Kuruyoruz saati ya da telefonu. Saat çalıyor. Hemen başımızın ucundadır zaten. Alıyoruz. Diyor ki şeytan, dedirtiyor bize. Konuşan şeytan ama bizim haberimiz yok. Daha var vakit diyor. 5 dakika daha yatsan ne olur diyor. 5 dakika yatırdı mı bir daha da kaldırtmıyor zaten. O anda onu dinlemeden üstünden atabilirsen eğer tamam. Ama külfet zorlayacak seni. Diyelim ki attın üstünden, üzerinden attın. Şimdi seni lavaboda rahat bırakmıyor. Abdesti getiriyor başına, başka şeyleri konuşturuyor. Yani seni bir şekliyle ayağını oradan kaydırma adına 40 tane vesileyi zorluyor. O da olmadı. Abdestini de aldın güzelce. Geldin, seccadeni sardın. 4 rekat namaz kılacaksın. Sabah namazı 4 rekat. 4 rekatta 50 bin tane meseleyi senin aklına getiriyor şeytan. 10 sene önce başından geçmiş bir olayı unutmuş gitmişsin, namazın içinde geldi, aklına girdi. Akşam hanımla bir kavgam vardı, o geldi. Çocukların bir derdi vardı, geldi. Ödemeler geldi, alacaklar geldi, borçlar geldi. 4 rekatlık namazı bitirene kadar seni 5 katlı binadan düşürmüş hale sokuyor şeytan. Ama her şeye rağmen ne yapmalısın sen? Oradaki o külfete katlanmalı ve şeytanı memnun etmeyecek şekilde yürümelisin. Ama bilmen gerekir ki külfet. Eğer bunu tamamladınsa şeytan o gün dizlerine vuracak, başına toprak saçıp kaçıp gidecek. Ama eğer seni oradan saptırırsa sevinecek. Unutma, şeytan doğru yolda yürüyen adamın düşmanıdır. Sapan adamla şeytanın ne işi var? Sapan adam zaten şeytanın dostudur. Onun için şeytan Rabbimizden mühlet isterken senin dost doğru yoluna oturacağım dedi. O yola oturacak, o yolda yürüyenlerin ayağına çelme takmak için, onları yan yatırmak için, bir şekliyle onları yoldan almak için o yola oturacak. İşte ibadetlerin külfet olma meselesini böyle anladığımız zaman, evliliğin de bu manada külfet olduğunu anladığımız zaman, artık biz evliliğin çocuklukta oynadığımız o evcilik var ya, evcilik oyunu olmadığını anlayacağız. Ve ibadet olarak anladığımız andan itibaren namazımızı koruyormuş gibi evliliğimizi korumaya başlayacağız. Eksik kaldığı zaman da hayatımızda bir ibadet eksik kalmış gibi bir sıkıntıya düşeceğiz. Telafi etme adına da gayret içerisinde olacağız. İbadet, şeytan da bütün ibadetlerin düşmanı, evliliğinde düşmanı. Bakın, Müslim'de geçen bir hadiste sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın o halini bize nasıl resmediyor? Diyor ki şeytan otoritesini, tahtını su üstüne kurar ve avanesini toplar, yardımcılarını. Gidin Ademoğlunu yoldan çıkarın ve bana bunun raporunu getirin. Hanginiz beni sevindirecek bir işle gelirse bundan sonra benim yanımda şöyle şöyle mükafatlandırılacaktır diyor şeytan, bize anlatan Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Gidiyorlar, geliyorlar. Biri diyor ki ben falanca günahı işlettim. Söylemeyelim günahları. Şeytan memnun olmuyor. Basit iş diyor. Biri diyor ki filanca işi yaptırdım. memnun olmuyor. Sıralanıyor. Biri diyor ki ben Adem oğullarından birinin evine huzursuzluk soktum. Onları birbirine düşürdüm. Birbirleriyle onları bir şekliyle karşı karşıya getirdim. Bunu öyle yaptım ki artık en sonunda boşandılar diyor. Bunu dediği anda şeytan diyor ki sen çok büyük bir iş yapmışsın. Bundan sonra senin yerin burası diyor. Neden? Çünkü şeytan İslam toplumunun en önemli kalelerinden biri olan kaleyi içten kuşatmış. Artık ondan sonra arkası gelecek. Ondan sonra diğerleri zaten olacak. Dolayısıyla burada sallallahu aleyhi ve sellem bir ibadet olarak evliliğin gözükmesi, korunması noktasında böyle bir uyarıda bulunuyor. Şeytanın memnuniyetinin nerede olduğunu bize beyan ederek. Hadisin kaynağını da vereyim. Müslim Münafık 67, Müsned Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i 3. cilt 314 numaralı hadis, başka kaynaklarda da geçiyor. Buradan başka bir noktaya daha getirelim sözü. İbadet meselesinin biraz daha farklı bir biçimde de anlaşılması için. Şimdi şeytanın buradaki bu telkinleri aklınızda dursun. Ancak biz evliliğe halen sahabenin dünyasından bakamadığımızı anlayabileceğimiz bir noktaya sözü getireceğim. Diyelim ki ashab-ı kiram efendilerimizden birisinin hanımı vefat etse ya da hanımdır beyi vefat etse, hanımsa iddet süresini bekleyecek, bey ise böyle bir bekleme durumu yok. Birçoğunun hemen arkasından evlendiklerine şahit oluyoruz. Ve bu konuda da ciddi bir acele davrandıklarını, süratli davrandıklarını okuyoruz İslam tarihinde, hadis kaynaklarımızda, tabakat kitaplarımızda. Bizde örfte biraz gariptir bu. Diyelim ki adamın hanımı vefat etmişse, bir ay sonra o adam evlense, o adam toplumda taşa tutulur. Ama çok ilginç şeyler biz okuyoruz Asr-ı Saadet'te bu manada. Muaz İbni Cebel, tanımayanınız var mı? Çok büyük bir alim, başımızın tacı bir alim sahabi. Amavas taununda biliyorsunuz şehit oluyor. Şehit olacağı zamanda iki hanımı var onun. Oğulları da var. Ürdün'de o veba salgını sırasında bütün ordu hastalanıp o salgına tutulunca o aile de tutuluyor. Muaz İbni Cebel'in gözleri önünde önce oğlu vefat ediyor. Sonra da arka arkaya iki hanımı vefat ediyor. Bakın ne diyor Muaz İbni Cebel yanındakilere. Müslümanlar diyor, o hastalık bana da bulaştı. Biliyorum ki Rabbime giden yolun üzerindeyim ama benim iki hanımım da vefat etti. Ben şu anda nikahsız bir haldeyim. İstiyorum ki Rabbime yürürken nikahlı yürüyeyim. Ne olur gidin falanca kadınla beni nikahlayın. Rabbimin huzuruna giderken nikahsız bir biçimde gitmeyeyim. Gelin de anlayın bu meseleyi. Ama böyle işte Asr-ı Saadet'te evlilik dediğiniz meseleye ibadet çerçevesinden bakan o insanların bakış tarzları bu. Abdullah İbni Mesud şöyle bir söz söylüyor. Bilsem ki 10 günlük bir ömrüm var dünyadan, o anda da hanımım olmasın. 10 günlük ömrüm olmasına rağmen hemen gider evlenirim ve Rabbimin huzuruna nikahsız bir biçimde gitmem. Sahabede mi sadece bu? Bir tane örnek vereyim sadece ashabtan olmayanların üzerinden. 241 Hicri Ahmet bin Hanbel'in vefatı, Ahmet bin Hanbel'in üzerinden örneği vereyim. Hanımı vefat etmiş, oğluyla beraber kabristandan geri dönüyorlar. Oğluna diyor ki oğlum koş falanca kadını iste benim için ve bana nikahla. Ben eğer yolda giderken ölüm meleği gelir bana yetişir de ben nikahsız bir biçimde Rabbimin huzuruna gidersem çok üzülürüm böyle bir durumla karşı karşıya kalınca. Ne olur koş ve babanı falanca kadınla nikahla. Ahmet bin Hanbel'in oğlu ne diyor? Baba diyor, sen benim anamın üstüne gül mü koklayacaksın, ne iştir, şudur budur, bunları demiyor. O da biliyor, o da müştehit, o da işin aslını bilen birisi olarak baba

babasının o talebini yerine getiriyor. Bakın meseleye bu çerçeveden baktığınız zaman ibadet meselesi, evliliğin ibadet olarak anlaşılması meselesi biraz farklı bir mesele olarak karşımıza çıktı. Biz halen bu manada bakamıyoruz evliliğe. Bakamadığımız için evlerimizde ve evliliklerimizde arızalar var. Böyle olduğu için de işte korunamıyor. Belli şeyler tam anlamıyla yerine oturmuyor ve külfet meselesi taşınmadan en ufak şeyde başka şeyler konuşuluyor ve tartışılıyor. Sadece burada parantez içerisinde bir şey daha söyleyeceğim size. Onu bir dahaki derste biraz daha açacağım. Şunu söyleyebilirsiniz, aklınıza takılmış olabilir. Madem evlilik böyle önemli ve bir ibadet olarak da karşımızda, o zaman niçin dev gibi alimlerin biz evlenmediklerini görüyoruz İslam tarihinde? Mesela bir İmam Taberi gibi, bir İmam Zemahşeri gibi, bir İbni Teymiye gibi, bir Bediüzzaman Said Nursi gibi, bir Muhammed Hamidullah gibi sonradan da önceden de evlenmeyenler var. Siz biraz bu meseleyi düşünün. Öyle alimlerin de bildiği bir şey vardır. Ben o evlenme meselesinde yaş konusunu bir dahaki ders size anlatacağım inşallah. İkinci maddemiz, evlilik nimettir. Öyleyse şükrü eda edilmelidir. Nimet midir? Vallahi nimettir. Bir insanın evden mahrum olması kadar zor bir şey var mı Allah aşkına? Ne diyordu Hazreti Ali evliliğini resmederken bize? Yoğun koşturmalar içerisinde eve gittiğim zaman Fatma'mın yüzüne baktığım andan itibaren bütün dertlerimi unutuyorum. Ona dert unutturan bir kadın Hazreti Fatma, anamız, başımızın tacı, bir nimet oluşunu öyle ifade ediyor. Ama nimet, nimetse eğer onun da külfeti var. Nimetse eğer her an nikmete, Allah korusun bir belaya dönüşme ihtimali var. O halde olması gereken ne? Evlilik bir nimet olarak bilinmeli. Şükrü eda edilmesi adına da gayret gösterilmeli. Peki şükür nasıl eda edilmeli? Unutmamamız gereken bir ilke. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Yani yedik yedik yedik sofrada bir elhamdülillah deyince sadece bir parçasını yerine getirdik. Orası işin kavli boyutu. Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükür sadece sözle yapılmaz. Ne verdiyse onun cinsinden yapılır. Ne verdiyse onun yoluna verilerek yapılır. Zaten o bizden almak için istemez, bir daha vermek için ister. Nimetin devamiyeti adına da bu gerekli bir şeydir. Evlilik içinde şükrü eda edilmesi gerekir ki bu da ayrı bir nokta olarak karşımızda duruyor. Peki evliliğin şükrü nasıl eda edilir aziz kardeşlerim? Ne dedi ayet Rum suresi? Meveddet ve rahmet. İkisi evde esas olur ve yaşatılırsa Allah'ın izniyle o evliliğin nimetinin şükrü yerine gelmiş olur. O sadece orada kalmaz. Farklı farklı şekillerde şekillenir. Hayatın başka alanlarına da yayılır. Başka alanlarında da size bambaşka bir nimet olarak bir daha geri döner. Nahl suresinin 80. ayetinde nimet olduğu şöyle beyan ediliyor Rabbimiz tarafından. Allah evlerimizi bizim için bir huzur ve sükunet yeri yaptı. Eğer evde dinlenemezseniz hiçbir yerde dinlenemezsiniz. Sükunet evde bulamazsanız başka bir yerde bulmak mümkün değildir. Başka yerde arayanlar işin neticesinde pişman olanlardır. Bu manada bunun bir nimet olarak gözükmesi ve gereği yerine getirilmesi gerekir ki nimetin devamiyeti, sürekliliği farklı bir noktaya gelsin. Peki kolay mı? İmtihan başlığında geleceğiz ona. Ama unutmayın, burada söyleyeyim onu. Gülü seven dikenine katlanır. Biraz dikenleri olacak. Elinize batacak. Bazı yerler rahatsız edecek. Bu da çok mümkündür ve normal bir şeydir. Ama nimet olduğunu unutmazsak eğer şükrünü eda etme adına gayret içerisinde oluruz. Üçüncüsü, evlilik cihattır. Öyleyse hazırlığı yapılmalıdır. Nasıl cihattır?
kadınla erkek arasında bir cihat mıdır? Hayır. Cihattır. İkisi bir ordunun askerleridir. Kadın da erkek de. Karşıda düşman var. En başta nefis düşmandır. Şeytan düşmandır. Yandaşları düşmandır. Hasetçi şeytanın dostudur, düşmandır. Başka düşmanlar da vardır. Hainler vardır. Münafıklar vardır. Kafirler vardır. Fasıklar vardır. Vardır da vardır. Eğer sen cihat olarak görürsen hazırlığını yaparsın. Ortak düşmana karşı birbirinizle yardımlaşma adına zeminleri çoğaltırsın. Peki cihat nedir? Burada asıl sormamız gereken ve zihinlerimizde netleştirmemiz gereken bir kavram da budur. Ne yazık ki zulmettiğimiz kavramlardan bir tanesi cihat. Cihat der demez aklımıza hep başka şeyler geliyor. O gelen şeylerin bir kısmı gıtal kapsamında değerlendirilir. Gıtaldir aslında savaş. Ama cihat İslam'la insan arasındaki engellerin kaldırılmasıdır. Bu engeller yeri ve zamanı gelir güçle kaldırılır. Yeri ve zamanı gelir söz ile, kelime ile kaldırılır. Yeri ve zamanı gelir bir bakışla kaldırılır ama bir şekliyle kaldırılır. Dolayısıyla cihadın araçları bir tane değildir. Bunu çok iyi bilmemiz gerekir ki İnsanla İslam arasına giren engellerin izalesi adına hep gücü çağrıştıran şeyler aklımıza gelmesin. Bazen bir kalemin yaptığını bin tane kılıç yapamaz. Bazen bir sözün yaptığını bin tane silah yapamaz. Bazen Allah adına ve Allah namına atılmış bir adım, diyelim ki bir infak, bir infak adımı bin tane farklı adımın yaptığının ötesinde değerlendirilir. Peki yerinde ve zamanında bunun olabilmesi adına ne yapmalı? Doğru işi doğru zamanda yapmalı. Eğer sen doğru işi doğru zamanda yaparsan yaptığın ne olursa olsun cihattır Allah'ın izniyle ve seni cennete taşıyacak bir buraktır. Ne olursa Allah sana neyi vermişse ikram olarak o ikramla cihat adına bir şeyler yapabilirsin. Bu ferdi anlamda öyle. Aile anlamında da böyle değil mi? Aile anlamında da böyle. Allah aşkına şu cihat meselesinde biraz ben meseleye şöyle de bakıyorum. Bilmiyorum, belki çok farklı bir şey gelecek size. Hayal gibi gelebilecek. Nerede hocam bizim evlerimiz, nerede öyle diyeceksiniz ama bir ufuk olarak, bir umut olarak ben de kendimi sizin içinize katarak bir şeylere doğru götürmek istiyorum. İslam ümmetinin şu anki hali eğer bizim yüreğimizi gerçek manada dağlasa, bir kadın ve erkek, eş, iki eş bir evde nasıl başka bir meseleyi kendisine dert edinir de ve konuşur? Nasıl o evde perdedir, mobilyadır, okuldur, mekteptir, şudur budur meselesi tartışma meselesi olur ve ortak cihada karşı, ortak düşmana karşı güç birleştirilmesi gereken bir zeminde güçler dağıtılır da birbirinin karşısına getirilir. Eğer bunu biz böyle anlamazsak demek ki biz sadece bazı şeyleri sloganda bırakmışız. Halen ümmetin şu anki hali bizim yüreğimizi dağlayacak düzeye gelmemiş. Biz bunu buralarda benim yaptığım gibi kürsülerde bağırmışız, çağırmışız, sokaklarda bağırmışız, çağırmışız ama bunu evlerimize taşıyamamışız. Kadın olarak da, erkek olarak da. Eğer bugün ümmetin bu hali bizim yüreğimizi dağlasaydı evlerimizde cihat adına başka şeyler duyacaktık. Evlerimizde konuşulan meseleler farklılaşacaktı ve evlerimizde bugünkü cihada karşı hazırlık farklı alana doğru bizi kaydıracaktı. Allah o noktalara inşallah bizleri vardırsın. Gelin dördüncüsüne, hemen sözü burada kestim. Gidersem başka yerlere gidecektim. Başıma da iş açacaktım, onun için kestim hızlıca. Evlilik devlettir. Öyleyse yasalar uygulanmalıdır. Devlet midir evlilik? Aile en büyük devlettir. Devlet deyince biz evet aklımıza ilk önce o gelir ama aile de küçük bir devlettir. Eğer bir yerde devlet varsa devlet başkanı vardır.
Eğer bir yerde devlet başkanı varsa anayasada vardır, hukuk

düzeni sağlayacak olan hanım da eğer o cumhurbaşkanı ise o da başbakandır. Ya da o başbakansa o da İçişleri Bakanı'dır ama bir şeydir. Çocuklar da bir şeydir. İslam'da bu manada mesuliyet şuuru çocuktan başlar büyüğe doğru gelir. Şu anda sorumluluk noktasında çocuklarımıza sorumluluk tam yükleyemediğimiz için arızalar zaten farklı boyutlara geliyor. İslam bu manada herkese bir mükellefiyet, bir sorumluluk yüklemiş, herkese bir alan açmış ve herkese o alanda davranacağı alanın yasalarına ait de sözler söylemiştir. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bir devletin İslam devleti olup olmadığını nereden anlarız? Diyelim ki bir yerde sabahtan akşama kadar Kur'an okunuyor. Oranın İslam devleti olduğunu söyleyebilir miyiz sadece ona bakarak? Hayır. Bir devletin bayrağında La ilahe illallah yazıyor. Sadece ona bakarak o devletin İslam devleti olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Tesettür, haremlik, selamlık o biçim korunuyor. Ona bakarak sadece İslam devleti olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Bunları çoğaltın. Nedir? Temel esas şudur. Bir devletin İslam devleti olabilmesi için kökte tevhid, gövdede adalet, dallarda meşveret olmak şarttır. Bu olmazsa eğer o devletin adı İslam devleti olsa bile kendisi değildir. Temelde tevhid olacak. Tevhid üzere bir adalet yükselecek ve meşveret, şura yani istişare hakim olacak. Baba otorite sahibi ise böyle dedikse baba padişah gibi davranacak demedik. Astığım astık, kestiğim kestik. Ben ne dersem o. Böyle bir şey yok İslam'da. Biz peygamberin hayatındaki ev meselesinde hanımlarıyla istişarelerini konuşuyoruz, okuyoruz, anlatıyoruz. Onlarca rivayet var ki ben de birkaç tanesini anlatacağım ilerleyen derslerde size. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hudeybiye zemininde devlete ait bir meseleyi bile hanımı Ümmü Seleme ile istişare ediyor ve onun verdiği görüşe göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amel ediyor. Unuttunuz mu o rivayeti? Öyleyse eğer Ümmü Seleme anamız orada onu yaptıysa, Ayşe annemiz başka yerlerde Efendimiz'e başka manada görüşler beyan ettiyse, Maria annemiz başka şeyler söyledi, Meymune annemiz başka şeyler söylediyse ve Efendimiz hayatı boyunca hanımlarıyla istişare ettiyse, sana ya da bana ne oluyor ki biz kendimizi padişah diye ilan etmişiz? Allah aşkına artık bundan kurtulmak durumundayız. İstişare amellerin bereketidir. İstişare isabet kaydetmenin en önemli yoludur. İstişare Allah'ın bir işe bereket indirmesinin en önemli vesilesidir. İstişare Allah'a bizi yaklaştıracak en önemli bir kurumdur. Devlet bazında da, fert bazında da, aile bazında da. Öyleyse eğer artık aklımızı bir put haline getirmekten kurtulalım ve biz bize yeteriz mantığından kurtulalım. İstişarenin bu ümmetin en önemli esası olduğunu hatırlayalım da evden bunu toplumun diğer katmanlarına, dışarıdan da eve taşıyabilelim inşallah bunu. Devlettir evlilik bu manada, hiçbir zaman bunu unutmayalım. Evlilik dindir. Öyleyse sahip çıkılmalıdır. Çok şey söylenir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam söylesin. O sözde bize kifayet etsin. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamız naklediyor hadisi. Kul evlendiği zaman muhakkak dininin yarısını tamamlamış olur. Diğer yarısında da Allah'tan sakınsın. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Dinin yarısı evlilik. Dindir işte, yarısı tamın bir parçasıdır. Öyleyse eğer böyle gördüğün zaman ne yapman gerekir? Sahip çıkman gerekir. Aynen ibadet için söylediğim burada da geçerli. Yani namaza, oruca, hacca sahip çıkar gibi çıkmalı. Altıncısı, evlilik imtihandır. Öyleyse sabır azık olarak edinilmelidir.
altıncısı

ve bizim için de belki de işin bidayeti anlamında en önemlisi. Sabırı azık olarak işin başından itibaren heybemize alır ve yürüyüşümüzü öyle gerçekleştiririz. Zor. İki kardeş bile aynı evde yaşayamıyor. Baba aynı, anne aynı olmasına rağmen. İki farklı insan, iki farklı kültürden, iki farklı aileden belli bir yaştan sonra yastıklarını birleştirecekler ve böylelikle hayatlarını devam ettirecekler. Bu da ibadet, şeytan da uğraşacak bu işle. Bu kadar muarızı ve zorluğu olan bir işin ilk günkü gibi sonuna kadar aynı heyecanla, aynı güzellikle devam edebilmesi kolay bir şey mi Allah aşkına? Ama kolay olmadığını söylüyor zaten sana. Bunu bir imtihan gör. Belki Allah seni onunla imtihan edecek, onu da seninle imtihan edecek. Sen belli alanlarda titizliğin var. Evlenme sürecine girdiğin zaman eşinle oturdun, konuştun, anlaştın. Ama bütün süreç içerisinde, o evliliği devam ettirdiğin süreç içerisinde imtihan hep oradan gelecek. Hep söylediğim bir şey var ya, öğrenciler üzerinden, öğrenciler çıkar imtihandan, sorarsınız ne oldu? Derler ki işte hep çalışmadığımız yerden geldi. İmtihan öyledir zaten, çalışmadığın yerden gelir. Yani senin zafiyetinin hangi noktadaysa, nerede sıkıntın varsa oradan gelir. Sen temizlik delisi birisisin. Allah sana bir tane hanım verir, hiç temizlik yapmaz. Al sana imtihan. Sen yemeğe çok düşkünsün, titizsin, tuzuna, şuyuna, buyuna acayipsin. Allah sana bir hanım verir, hiç de öyle olmaz. Hanım disiplinli bir kocayı sever, otoriter bir kocayı ister. Allah verir ona bir tane mülayim birisi, kadın için çileye döner. Böyledir. Bu her zaman aynı şeye denk gelecek diye bir durum söz konusu değil. Bunun bir imtihan olduğunu baştan bilelim. Bilelim ki hayal kırıklığına uğramayalım. Burada evlilikleri sıkıntıya sokan en önemli şey arkadaşlar, beklenti problemidir. Ne yazık ki bugün sokak, cadde, aileler, televizyonlar farklı bir hayat bize telkin ediyor. O hayata göre her şey dört dörtlük, her şey o biçim. Televizyonlarda söylendiği gibi, işte filmlerde falan gösterildiği gibi toz pembe. Sen öyle zannediyorsun. Beyaz atlı prens, prenses, artık kim neyi bekliyorsa. İş olduktan sonra bir de bakıyorsun ki işte öyle değil. Her haliyle zorluğu en üst derecede yaşıyorsun. Bunun böyle olduğunu bil. İmtihan başından sonuna kadar devam edecek. Siz zannediyor muydunuz ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın o güzel evi, Cebrail'in sürekli olduğu ev, defaatle vahyin canlı olarak zeminine şahit olmuş o evde kavga yok, gürültü yok, bir şey yok. Yok böyle bir şey. Hazreti Ömer bir gün hanımlarıyla sıkıntı yaşıyor ve diyor ki gideceğim, sizi Resulullah'a şikayet edeceğim. Siz geldiniz, Medineli kadınlara uydunuz, Medineli kadınlar sizi kışkırttı, bizim sözümüzü dinlememeye başladınız. Gideceğim sizi Resulullah'a şikayet edeceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam artık sizin için bir şeyler söylesin. Geliyor Efendimizin evine doğru, bakıyor ki evden sesler geliyor. Ömer diyor peygamberin evi de böyle ve oradan geri dönüp geliyor. Aynı işi Hazreti Ömer hilafeti günlerinde başka biri yaşıyor. Ömer'e gelecek hanımını şikayet etmeye. Ömer peygamberden öğrenmiş o terbiyeyi. Hanım bağırıyor, Ömer susuyor. Bakın peygamber terbiyesi, size söylüyorum. Hanım bağırıyor, erkek susuyor. Onu şahit olunca Hazreti Ömer'in kapısından gidiyor o zat. Halife böyleyse artık ben ne yapabilirim ki diyor. İmtihanın bu manadaki halini hiçbir zaman unutmayalım. Ve bu konuda bize söylenen farklı şeylere de ne olur kulak asmayalım. Ne kadar bu manada sabredersek, ne kadar bu manada bazı şeyleri alttan alırsak, ne kadar koruma adına gayret gösterirsek, Allah'ın izniyle kazanan taraf biz oluruz. Kim yaparsa, kadın tarafı yaparsa kazanan o olur, erkek tarafı yaparsa o olur. Şimdi bana şöyle bir şey söyleyin. Deyin ki hocam, bildiğin gibi değil. Bizim hanım bildiğin gibi değil. Ya da hanımlar bana desin ki bizim bey bildiğin gibi değil. Ben de

Bildiğimin üzerinden bir şey söyleyeyim. Kur'an'ın tertipte 66. suresi olan Tahrim suresi 4 tane aileden bahsediyor. Son ayetlere ne olur gittiğiniz zaman evde açın bir okuyun. 4 aile. Lut'un, Nuh'un ailesi, Meryem ve Asiye. 2 kadın, 2 erkek. 2 erkek, 2 peygamber mi? Peygamber. Hazreti Nuh ve Hazreti Lut, ikisine de selam olsun. Nasıl kadınları, hangi kadın onların kadınları gibi? Okuyun, kıyası onun üzerinden yapın. Ve hocam senin bildiğin gibi değil, sözünün aslında bir karşılığının olmadığını göreceksiniz. Kadın düşünün, kocası peygamber olsun. Ona her türlü ihaneti yapsın, düşmanlarıyla işbirliği yapsın, misafirlerini ispiyonlasın, evde konuşulanları götürsün dışarıda onlara versin, kocasını rezil etmek için her türlü yolu, yöntemi kullansın. Hazreti Nuh'un hanımı, Hazreti Lut'un hanımı. Ama diyor ki Rabbimiz, eğer erkekler olarak sizin karşınızda böyle kadınlar bile olsa, sizin azığınız sabır olacak, sabır. Çünkü sabır başarıya insanı taşıyan en önemli vesiledir. Sabır Allah'ın rahmetinin insana ulaşmasının en önemli vesilesidir. Sen Nuh olsan, Lut olsan, hanımları da öyle hanımlar olsa takınacağınız tavır budur. Gelin Hazreti Meryem'e, babasız İsa Aleyhisselam'ı doğuracak. İffet abidesi olacak ama iffetine dil uzatılacak. Böyle durumlarla karşılaşsam bile, evet, Hazreti Meryem'in karşılaştığı o durum sadece Hazreti Meryem'e hastır. O ayrı bir mucizedir. Ama oradan çok önemli bir mesaj var. O mesaj nedir biliyor musunuz? Şudur. Bir gün sen İsa'yı kucağında tutarak bir insanların karşısına çıkma zorunda kalabilirsin. Oradaki İsa belki bebekti Meryem için ama senin için hakikattir. Senin için namusundur, senin için iffetindir, senin için başka bir şeydir. Eğer sen doğruluğundan zerre miktarı şüphe duymuyorsan Meryem gibi davranacaksın. Yürüyeceksin toplumun içerisine, sana dil uzatanlara da İsa'yı yani hakikati işaret edeceksin. Çok ağır bir durum. Biliyorsunuz Meryem anamızın başına gelenleri, unutulup gitseydim, toprak olsaydım da bunlar başıma gelmeseydi diyecek kadar ızdırabını çekmiştir o. Ya Asiye anamızın üzerinden, Allah aşkına kimin kocası Firavun gibi? Kimin kocası Firavun gibi? Eğer Firavun gibi olsaydı o da ayet olurdu. O ayet olduysa işte bir model olarak ama ibret adına bir model olarak kıyamete kadar gelecek olan bütün saliha kadınlara bir örnektir Hazreti Asiye bu manada. Kocan Firavun gibi olsa, zulüm senin evin olsa, zulüm senin evinden kaynasa, sen zulmün taraftarı olmayacaksın. Ne olursa olsun hakkın yanında yer alacaksın. Hiçbir tehdite kulak asmayacaksın. Karşılığında da cennette o biçim kasrın, sarayın sahibi olacaksın. Allah erkeklerimizi Hazreti Lut'un ve Hazreti Nuh'un sabrıyla donatsın inşallah erkeklerimizi, hanımlarımızı da Meryem anamız gibi İffet'in, Asiye anamız gibi de mücadelenin ve dirayetin kahramanları kılsın. Aziz kardeşlerim, sözümün sonunu sizi Medine'ye götürerek kapatmak istiyorum. Şimdi Medine'den biz biraz şarj almazsak bir hafta yürüyemeyiz. Biraz şarjlanalım Asr-ı Saadet'in o güzel iklimiyle ki bize takat olsun inşallah. En azından ben öyleyim, biliyorum ki siz de öylesiniz. Bu anlattıklarımın hepsine örnek olabilecek bir tablo aktaracağım. Evliliğin maksadı, evliliğin ne demek olduğu, o 5 madde ve 6 madde aklınızda dursun. Bir tablo üzerinden bunların hepsini anlayabileceğimiz bir örneğe götüreceğim sizi. Olayı bize nakleden Enes bin Malik radıyallahu an
Ancak onun duyduğu isim

Ayşe anamız. Dolayısıyla olayın birinci elden kaynağı Ayşe anamızdır. Ayşe anamız diyor ki Medine'de Havle isimli bir kadın vardı. Havle asr-ı saadette isim olarak çokça kullanılan bir isimdir. Bir de Hayla var, Havle. Bu Hayla, Havle. Bu Havle, Havle binti Tüveyt. Ama en önemli vasfı El Attariye diye bilinir. Kokucu, koku satan bir hanım. Ve bu hanım zaman zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın evine gelir. Ben bugün bütün havleleri yazdım. Havleleri de yazdım. Dedim ki bir kocasını tespit edeyim. İsim kim? Yok. 15 tane havle ve havle olan hanım sahabinin eşi belli. Ama Havle anamızın eşi belli değil. Niye belli değil? Şimdi anlayacağız niye belli olmadığını. Biliyorsunuz asr-ı saadetten artık belli şeyleri. Bu hanım geliyor Ayşe anamızın yanına, ama o gün oraya gelişi kocasını şikayet etmek içindir. Anamıza diyor ki ey müminlerin annesi, ben her gece gelin gibi süsleniyorum, kocamı karşılıyorum. Yol öğretiyor, yöntem öğretiyor, ahlak öğretiyor. Ne olur herkes alsın, kadınlarımız da alsın, erkeklerimiz de alsın buradan alacaklarını. En güzel elbiselerimi giyiyorum, en güzel kokularımı sürünüyorum. Öylece kocamın karşısına çıkıyorum. Vallahi bunu da tamamen Rabbimin rızasını kazanmak için yapıyorum. Hay Allah senden razı olsun. İbadet olarak anlayan birinin sözleri bunlar. Fakat kocam benden yüz çeviriyor. Şimdi buraya da bir parantez açayım mı? Koca geliyor, evde oturuyor, cep telefonuyla oynuyor mesela. Koca geliyor, evde oturuyor, televizyonun karşısında 2-3 saat başını kaldırıp hanımın yüzüne bile bakmıyor. Zaten bir şey oldu mu, diyelim ki bir maç, bir şey, şu, siz değil ama sokak böyle işte. Dünyayla bağlantısı kesiliyor. Koca geliyor eve, barut fıçısı. İçeriye girer girmez farklı. Farklı bir alana, farklı bir noktaya kayıyor. Siz bunları güncelleştirin. Havle anamızın kocası böyle değil ama buna da teşmil edilebilir. Bunlar da anlaşılabilir. Ben diyor onun yanına çıktığım zaman yüzüme bakmıyor. Devam ediyor. Böyle bir hal ne yapayım diyor. Ayşe anamız sinirlenmiş. Anamız anadır işte, hanım tabiatıyla bir hanımdan böyle bir şey duyuyor ama yanlış da bir şey söylemeyeyim diyerek böyle biraz kendini sıkarak diyor ki otur. Biraz sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelecek. Ona anlat derdini, ona anlat, o sana söylesin. Ben bir şey söylemeyeyim. Biraz sonra sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Şimdi resimlerde gördünüz. İnşallah Allah nasip eder de Siyer Eğitim Merkezi yapılınca artık bazı şeyleri görsel göreceğiz. Oradan görsel anlatacağız. İşimiz biraz daha kolaylaşacak. Şurayı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hücre-i saadeti olarak düşünseniz iki bölmelidir. Bir taraf kapalı hücre olan bölüm. Bir tarafta üstü açık avlu olan bölüm. Zaten hepsi de toplam 60 metrekare, 65 metrekarelik bir alan. Efendimiz mescitten girdiği zaman ilk önce o avlu kısmına giriyor. Avluya girer girmez Ayşe anamız Peygamber aleyhissalatü vesselamın karşısında. Çünkü analarımız Efendimiz'i hep kapıda karşılarlardı. Her zaman için böyleydi, o gün de öyle. Efendimiz giriyor. Buradan da bir mesaj verdim hanımlarımıza. Şöyle girer girmez kokluyor. Ya diyor ne güzel kokuyor buralar. Herhalde Havle gelmiş diyor. Havle geldi de Ayşe diyor ondan sen bir şeyler aldın mı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam birisi satmak için bir şey getirince asla onu geri çevirmez. Onu da hanımlarına öğretiyor. Geldi de sen bir şey aldın mı diyor. Ya Resulallah Havle geldi diyor. İçeride ama bu sefer bir şey satmaya gelmedi. Başka bir derdi var, sizi anlatmak istiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunun üzerine içeriye

giriyor. Havle annemizle karşı karşıya oturuyor, ufacık bir yer. Anamız başlıyor. Ayşe annemize ne anlatmışsa aynısını Efendimiz aleyhissalatü vesselama da anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dinledi. Ne dedi Havle anamız? Kocasını şikayet etti. Süsleniyorum, güzel kokular giyiniyorum, onu karşılıyorum ama o yüzüme bakmıyor. Bunu dedi, Efendimiz ne diyecek? Ne denmesi gerektiğini öğretiyor bize. Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman kız babasısın, kız annesisin. Sen bir kızın arkadaşısın. Neysen artık. Konumun ne olursa olsun ne söylemen gerektiğini gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Havle diyor, sabret, öyle güzel davranmaya da devam et, kocanı dinle, ona da itaat et. Şikayete geldi, duyduğu sözler bunlar. Sabret, öyle yapmaya da devam et, kocanın sözünü dinle, ona da itaat et. Ne demiştir Havle validemiz? Şimdi bizim dünyamızdan baksanız birçok şey söylenir orada ama farklı bir dünyadan bakıyor sahabe. Zaten bu rivayetleri biz niçin okuyoruz? Farklı dünyadan bakmayı öğrenmek için okuyoruz. Yoksa sadece aktarıp anlatıp burada bırakırsak bir anlamı yok. Buradan yol ve yöntem öğreniyoruz. Buradan ahlak adına bir şeyler öğreniyoruz. Ona sabret, kocanın sözünü de dinle dediği zaman Havle anamız bir şey söylüyor. Diyor ki, ya Resulallah, peki ben senin dediğin gibi davranırsam, yani ne olursa olsun kocama itaat edersem, onun sözünü dinlersem, bana ecir olarak, karşılık olarak bir şey var mı? Bak bunu soruyor. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam sabırı telkin edince, ya Resulallah bildiğin gibi değil, şöyle böyle bir şeyler demiyor. Efendimiz ona söyleyince o kazanacağını soruyor. Ben senin dediğin gibi davranırsam ya Resulallah, gerçekten ben Allah'tan bir şeyler alacak mıyım? Olmaz mı diyor Havle. Bir kadın Allah için bazı şeylere katlanırsa kendi evinde bir eşyayı kaldırıp başka bir yere koyduğu zaman bile sevap kazanır. Sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şey gösteriyor, bir yol öğretiyor. O yolun da değerine ait böyle bir açıklamada bulunuyor. Bir eşyayı kaldırıp bir yerden bir yere bırakırsa bile ona sevap vardır. Seviniyor Havle anamız. Ama başka şeyler de duymak istiyor. Ya Resulallah diyor, biraz daha açar mısın? Yani bu sevap meselesi nasıl bir sevap? Nasıl bir şey yapınca karşılığı var? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz başlıyor. Sen ne zannediyorsun Havle diyor. Diyelim ki bir kadın kocasından hamile kalsa, o kadının başka zamanlardaki oruç tutan, gece namazı kılan, Allah'a itaat eden bütün amellerine o hamilelik dönemindeki ızdırabı denktir. Dikkat edin. Doğurması sevaptır. Emzirmesi sevaptır. Kadın bebeğini emzirmeye başladığı andan itibaren her bir emzirmesine karşılık bir köle azat etmiş kadar sevap alacaktır. Bizim kadınlarımız sevabı yanlış yerde arıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yeri gösteriyor. Sohbetten sohbete koşmak maharet değil diyor. Yol bu, yol bu. Sevap mı kazanmak istiyorsun? Sana bak peygamberin ne söylüyor. Ve elde ettiğin kazancın büyüklüğünü gör ki başka şeyleri başka yerde arama diyor. Devam edecek daha. Çocuğu sütten kestiği zaman gökyüzünden ona şöyle seslenilir. Ey kadın, işine başla ve geçmişini unut. Çünkü sen artık geçmişinden sorumlu değilsin. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Bir doğum oldu. Doğumdan sonra da emzirdin, sıfırladın Allah'ın izniyle, sıfırladın. Söz benim sözüm değil, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü.
Şimdi bazı aklı evvel

Eller kalkıp böyle hadisler üzerinden farklı farklı yorumlar yapıyorlar. Efendim neymiş bu Allah'ın adil sıfatına, yakışmazmışmış da şöyle olmuşmuş da böyle olmuşmuş da onlar mışmış. Benim onlarla işim yok. Ben bunun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden, lisanından çıktığına inanan birisi olarak teşvik adına, karşılık adına böyle bir ödülü bizim karşımıza koyduğuna inanırım. Ve sizin de inanmanızı isterim. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir mükafatın kazanılacağının haberini veriyor. Müjde bu. Tekrar etmeme gerek yok. Tekrara takatim de yok. Şimdi bunları anlatıyor. Ayşe anamız da yanı başında. Biraz sonra Ayşe anamız söze karışıyor. Diyor ki ya Resulallah, bu sevaplar hep kadınlara geldi. Vallahi ben erkeklere acımaya başladım diyor. Erkeklere bir şey yok mu diyor buradan. Yani bu sevapların hepsini kadınlar aldı götürdü de erkeklere bir şey kalmadı mı? Olmaz olur mu ya Ayşe diyor. Devam ediyor söz. Elbette erkeklere de paylar var. Bak, bir Müslüman erkek eşinin elini tutarsa o anda melekler ona 10 sevap yazar. Nerede tutarsa, sokakta, caddede, parkta, oralara bir girmeyeyim. Edep nerede tutulacağını söylüyor. Anladığınız için bir şey söylemiyorum. Tutarsa eğer böyle bir sevap. Ya kucaklarsa daha da artar. Ya öperse affedersiniz, Efendimiz söylüyor, ben de aktarıyorum, daha da artar. Ya diğeri daha da ilerisi, daha da artar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor da söylüyor. Sonra diyor ki eğer diyor kişi eşi ile zifaftan sonra gusül ederken, gusül adına o adımı atarken bedenindeki her tüyden dolayı ona 10 sevap yazılır, 10 tane de günah silinir. İbadet ya. İbadete götüren her şeyde ibadet. Abdest namaza insanı götürür. Onun için ona adım attığın andan itibaren alırsın alacağını zaten. Gusül de aynı ve sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi veriyor. Ve o gecenin sabahında Rabbimiz meleklerine hitaben kulunu göstererek iftihar eder ve der ki şu kulum kalktı. Gecenin soğuğuna aldırmadı. Rabbisi istediği için guslünü aldı. Kulluk adına bir adım attı. Ben de sizi şahit kılıyorum ki onu affettim. Allah bizi de o affa mazhar olanların içerisine katsın. İşte bir rivayet bize evliliğin hem maksadına hem de evliliğin ne demek olduğuna dair asr-ı saadetten böyle bir mesaj veriyor. Mesele belki biraz daha irdelenmeli, onu da sizin zihinlerinize emanet ediyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş. Son söz de onun sözü olsun. O söz üzerinden de sözümüz nihayete ersin. Heysemi'nin Mecmu'z Zevaid'inden geçen bir hadisi nakledeceğim şimdi. Nakleden sahabe efendimiz de çok fazla tanınmayan bir isim. Ebu Nüceh isimli bir sahabi, son dönemlerde Müslüman olmuş efendimizden birkaç rivayeti olan bir sahabi efendimiz. Oturuyorlar diyor ashabla beraber efendimiz. Bir anda sallallahu aleyhi ve sellem üç kez miskinun, miskinun, miskinun dedi. Miskindir. Yani fakirdir, güçsüzdür. Miskin o iki anlama da gelir ve bunu üç kez tekrar etti. Sahabe diyor ki biz anladık, bir şey söyleyecek. Bu bizim anladığımız bir miskinlik değil. Bir şey de sormuyoruz, bekliyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Daha doğrusu sözünü devam ediyor. Bir adam çok fazla mala sahip olsa bile eğer bir hanımı yoksa, yani evlenmemişse o adam miskindir. Sonra sözünü şöyle devam etti. Miskinetün, miskinetün, miskinetün, yani kadın için kullandığı bir kadın çok mala sahip olsa bile eğer kocası yoksa o kadın miskindir. Miskinlikten kurtulma adına evlenmeyi adres olarak gösteriyor bize.
Peki bu konuda

0: sallallahu aleyhi ve sellem yaş için ne söylüyor? Evlilik için iki taraf için neler arıyor? Neler ortaya konması gerekir ki evlenmek durumu ortaya çıksın? Bunlar da bir dahaki dersin konusu olsun. Cenab-ı Hak hepimize inşallah bu manada bir evlilik nasip eylesin. İçimizde evli olan kardeşlerimizin evliliğini dipdiri kılsın. İlk günkü tazeliğinde olsun inşallah. Aynen Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gösterdiği, burada işaret ettiği gibi olsun. Şimdi herhalde amin biraz daha güçlü gelecek. Bekar olanlarımıza da erkeklerimize saliha eşler nasip etsin. Kızlarımıza da salihler nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.

0: hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Sana şiirler yazıyorum. Kanatlansın diye içimden gözyaşlarım. Hüzün besteliyorum gökyüzüne. Yalnızlık durağında dudaksız ağlar gibi. Hüzün kafeslerinde tutsak beyaz güvercin. Beyaz güvercin.

Sen böyle çaresiz kalmayacaktın. Kuruyan düşler gibi başında zülüflerin. Perişan çığlıklarla taşıyorum altını. Duayı şahit tuttum acıya, üzülme sen. Sızıdır, yüreğindir mazlum beyaz güvercin. Daha kaç sabah güneşi görmeyecek? Kaç bin hüzün konacak noktasına kalplerin? Sevda bitimsiz sabır, tebessümler gücenik. Çekilsin istiyorum ışığı perdeleyen her şey. Kanadında mendil ıslak, beyaz güvercin. Beyaz.

0: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: Efendim?
1: Hayatım, nasılsın?
0: Aa, çok iyiyim. Hayırdır sabahın köründe? Bürodan mı arıyorsun?
1: Mahkemeden arayacak halim yok ya hayatım. Bürodan arıyorum elbette. Annenler gelince beni arayacaktın ya. Aramana gerek yok.
0: Ama niye?
1: Mahkeme öğleden sonra. Bu zamana kadar tıraş olayım dedim. Berbere gideceğim.
0: Aşk olsun Selim Bey. Bu muydu arayışının sebebi?

0: Doktor Aysel Hoşgör. Sayın Doktor Aysel Hoşgör. Lütfen çocuk polikliniğine gelin.
1: Beni arıyorlar. Hemen gitmeliyim.
2: Doktor hanım, sizi arıyorlardı çocuk servisinde.
1: Biliyorum hemşire hanım. Şimdi oraya gidiyorum.
3: Hey gidi koca şehir. Bir alemsin sen. Kimi hastane yolunda, kimi pastane. Kimi ağlarken, kimi gülüyor. İnşallah berber ayrıda sıra yoktur. Pencereden kimse gözükmüyor ama. Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam avukat bey. Buyur buyur, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi ki zamanında gelmişim. Müşterin yok henüz galiba.
4: Bu saatte pek müşteri olmuyor işte. Ceketinizi alayım.
3: Estağfurullah, estağfurullah. Ben çıkartırım. Sen işine bak.
4: Buyurun. Şu koltuğa oturun.
3: İhtiyarlamışız ya. Eskiden berber koltukları uyumak için birebir gelirdi bana.
4: Doğru doğru. Kimi müşteri uyuyor koltukta, kimi de gıdıklanıyor işte makastan, taraktan. Nasıl olsun Selim Bey?
3: Her zamanki gibi canım. Ensebe yanları kısalt, üstten de biraz kalsın kârı.
4: Peki efendim, peki nasıl istersen. Daha da nasılsınız efendim? İşler nasıl gidiyor?
3: İşte, ne olacak? Mahkeme koridorlarında koşturup duruyoruz Hayri Bey.
4: Allah kimseyi düşürmesin efendim. Çok zor mahkeme kapıları.
3: Doğru, doğru, çok zor ama ne yaparsın? Bizim mesleğimiz de bu.
4: Buyurun, buyurun.
5: Selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam. Selim Bey, iki dakika müsaade edersiniz.
5: Ha, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii.
4: Veli Bey'e biraz borcum vardı da onu ödeyeyim hemen. Çok teşekkür ederim Veli Bey. İhtiyacımı gördüm, sağ ol.
5: Yok canım, insan insana her zaman lazım.
4: Buyurun paranızı. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş.
3: İkisinin de eli titriyor. Vay be, bir tomar para. Galiba çok borcu varmış bizim berberin. Ha, bu Veli denilen adamı da hiç gözüm tutmadı. Aman canım, bana ne? Alacaklı alacaklı, borçlu da borçludur.
4: 198, 199 ve şöyle tam 200 milyon. İstersen bir de sen say Veli Bey.
5: Ne münasebet canım, saydık işte. Çok teşekkür ederim, sağ ol.
4: Asıl sen sağ ol dostum, ihtiyacımı gördün.
5: Ben senin senedi yanıma almayı unutmuşum.
4: Unuttun mu?
5: Öbür ceketimin cebinde kaldı. Hay Allah. Arabada kapıda bekliyor. Ben yarın bir ara getiriversem ha?
4: Neyse mühim değil Veli Bey, getirirsin. Sen arabayı bekletme.
5: Trafik sıkışık da kusura bakma. Hadi hadi Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle, güle güle. Kusura bakma Selim Bey. Seni de koltukta bekle.
3: Yok canım, mühim değil. Değil de sen işine karışmak gibi olmasın ama seni de almamakla hiç iyi etmedim.
4: Yo, mühim değil. Veli Bey ahbabım benim. Çok eskiden tanışırız kendisiyle.
3: Hayri Bey, biz çok gördük eski ahbapların mahkeme koridorlarında kapıştıklarını.
4: Doğrudur Selim Bey. Fakat bu senin bildiklerin gibi değil.
3: Evet, doğrudur belki. Ama benim bildiğim, para alırken veya verirken bir imzalı kağıt olsun almak lazımdır.
4: Doğrusu siz mesleğiniz gereği her şeyi hukuken düşünüyorsunuz ama dostluk ölmedi ya Selim Bey.
3: Peki yarın bu adam senedi icraya verse, ben para almadım dese ne cevap verirsin?
4: Öne mi? Verdim ya parayı. Siz de gördünüz işte.
3: Hayır dostum. İşin garip tarafı, para gibi konularda şahitlik kabul edilmez. Evrak geçerlidir, evrak. Neyse, yine ben yanılmış olayım. Tek sen zarar etmedin.
4: İnanırsan Selim Bey, bu parayı bir araya getirene kadar akla karayı seçtim. Bizim büyük oğlanın düğününde ettiğim masraflar işte. Sağ olsun Veli Bey'den almıştım parayı. İşte derdeyi toplayıp ödedim de kurtuldum çok şükür. şu ensedeki tüyleri de aldık mı? Tamamdır Selim Bey. Evet. Hadi bakalım, saatler olsun.
3: Sağ ol. Sağ ol, ellerine sağlık.
5: Bir çay alsaydın.
3: Sağ ol, öğleden sonra mahkemem var, hazırlık yapmalıyım. Hadi hayırlı müşteriler.
5: Güle güle, güle güle, saatler olsun.

Güzel. Ne yaparsın Hayri Bey? Devir değişti aslanım. Sen bir 200 milyon daha bulursun bana. Bulursun bulursun. Dostlukmuş. Dostluksa dostluk. Onlar eskidendi ha.

0: Tamam tatlım, tamam. Şimdi sana güzel bir şurup yazacağım. Hem öksürüğün geçecek hem iştahın açılacak.
1: Kaç günde iyileşir doktor hanım?
0: Merak etmeyin annesi. 3 güne kadar topaç gibi olur yine.
1: Ah canım,
0: ne de şeker şey bu böyle. Hadi bakalım.
1: Çok teşekkür ederiz doktor hanım, sağ olun.
0: Geçmiş olsun, acele etmeyin. İyice giydirin üstünü.
2: Allah Allah. Bu avukat yılların avukatı, öyle durduk yerde laf etmez benim bildiğim. Aslanım Ayrı, ya avukatın dediği gibi yarın senet.

0: getirmezse Veli Bey. Yok canım, niye getirmesin ki? Bana yamuk yapacak değil ya. Tüh, ne bir kağıt almadım kendisinden. Tabii ya, bir imzalı kağıt olsun almalıydım. Aman, her neyse. Şimdi müşteri geliyor. Düşüncemi belli etmeyeyim bari.
1: Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz.

0: Buyurun Selim Bey. Saatler olsun.
1: Sağ ol hayatım. Annemler gelmedi mi?
0: Aslında bugün için geleceklerdi ama galiba işleri çıktı. Her neyse, gel.
2: Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
1: Ne, o maç mı var?
0: Hı hı. İkinci yarı galiba.
1: Canım TGRT'yi açsana. Az sonra hayırlı akşamlar programı başlayacak.
0: Daha vakit var canım, açarız. Yemek yemeyecek misin?
1: Olur. Sofra hazırsa geliyorum.
0: Evet. Anlat bakalım. Nasıl geçti günü?
1: Fena sayılmaz. Ya, şu bizim berbere canım sıkıldı.
0: Hayırdır?
1: Adam senetsiz sepetsiz tuttu. 200 milyon lira para verdi adama.
0: Ne olmuş yani? Tanıdığıdır. Ya,
1: tanıdığı da olsa insan bir kağıt almaz mı? Size çok basit geliyor bu işler. Ama hukuk sizin bildiğiniz gibi değil.
0: Aman ne komik. Sen hiç hastalarla haşır neşir olmuyorsun ki. Olsaydın kanunun katı kurallarından biraz olsun uzaklaşır, duygusal olurdun.
1: Yine başlama meslek reklamını anladık. İyi bir çocuk doktorusun.
0: Ama sen de iyi bir avukat.

0: Bugün Veli geldi.
1: Verdin mi borcumuzu efendi?
0: Verdim, vermesine de canım sıkıldı yaptığımız sakatla. Ama avukat bey vardı yanımızda canım.
1: Ne oldu ki?
0: Senet kağıdını getirmeyi unutmuş. Söz verdi, yarın getirecek.
1: Üzülme efendi, Allah'ın dediği olur. Sofrayı hazırlayayım mı?
0: Ben akşam namazını kılmadım. Namaz kılana kadar hazırlarsın. Allah'ım, el açtım huzurunda senden af diliyorum. Sen her şeye kadirsin Rabbim. Korktuğumuzdan emin eyle. Dişimden tırnağımdan biriktirdiğim ve verdiğim borcumun sebebiyle beni beladan emin eyle. Senden başka sığınacak kapım yok Rabbim. Her şeyi sana havale ediyorum. Amin.

0: Allah Allah, çıldıracağım ya. Bu dosyayı koymuş olmalıyım. Nereye gider bu senet? Bir de şu dosyaya bakayım. Yok.
1: Veli Bey, gel bu sevdadan vazgeç. Bak, senet dahi kaybolmuş. Hayri Bey eskiden beri ahbabı.
0: Sen sus be kadın. Senden akıl isteyen yok. Başlarım dostluğuna da arkadaşlığına da devir değişti artık.
1: Nasıl devir değişti efendi? Sen kendi isteğinle vermedin mi o parayı Hayri Bey'e? Adam da sana tutup geri ödedi borcunu.
0: Geri ödemiş borcunu. Ben o parayı marka yatırsaydım şimdiye üçe katlardı, üçe. O paraya 4 otomobil alıyordum. Ya şimdi? Söyle ya şimdi? Şimdi 2 otomobil bile alamıyorum.
1: Aa efendi, öyle oldu diye hileye mi başvurmak lazım? Hem o zaman senin yaptığın iyilik nerede kalacak?
0: Aman git başımdan be. Sana hesap verecek değilim. Çık içeri hadi. Hadi hadi çık. Ay, çık.
1: Tutma kolumdan. Acıtıyor. Tamam, çıkıyorum işte.
0: Ukala şeyler. Kar nedir, zarar nedir bilmezler. Vır vır vır vır konuşurlar. Yo, almalıyım o parayı. Almalıyım. Ben haklıyım çünkü. Markayı yatırsaydım yine o kadar para ödeyecekti bana Hayri Bey. Dolara yatırsaydım gene öyle.

0: Neredeyse öyle olacak. Hala gelmedi.
1: Efendim? Efendim? Anlamadım.
0: Yok şey, bir şey yok.
1: Hayır efendim. Şu koltuğa oturduğundan beri kendi kendine mırıl mırıl konuşuyorsun. Hayırdır? Bir derdin mi var?
0: Sağ ol dostum, bir şey yok. Üstten biraz daha kısaltayım mı saçını sen?
1: Yok yok, gerek yok. Böyle iyi, böyle iyi.
0: Peki, saatler olsun.
1: Sağ ol.
0: Böyle beklemekten kalbim duracak neredeyse. Tekrar müşteri gelmeden kapatıp çıkayım şu dükkandan. Gidip bulmalıyım şu veliyi. Bu iş galiba avukat beyin dediği gibi başıma iş açacak.
2: Buyurun efendim, noter beyi imzalatıp ihbarınızı çekebilirsiniz.
3: Teşekkür ederim. İki gün sonra ihbarı görünce şaşıracak bizim Hayri Bey. Ama ne yapalım ki, öyle gerekti. Şurası şehir içine gidecek mektupların bölümü. Zarfı usulca içeri bıraktık mıydı? Tamam. Şu apartmanın 3. katı olması lazım. Ah Veli Bey, ah, niye böyle ihmalkar davranıyorsun? Benim üzüleceğimi, endişeleneceğimi düşünmüyor musun hiç be adam? Şu zile basayım bakalım. İnşallah evdedirler. Hay Allah, evde yoklar. Tuh. Evdelermiş. İyi günler hanımefendi.
2: İyi günler, buyurun.
0: Veli Bey'in evi değil mi?
2: Evet. Siz Hayri Bey olmalısınız, öyle değil mi?
0: Evet. Veli Bey'i soracaktım da.
2: Veli Bey evde değil. Bir notunuz varsa bildireyim kendisine.
0: Aslında yanlış anlamayın hanımefendi. Güvensizlikten falan değil. Bana senet getirecekti de bugün. Acaba unuttu mu, bilemiyorum.
2: Ben kendisine söylerim, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah. İyi günler efendim.
2: Güle güle. Tekrar kusura bakmayın.
0: İyi günler.
2: Çok yazık, çok yazık. Şu adamcağızın perişan hali kahretti beni. Ah Veli, ah. Sen çok değiştin, çok. Ama başına bir gelecek var senin.

0: Efendim? Berber Hayri. Evet dostum, ne var ne yok? Getirmedi mi? Ben dedim sana. Ama yanlış anladın beni. Nasıl? Yok, hiçbir şey yok. Ya kendini bulup alırsın senedini ya da getirmesini beklersin. Bu konuda hukuken hiçbir dayanağın yok. Olamaz da. Evet. Hayırlısı olsun. İyi günler. Vah zavallı adam, vah. Asparadı değil hani. Ne demişler, kendi düşen ağlamaz.
1: Akşam akşam kafamı bozma benim. Geldiyse geldi. Üzgünse üzgün. Ne yapalım yani? Gözü kör mü? O da akıl edip isteseydi zamanında. Hem o iş artık çıkmaz yola girdi bile.
2: Nasıl yani?
1: İhbarname çektim kendisine.
2: İhbarname mi? Nasıl yani?
1: İki gün sonra elinde olur. Ya senedi ödeyecek ya da evine haciz gelecek.

0: edecek.
1: Sen çıldırmışsın. Hı. Senin bu yaptığın düpedüz ihanettir. Arkadaşa ihanet. Bunu yapmana asla müsaade etmeyeceğim.
0: Öyle bir şey yapmaya kalk. O zaman babanın evinde alırsın soluğu, anladın mı?
1: Ne halin varsa gör. Tamahkar adam.
0: Şöyle. Haddini bil. Ne yapalım Hayri Bey? Bunu yapmaya mecburdum dostum.

Allahu Ekber.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ey kurban olduğum Rabbim. Seher vakti ne tatlı oluyor. Şu yorgan altında horul horul uyuyan insanlar bilselerdi seher vaktinin verdiği hazı, hepsi uyanırdı.
1: Eşhedü en
0: Bismillahirrahmanirrahim. İçeriye mektup atmışlar. Hayırdır inşallah. Allah Allah. Bu bir ihbarname. İhbarname. Allah. Hem de Veli Bey'den. Hem de senet karşılığındaki 200 milyonu istiyor. Yok canım, hayatta olamaz. Bu mümkün değil. Bir yanlışı var. Hemen sokağa çıkmalıyım. Selim Bey'e avukata durumu bildirmeliyim. Hemen.

0: Selim Beyciğim, elini ayağını öpeyim Selim Beyciğim. Ne kadar haklıymışsın sen.
1: Hayırdır Hayri Bey, hayırdır? Nedir bu telaş?
0: Şu kağıda bakın Selim Beyciğim. Şuraya bakın. Veli Bey'den. Çıldırmış bu. Hem de senin huzurunda ödemedim ben bu parayı. Ha, ödedim. Yemin ederim ki ödedim. Herkesin huzurunda ispat ederim ki ödedim.
1: Ver bakayım neymiş. Ver bak.
0: Buyurun. Buyurun. Bakın Selim Bey. Bu kadar aşağılık olur mu bir insan? Ha, insan sözünde durmaz mı hiç?
1: Evet. Tahmin ettiğim gibi.
0: Nasıl? Nasıl yani Selim Bey?
1: Adam elindeki senetle sana ihbarname çekmiş.
0: Peki ne olacak?
1: Ne olacak? Bu parayı tıpış tıpış ödeyeceksin. Yoksa mahkeme kanalıyla senden bunu icraya vererek gene alır.
0: Ne olacak halim benim? Ben mahvoldum, bittim. Senin alacağın olsun Veli Bey.
1: Yapacak hiçbir şeyin yok dostum maalesef. Benimki bir tahmindi, şimdi gerçek oldu. Demek ki bu adam seni icraya vererek de olsa bu senedin karşılığındaki 200 milyonu ikinci defa alacak.
0: Yok ki param. O parayı bile zar zor biriktirmiştim ben. Bu nasıl vicdan Allah'ım? Bu nasıl arkadaşlık?
1: Doğru, doğru ama elden ne gelir?

0: Avukat Bey, sen bilirsin. Ocağına düştüm. Ne olur, bu adamın bize açtığı davada beni sen savun. Sen duruma en yakın olansın.
1: Doğru dersin Hayri Bey, iyi dersin. Ama ben şehirde, baroda belirli yeri olan adamım. Böyle bir davanın avukatlığını almam demek, kariyerimi düşürmem demektir. Çünkü bu davada kanuna göre karşıdaki kişi %100 haklıdır. Adamın elinde senet var. Parasını istiyor. Öyle değil mi? Sen parayı ödediğini ancak adamın elindeki imzalı senet gibi yazılı bir evrakın varsa ispat edersin. O gün tıraş olurken parayı verdiğine dair imzalı bir kağıt alsın.

0: olsaydın, ben de şahit olsaydım, belki o zaman bir kolayı bulunurdu.
1: Nereden bilebilirdim ah?
0: Ama efendi, ben sana hatırlattım. Sen belki arkadaşına karşı mahcup olurum diye girişimde bulunmadın ama ben
1: Selim
0: sana hatırlattım.
1: Bey, ne olur ocağına düştüm. Çoluğum, çocuğum var. Haciz gelirse konu komşuya rezil olurum. Yaşayamam bir daha, inan ki yaşayamam. Ne olur, sen gördün parayı onun eline sayarken. Şahit olur gibi hakime izah etsen ha. Hem sen avukatsın, sevilip sayılırsın baroda. Gel benim hatırım için bu davayı kabul et. Kırma beni ne olur. Bak sana yalvarıyorum.
0: Peki, sus ağlama artık, sus. Senin hatırın için alıyorum bu davayı. Kaybedeceğimi bile bile.
2: Sanık Hayri Yıldız. Alacaklın Veli Aymaz'a 200 milyonluk senedin karşılığını ödediğini nasıl ispat edeceksin? Bir belgen, bir delilin var mı?
0: Müvekkilim Hayri Yıldız adına konuşuyorum efendim. Huzurunuzda şunu belirtmek isterim ki, bu davada davacı Veli Aymaz kanun nazarında haklıdır. Ben baro avukatı olarak böyle bir davanın kazanılacağını değil, avukatlığının bile alınmayacağını bilmeyecek kadar bilgisiz biri değilim. Ne var ki, huzurunuzda davacı Veli Aymaz'a şunu söylemek istiyorum. Şu anda mahkemedeyiz. Siz haklısınız. Ama siz de iyi biliyorsunuz ki, müvekkilim size o parayı teslim ederken ben tıraş oluyordum. Parayı size verdiğine şahidim. Ama nerede şahit olacağım biliyor musunuz? Mahkeme-i Kübra denilen büyük mahkemede. Yani ahirette. Sizi kanun çerçevesinde haklı olduğunuz davada yapacak başka bir şeyiniz olmadığı için Allah'a havale ediyorum.
2: Sayın avukat, hakim önünde nüfusunuzu ve duygularınızı devreye sokamazsınız. Kanun çerçevesinde savunmasını yapacak bir deliliniz var mı? Onu söyleyin lütfen. Kanun çerçevesinde savunmasını yapacak bir deliliniz varsa onu söyleyiniz. Kararı yazdırıyorum. Davacı Veli Aybaz'a ödenecek 200 milyon liranın belirtilen gün ve tarih içerisinde ödenmesine. Aksi takdirde alacağın haciz yoluyla tahsiline

0: Avukatı bile bir şey yapamadı. Ben işimi bilirim, bilirim.
1: Hakim verdi mi karar bari?
0: Tabii canım. Hem de bir celsede. Bir de temiz hakkı varmış. Temizliğe gidecek değiller ya.
1: Ah efendi ah. Sen medri kanunlara göre haklısın ama... onlar senin para alıp almadığını görmedikleri için... mecburen kağıda göre karar veriyorlar.
0: Nasıl yani?
1: Demek istiyorum ki insanlar görmediği şeyde karar vermekte zorlanırlar. Ama Yüce Allah her şeyi görüyor ve biliyor. Onu nasıl kandıracaksın?
0: Sen sus be! Başıma din adamı kesilme hemen. Önemli olan benim davayı kazanmamdır. He?
2: Bak seni kırmak istemiyorum Hayır Bey. Ama senin için mahkemeye çıktım, davayı kaybettik. Temizde de öyle olacağı kesin.
3: Avukat Bey, biliyorum ocağıma incir ağacı dikti bu adam. Tutup onunla kavga edecek değilim ya. Ama ben sebeplere yapışmadan onu Rabbime havale edersem olmaz. Temiz de bir sebeptir. Kim bilir? Belki temizde dava aleyhimize sonuçlanır da ben para ödemekten, veli de kul hakkından kurtulmuş olur.
2: Ne kadar mütevekkil insansın Hayri Bey. Doğrusu senin şu dürüst ve mütevekkil halin beni mağlup ediyor. Peki,

0: Senin için temize de başvuracağım. Tabii ki netice değişmeyecek. Sadece senin gönlün rahat edecek o kadar.
1: Sağ ol. Allah senden razı olsun beyim. Allah ne muradın varsa versin. Hadi Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle. Güle güle. Merak etme. Temize gideceğim senin için. Tamam mı?
1: İyi. Sağ ol.
2: Hoş geldin efendim. Nasıl, mahkemeden bir netice alabildin mi?
1: Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Mahkemeyi kaybettik ama avukat Selim Bey temize gönderecek kararı.
2: Temizde bozulabilir miymiş?
1: Zannetmiyorum diyor. Ama ne yapalım, biz insan olduğuna inandık. Dostluğuna güvendik.
2: Akşam akşam ellerini kaldırıp beddua etme ister sana.
1: Ya Rabbi, sen her şeyi biliyorsun. Okulunu sana havale ediyorum. Sana havale ediyorum. Sana havale ediyorum.
0: Bizim evin lambalarının tamamı yandığına göre kayınvalidemler gelmiş olmalı. Yoksa İstanbul'da kim kime misafir oluyor ki? Hayırlısı bakalım.
2: Hoş geldin Selim Bey. Doğrusu bu kadar erken beklemiyordum seni.
0: Zihnen çok yorgunum canım. Erkenden döndüm eve. Hayırdır, misafir mi var?
2: İyi bildin. Annemler bizdeler.
0: Demek tahminimde yanılmamışım.
2: Gel.
0: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz anneciğim.
2: Hoş bulduk evladım, sağ ol. El öpenlerin çok olsun değil mi?
0: Ne zamandır yolunuzu gözlüyorduk anneciğim. Doğrusu bizi çok beklettin.
2: Yalan dünya evladım. İnsan bugün var, yarın yok.
0: Hayırdır anne?
2: Sen gelmeden az evvel Aysel'le konuşuyorduk. Hani tefeci Erdal vardı ya.
0: Ha, şu bizim baldızın kayınpederi olan değil mi?
2: Evet, evet. En sonunda alacaklısının birine gına gelmiş.
0: Ne olmuş sonra?
2: Ne olacak? Herkes sabırlı değil ki evladım. Bir gece yalnızken yolunu kesiyor adamın.
0: Eyvah.
2: İki bıçak sallıyor karnına, savuşup gidiyor.
0: Öldü mü yoksa?
2: Ölmemiş, ölmemiş ama... Epey yatmış hastanede. Ya ah, ne sıkıntı çektik ailecik. Bizim eve yakın ya hastane. Akrabalar bizim evi karargah yaptılar.
0: Evet tabii. Anlıyorum.
2: Ah, şimdi kalkıp gelseydim bak bak bizim işimiz düştüğü bir anda bıraktı da kaçtı gitti diyecekler diye geciktirdim ben de gelmeyi.
0: İyi yapmışsın anneciğim. Bizim Veli dedikleri adamın da canı iki bıçak istiyor ama ne bıçak?
2: Efendim bir şey mi dedi?
0: Yo yo, bir şey demiyorum. İyi yapmışsın diyorum.
3: Bekliyorum sizi.
0: Babam nerede anne?
2: Bilmez misin kayınpederin oğlum. Cemaate düştü son zamanlarda. Yatsı yıkılıp da gelecek.
0: Maşallah maşallah. Doğrusu gıpta ediyorum ona.
2: Dur ben tutayım ceketini Hayri Bey.
1: İyi, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam.
2: Senin bir ses seda yok. 3 ay oldu neredeyse değil mi?
1: Oldu olmasına da avukata bilgi gelecekmiş. Eğer mektup gelirse seni hemen haberdar ederim dedi.
2: İnşallah korktuğumuza uğramayız efendim.
1: İnşallah. Ben onu Rabbime havale etmişim hanım. Rabbime havale etmişim. Artık umurumda değil inan ki.
2: Peki ya haciz gelirse?
1: Allah'ın dediği olur hanım. Merak etme. Ben her sabah hasbunallah ve nimel vekil duasını okuyup çıkıyorum efendim. Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle. Yolun açık olsun.

0: Bu sabah işe geç kaldım. Beni hastaneye bırakıver, olur mu Selim?
1: Annenle sabaha kadar dil dükersen sonunda uykusuz kalırsın tabii.
0: Canım, ayda yılda bir oluyor işte. Ne yapalım?
1: Olur olur. Hadi bin bakalım sevgili doktor hanım. Bin de seni hastaneye bırakayım.
0: Tamam. İmdat! Yardım eden yok mu İmdat? Yetişin, kocam ölüyor. Yetişin, yardım edin. Ne olur yardım edin. Ölüyor kocam. Yardım edin. Kocam ölüyor, yardım edin. Gördün mü sen de?
1: Kimi?
0: Baksana, bir kadın caddeye doğru nasıl koşuyor. Ay, çadırmış gibi sanki.
1: Evet, bir yardım istiyor galiba. Baksana, kombinezonla sokağa fırlamış.
0: Dikkat et Selim. Arabanın önüne atıverdi kendini.
1: Bizi de gördü. Üzerimize geliyor.
0: Dur.
1: Tamam, duruyorum işte. Merak etme.

0: ne olur. Yerde bebek kocam ölüyor.
1: Sakin olun hanımefendi, sakin olun. Durun, kendinizi yerden yere atmayın böyle. Sakin olun biraz lütfen.
2: Bak, gelip geçenler var.
1: Yapmayın hanımefendi.
0: Ne olur yardım edin.
1: Tamam hanımefendi, tamam. Hadi gösterin evinizi, tamam. Bak bizim hanım doktordur, yardımcı olacağız. Koşun, tamam, üzülmeyin.
0: Hadi ne olur koşun, çabuk.
1: Tamam, siz evinizi gösterin, geliyoruz.
0: Çok artmadığı çocuk, ne olur yetişin.
2: Sen koş benim, ben kesildim.
1: Tamam, sen acele etme. Tamam, ben gidiyorum.
0: Allah Allah,
1: hayırdır inşallah.
2: Şu sağdaki kapı.
1: Tamam, hangi odada beyiniz?
2: Bakın şurada, tuvalette.
1: Tuvalette mi? Allah Allah. Adam yüzü koyun kapaklığına vermiş tuvalette.
0: Ayaklarından tutup çekmek istedim, çıkaramadım.
1: Tamam, sakin olun. Vay canına. Tam kafası gelmiş oraya. Nasıl da kapaklanmış.
0: Yaşıyor mu? Ne olur tutup çıkaralım hadi.
1: Ölmüş olmam. Sesi çıkmıyor. Tutun o bacağından çekelim şöyle dışarıya. Tamam. Şey etme. Tamam. Tamam şöyle çekelim. Tamam. Başını çarpmış galiba. Aman Allah. Bu adam değil mi? Deli bey, denilen adam bu.
2: Ne oldu bey? Kurtarabildiniz mi? Neyi varmış?
0: Yalvarırım doktor hanım, bir şeyler yapın.
2: Selim bey, ne o dalgın dalgın bakıyorsun adama?
1: Yok bir şey. Baksana biz gelene kadar ölmüş galiba.
2: Evet. Hareketsiz yatıyor.
0: Ölmüş mü? Olamaz. Aman Allah, ölmüş olamaz.
1: Sakin olun hanımefendi, sakin olun. Şimdi bir ambulans çağırırım, hastaneye aldırırız. Belki bir müdahale gerekebilir. Gerçi çoktan ölmüş ama başka ne yapabilirim ki?

0: Kurban oldum valla. Ne enteresan hadiselere şahit oluyor insan.
1: Hayırdır be? Bu adamın ölümünden çok etkilendin sen.
0: Ya adam tuvalete yüzü koyun kapaklanıp başı hela taşına gelecek şekilde can vermiş. Çok garip.
1: Evet. Ölümün de güzel olanı var, geçici olanı.
0: Öyle. Öyle. Çok garip, çok. Neyse ben seni hastaneye bırakayım. Oradan bir Roma geçeyim.
1: Tamam.

Efendim. Avukat Selim Bey mi? Buyurun sizi dinliyorum. Ne? Veli mi? Ne olmuş? Davadan vaz mı geçmiş? Ya. Ne diyorsun Selim Bey? Olamaz. Ölmüş öyle mi? Doğrusu hiç böyle bir haber beklemiyordum. Allah Allah. Nasıl? Hem de tuvalete kapaklanarak. Aa, saat kaçta oluyor? 10:15 öyle mi? Vah vah vah. Yazık, üzüldüm doğrusu. Peki. Görüşürüz. Hemen geliyorum.

0: 4 gün oldu, hala o adamın ölüm şekli gözümün önünden gitmiyor. İşte malda, mülkte, parada kalmıştı gözüm. Para. Ya para dediğin ne ki? İşte ibret alınacak bir ders. Gözü doymayan adam ne şekilde öldü, hayret doğrusu.
1: İyi günler Selim Bey, mektubunuz var.
0: Ha, iyi günler. Ver bakalım. Teşekkür ederim. Şu bizim Hayri Bey'in temyizinin neticesi. Dur bakalım ne geldi karar.

0: Evet, dediğim gibi kanunen Hayri Bey'in o parayı ödemediği, ödemesi gerektiği yazılı. Karar gene öyle yazılmış.
1: Ne?
0: Allah Allah. Karar tarihi, saati bana bir şey hatırlatıyor sanki. Aman Allah.
1: Evet, aynı gün, aynı gün, aynı saat.
0: 4 gün önce alınmış karar. Hem de onu çeyrek geç. Allah Allah. Allah Allah. Kararın alınıp da Hayri Bey'in dediği gibi yapışacak bir sebep kalmadığı an ona çeyrek kala. Veli Bey de aynı gün aynı saatte tuvalette can verdi. Allah Allah. Çıldırmamak işten değil. Ey kurban olduğum Allah. Sen her şeye kadirsin. Hayri Bey hep sana havale ediyordu onu. Sana havale ediyordu. Demek 4 gün önce ona çeyrek kala.
2: Yeni bir programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren Gönül Frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org

0: Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve ziynete arşihi ve midadi kelimati. Ala Resulina salavat. Kıymetli dinleyenler, yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. 25. Sözden, Zülfikar Mecmuası'ndan, Risale-i Nur Külliyatı'ndan, Kur'an-ı Kerim'in mucizelik cihetlerini birkaç programdır birlikte görmeye, işlemeye, anlamaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. 9. Belagat nüktesinin bir kısmını sizlere geçen hafta arz etmiştim. Kaldığımız yerden bu 9. Belagat nüktesiyle de birlikte Kur'an-ı Kerim'in belagatını, beraatını, cezaletini, selasetini ve hakeza icaz yönlerini, yani mucizel beyan olmasını birlikte görmeye, anlamaya devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i kerimelerden yine örneklerle devam ediyor. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en eyyegûle lehû kun feyekûn. Hem mesela Estağfirullahaladzim. Gulnâ lil melâiketi sücudû li âdeme. Yani Cenab-ı Hak bir şeye onun olmasını irade ettiğinde ol demesini ve onun da hemen oluvermesini bahsediyor. Diğer ayet-i kerimede de melek

meleklere Cenab-ı Hakk'ın emri var Adem Aleyhisselam'a secde etmeleriyle ilgili. Ondan bahsediliyor. Meali şöyle değerli dinleyenler. Bir şeyin olmasını dilediği zaman onun emri, yani Cenab-ı Hakk'ın emri ona sadece ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin suresinin 82. ayeti kerimesinde. Diğer ayeti kerimede Bakara suresi 34. ayet. O vakit meleklere Adem'e secde edin demiştik. Cenab-ı Hakk'ın böyle hem kainata, kainattaki her bir fiile oluşa olan emri ol diyor. Neyi diliyorsa anında Cenab-ı Hakk'ın emrini işitip itaat ediyorlar. Bunu örnek gösteriyor. İkinci ayeti kerimede ise meleklere secde emrini vermesi, meleklerin de hemen secde edivermelerini anlatıyor Cenab-ı Hak. İşte bu iki ayeti kerimedeki emirlerin kuvvetine ve ulviyetine dikkat çekerek Cenab-ı Hakk'ın beyanının ne kadar ulvi ve yüce olduğunu, kuvvet ve tesirini gösteriyor. Ve asla beşer kelamıyla kıyaslanamayacağını, aralarında yer ile gök kadar fark olduğunu adeta anlatarak Kur'an-ı Kerim'in başka bir mucizelik cihetini nazara veriyor değerli dinleyenler. İşte şu iki ayette iki emrin kuvvet ve ulviyetine bak. Neye dikkat ediyoruz burada? Cenab-ı Hakk'ın verdiği o iki emir, hem meleklere hem de bir şeyin olmasını dilediği zaman ol demesi emrine ve herkesin ve her şeyin de ona itaat etmesindeki emrin o yüceliğine ve kuvvetine bak. Bunu anlayıp gördükten sonra beşerin emirler nevindeki kelamına bak. Sonra da dön insanların kelamına bak. Onların emir tarzında olan sözlerine bir bak. İkisi arasında ne kadar fark var hemen anlaşılır. Cenab-ı Hak gökyüzünde bulutlara dağılın dediği zaman hemen dağılırlar. Toplanın dediği zaman toplanırlar. Yağmuru bırakın dediği zaman bütün nebatatın, hayvanatın, insanatın imdadına o rahmet olan yağmurla koşarlar. Emrine anında itaat ederler. Güneşe her gün doğ der, doğar, bat der, batar. Dünyayı döndürür. Bitkileri çıkarır. Tohumlarda hayat programlarını muhafaza eder. Okyanusları çalkalandırır. Okyanusun ta en karanlık, en alt taraflarındaki bir canlının bile rızkını o emirle ona ulaştırır. Yani tüm kainatta ne varsa, masiva dediğimiz her şey, Cenab-ı Hakk'ın zatından başka her şey, onun emrine anında semina ve edana derler. Hemen emrettiği şey anında oluverir. Ve yine meleklere secde emrinden bahsederek Adem Aleyhisselam'a onları secde ettirmiştir. İşte buna bir bak. Sonra insanların birbirlerine yahut herhangi bir şeye emir suretindeki kelamına bak. Acaba ikisi arasındaki fark yıldız böceğinin güneşe nispeti gibi kalmıyorlar mı? Yıldız böceği ile güneşin ışığı arasındaki fark neyse, güneş arasındaki mesafe neyse, kuvvet neyse, parlaklık neyse, işte beşer kelamı ile Allah Teala'nın kelamı arasındaki nispet de odur. Yani asla birbiriyle kıyaslanamaz. Çünkü birisi beşeri de yaratan, tüm kainatı yaratan Allah Teala'nın kelamıdır. Diğer ise onun bir mahlukunun bir sesinden ibarettir. O da yine onun emriyle olur. Demek Allah Teala'nın emriyle beşer kelamında emir tarzındaki sözlerin misali, nispeti güneş ile yıldız böceğinin nispeti gibidir. Evet, hakiki bir malikin iş başındaki bir tasviri, tüm kainatın, yerlerin, göklerin ve içindekilerin maliki olan, mülkün sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının tecellisinde, kainattaki fiil, hal ve şeinlerinde, yani bizim anlayacağımız tarzda iş başındayken yaptığı tasviri, yaptığı işi tarif etmesi, adeta resmini çekerek bize göstermesi, yani bir şeye ol diyor, anında o şey vücuda geliyor. İtaat ediyor. Canlı cansız her birisi. İşte hakiki malik olan Allah-u Teala'nın iş başındaki bu resmederek tarifi demek olan tasviri
ve hakiki bir sanatkarın kimdir? O hakiki sanatkar da yine Cenab-ı Hak'tır. Hakiki sanatkarın işlediği vakit sanatına dair verdiği beyanatı, işte gözümüzü yaratması, kulağımızı yaratması, işitmeyi yaratması, insanları, cinleri, melekleri, yerleri, gökleri, ne varsa masiva dediğimiz her şeyi sanat olarak Cenab-ı Hak taklit edilemez bir tarzda yaptığı gibi ona dair beyanatın da o sanatı işlediği vakitte Cenab-ı Hak ayet-i kerimesiyle tasvir ediyor. Çiçekleri bir düşünün, o incecik, nazik, şekil şekil, her birinin şekli farklı, içindeki tüyleri dahi farklı, renkleri başka, kokuları ayrı, her bir ağacın, bitkinin çiçeği farklı, nasıl güzel bir sanattır. Allah Teala'nın ol demesiyle oluyor. Onun emrine boyun eğiyor. Öyle bir sanatkar ki o sanatını işlediği vakitte bizim gözümüze gösteriyor bahar tarzında. İşte o zamanki beyanatı ve hakiki malikin iş başındaki tasviri ve hakiki bir mun'imin, yani nimet verenin, hakiki nimet veren kimdir? Bize sebepler vasıtasıyla geliyor nimetler ama hakiki sahibi Allah Teala'dır. İşte hakiki bir mun'imin, nimet vericinin ihsan başında iken, ki bu süreklidir, Cenab-ı Hakk'ın bütün fiili sürekli değil midir? Hayat, memat, nimet hepsi daima kainatta işliyor. Esma-i Hüsna sürekli tecelli halinde. İşte ihsanlar da sürekli geliyor. Her an nefes alıyoruz. Nasıl bir ihsandır? Her an nefesimizi veriyoruz. Kim yaptırıyor bize bunu? Havayı yaratan, havayı içimize çekecek azaları bize ihsan eden, onu çekme kudretini bize veren, yeniden onu kanımızı temizledikten, vücudumuzda vazifeler yaptırdıktan sonra ağzımızdan tekrar dışarı saldıran, o içimizdeki kanı temizleyip çıkan havanın aynı zamanda dilimizden kelime meyveleri olarak dökülmesini temin eden bir sanatkar, hakiki bir malik ve inam edici Allah-u Teala, yiyeceklerden içeceklere, görmekten işitmeye, sıfattan şekilden, sulardan, dağlardan, denizlerden aklınıza ne geliyorsa, hadsiz inam sahibi, mün'im hakiki, işte ihsan başındayken, bütün o nimetleri, iyilikleri bize verirken, beyan ettiği ihsanatı ne yapıyor? Cenab-ı Hak o ihsanatını bize verdiği anda hatırlatıyor. Kelamıyla bizi, bakınız nimetin hakiki sahibi benim, sizi de sevdiklerinizi de nimetlendiren Allah'tır diyerek kendisini bilmemizi, tanımamızı, itaat etmemizi istiyor. Yani Cenab-ı Hak kavl ile fiili birleştiriyor. Sözüyle işini bir araya getiriyor. Kendi fiilini hem göze hem kulağa tasvir etmek için, hem işitmemiz tarzında, hem görmemiz şeklinde resmederek adeta tarif etmek için Cenab-ı Hak fiiliyle sözünü birleştirip şöyle dese: bakınız işte bunu yaptım, böyle yapıyorum. Yaratan Allah'tır, işte böyle yaratıyor. İşte bunu bunun için yaptım. Hem nasıl yaptığını, nasıl yarattığını ve kendisinin halk ettiğini gösteriyor. Hem ne için bunu yaptığını, yani gayesini, maksadını söylüyor. Ve her işin nasıl olması gerektiğini ve sonucunun da nasıl olacağını, bu böyle olacak, bunun için işte bunu böyle yapıyorum diyerek ayetleriyle bize beyan ediyor. Sözü olan, kelamı olan Kur'an-ı Kerim'le, fiili olan kainatı ve kainatın içindeki fiiliyatını Cenab-ı Hak bizlere gösteriyor. Ve oradaki emrine her şeyin itaat etmesini ulvi ve kuvvetli bir tarzda vurguluyor değerli dinleyenler. Şimdi şöyle bir kelam, neyi niçin yaptığını, nasıl yaptığını, yaptığı anda fiiliyle sözünü birleştirmesini, onları bize adeta önümüzde bir resim gibi, bir film gibi göstermesini, ki baharı işte görüyoruz, kıştan çıktık, milyonlarca çeşit bitki ve hayvan yeniden tekraren yaratıldı. Gözümüzle bunları görüyoruz. Tüm bunları tasvir edip ne yaptığını, niye yaptığını, nasıl yaptığını ve neyin nasıl olması gerektiğini
Böylece o kuvvetli emirleriyle yaptığı iş

Leri ve onlara her şeyin boyun eğmesini buradan görüyoruz, anlıyoruz kıymetli dinleyenler. Ve asla beşerin emir tarzındaki kelamına benzemediğini, çok yüce ve ulvi ve taklit edilemez, benzeri, naziri getirilemez bir kelam olduğunu, yani Rabbimizin kelamı olduğunu, mucize olduğunu anlıyoruz. Başka misallerle devam ediyor. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Efelem yenzuru iles semai fevgahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc vel arda medetnaha ve elfeyna fiha revasiye ve enbetna fiha min kulli zevcin behic tabsıraten ve zikra li kulli abdin munib ve nezzelna mines semai ma'en mübareken fe enbetna bihi cennatin ve habbel hasid والنخل باسقات لها تلء النضيذ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Kur'an'ın semasında şu surenin burcunda parlayan yıldız misal cennet meyveleri gibi şu tasviratı. Bakınız bu ayet-i kerimelerde de Cenab-ı Hak fiiliyle sözünü birleştirip bize tasvir ediyor. Sözüyle yaptığı işleri, kelamıyla fiilini bize Cenab-ı Hak anlatıyor. Şu fiilleri içindeki intizam-ı belagatle, belagatın nizamıyla çok tabakayı delailini zikredip, her bir tabakada delillerini bize hatırlatıp, netice olarak haşrı nazara veriyor. Ne diyor? Kezalikel huruç. Yaptıklarını anlatıyor, sonra insanın da nasıl yeniden diriltileceğini haşrı kezalikel huruç tabiriyle ispat ediyor. İşte bunları yapan Cenab-ı Hak bize bunları hatırlatıp surenin başındaki haşrı inkar edenleri böylece izam ediyor. Yani susturuyor. Ahireti öldükten sonra dirilmeyi inkar edenleri yaptığı işlerle ve o işleri kelamıyla ifade ederek işte bunları yapan Allah bunu da böylece yapacaktır diyerek haşrı inkar edenleri bir daha söz söyleyemez hale getirip onları mağlup ediyor. Ayet-i Kerime'nin mealinde arz edelim değerli dinleyenler. Üstlerindeki göğe hiç bakmadılar mı ki? Onu nasıl bina etmişiz? Önce siz haşrı Allah'ı iman hakikatlerini inkar mı ediyorsunuz? O halde şu üzerinizdeki göğe bir bakın nasıl bina edilmiş? Allah onu nasıl yapmış? Ve süslemişiz onu. Sadece Cenab-ı Hak bina etmekle bırakmamış, aynı zamanda içini kandillerle, güneşlerle, aylarla, yıldızlarla da süslemiş. Nasıl süslemişiz, bakmadılar mı diyor. Gökten ibret almadılar mı onun yaratılmasından, bu şekilde tezyin edilmesinden. Hem onun hiçbir çatlağı yoktur. O gökün, semanın, o gökyüzünün hiçbir çatlağı yoktur. Ve yere de bakmadılar mı ki? Oradan dikkatimizi yere çeviriyor bu sefer, arza çeviriyor. Yere bakmadılar mı ki onu nasıl yaydık? Oraya sabit dağlar yerleştirdik. Yere açtık, yaydık ve sabit kalsın için, bozulmasın diye, dengede kalsın diye sabit dağlar yerleştirdik. Buna da baksınlar diyor. Yani dağlara bakan insan, yere bakan, göğe bakan, yıldızlara bakan insan elbette acizde kalacaktır. Herhangi bir insan bir dağı yahut göğü yapabilir mi? Haşa. Değil herhangi bir insan, bütün insanlar bir araya gelseler. İşte nasıl Cenab-ı Hakk'ın mevcudatını, mahlukatını, yarattıklarını insanoğlu yapamıyorsa ki yapamaz, kelamını da asla taklit edemez. Kelamında da öyle bir ulvilik, sadece Cenab-ı Hakk'a mahsus olmaklık vardır. İşte dağları orada sabit dağlar yerleştirdik ve orada her cins, her çift güzel bitkiden bitirdik. Bitkilerin de çeşit çeşit olduğunu, çift çift olduğunu, güzel bitkilerin yeryüzünde bitirildiğini Cenab-ı Hak bahsediyor. Yani adeta gökleri yıldızlarla nasıl süslemişse, yeryüzünde yeryüzünün yıldızlar olan bitkilerle süslediğinden bahsediyor. Bütün bunlar Rabbine yönelen her kula basiretini açmak ve ona ibret vermek içindir. Cenab-ı Hak bunları yapmış ve bu yaptıklarını da işte
Kur'an-ı Kerim'i vasıtasıyla bize

hem onunla ölü bir yeri dirilttik. Gökyüzünden bereketli o su ile yeryüzünde çeşit çeşit bitkileri, ağaçları, meyveli ağaçları, salkımları üst üste binmiş hurma dallarını, hurma ağaçlarını, ekinleri bitirdiğini, yeşerttiğini Cenab-ı Hak söylüyor kullarıma ve diğer mahlukatıma rızık olsun diye. Hem onunla ölü bir yeri dirilttik. Yer ölüyken gökten indirdiğimiz o bereketli su ile onu dirilttik buyuruyor. İşte bunları anlattıktan sonra ölü yeri nasıl diriltmişse, yer üzerinde o ekinleri, bitkileri, ağaçları, çiçekleri nasıl yetiştirdiysek, çıkardıysak, göğü nasıl bina edip yıldızlarla, kandillerle süslemişsek, anlayın ki buradan bunları yapan Allahu Teala, size rızık veren Cenab-ı Hak sizi de kabirlerinizden çıkaracaktır. İşte kabirlerden çıkış da böyledir. Bu ölü yerden bu kadar mevcudatı, bu kadar mahlukatı, çiçekleri, bitkileri, hayvanları nasıl çıkarıyoruz? Yerin, ölü yerin diriltilmesiyle, o su ile, yağmurla, rahmet olan yağmurla, oradan bitirdiğimiz yiyeceklerle hayvanları, insanları nasıl besliyoruz? Bunlara dikkat çekiyor, işte diyor, haşrı inkar edemezsiniz. Sizi de bu ölü yeri dirilttiğimiz gibi sizi de dirilteceğiz. Göğü süslediğimiz gibi buna kadir olan Allah, göğü başınızda böyle bir dam yapıp içine yıldızları, ayları, güneşleri, ışık verici, ısındırıcı birer lamba yapan Cenab-ı Hakk'ın kudretine, şu yeryüzünden ölü toprağı diriltip size had ve hesaba gelmez nimeti veren Allahu Teala'nın gücüne, öldükten sonra sizi diriltmek asla ağır gelmez, sizi de böylece diriltecektir diyerek haşrı inkar edenleri susturuyor. Ve beyanatındaki, Kur'an'ın beyanatındaki o yüksek üslubu her bir tabakada belagat intizamındaki delillerini hem sözüyle hem de yaptığı fiili olan şu mevcudatı örnek göstererek her ikisinde de, yani ne yaratmasında ne de kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de asla onun sanatının yapılamayacağını, onun eşinin ve benzerinin bulunmadığını bizlere gösteriyor ve Kur'an-ı Kerim'in belagatından, taklit edilemez belagatından onun bir mucize yönünü daha bizlere ifade ediyor, anlatıyor, açıklıyor değerli dinleyenler. Demek Kur'an Allah'ın kelamıdır, mucizedir, hiçbir cihetle asla taklit edilemez, benzeri yapılamaz. Demek ki kezalikel huruc, işte göğü böyle bina ettiğini, oradan sular akıttığını, orayı süslendirdiğini, yeri, ölü yeri dirilttiğini, içinden ekinler, hurma salkımları bitirdiğini anlatıp sonra sizi de işte Allah böylece diriltecektir öldükten sonra diyerek bu tabiriyle ispat edip, yani haşrı ispat edip surenin başındaki haşrı inkar edenleri ilzam etmek nerede? Bu kelama bir bakınız. Sonra insanların fuzuli, yani onlarla teması az olan efalden bahisleri nerede? İnsanlar neden bahseder? Temasları da çok azdır. Yerden gökten sadece nasıl için bahseder, nasıl olduğunu ancak anlamaya çalışır. Niçin olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın gayesini oradan göremez. Ancak mümindir ki her bir yaratılanda Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecelli ettiğini, o mümin kalbindeki iman vasıtasıyla her bir mevcudun, mahlukun Allah'ın yeryüzündeki bir muti, memuru, neferi olduğunu anlar. O şuurla mümin bakar. Yoksa diğer insanların kainatla ilgisi nedir? Teması da az olmakla beraber, işte şu yıldızın uzaklığı bu kadardır, ışığı şu kadar seneden gelir, çapı bu kadardır, mesafesi şöyledir, ağırlığı böyledir diye tahminlerde bulunabilir. Ama bir tohumu yaratamaz. Haşa ve kella. Bir tek yıldızı, düşen bir yıldızı götürüp yerine takamaz. Oradan tüm insanlara ışık verdiremez. Bir anda, birkaç saat içinde yeryüzünün tamamını karlarla yahut yağmurlarla dolduramaz. Sadece bir şehrin, küçük bir şehrin üzerine yağan karı, Cenab-ı Hakk'ın ısısı, güneşi, rüzgarı olmasa bütün insanlık bir araya gelse belki kaldıramaz. Acizdir çünkü insan. İnsan aciz olduğu için kelamı da zayıftır, acizdir.

Cenab-ı Hak kadirdir, gücü her şeye yeter. Kelamı da kuvvetlidir, emri de kuvvetli ve yücedir, sözü de belagatlıdır. Bakınız Cenab-ı Hak kainata hangi nazarla bakıyor? Kendisine deliller gösteriyor oradan. Nasıl yaptığını, niçin yaptığını, nasıl olacağını anlatıyor. İnsanlar ne yapıyor buradan? Sadece az bir teması var. O az teması kısmında kendisine çok da faydası olmayacak. Fuzul yani boşu boşuna bazı işlerle uğraşıyor. Hele hele imansızsa tamamen tabiata, tesadüfe vermek üzere kainatla bir münasebeti var ki bu da kainatı hiddete getiriyor. Kafire karşı kainat kızıyor. Evet, taklit suretinde çiçekli resimleri hakiki hayattar çiçeklere nispeti derecesinde olamaz. İşte insanın kainata dair, kainatta olup bitene dair sözleri Kur'an-ı Kerim'in beyanı karşısında yapma sahte çiçeklerle gerçek hayattar canlı çiçekler arasındaki nispet derecesinde bile değildir. Şu Bismillahirrahmanirrahim efelem yenzuru'dan ta kedalikül huruca kadar, yani az önce size arz ettiğim o uzun ayeti kerimelerin başından en sonundaki kezalikel huruca kadar, işte sizi de böylece kabirlerinizden çıkaracaktır. Kabirlerden çıkış böyledir. Kaf suresinin 11. ayetindeki baştaki kısmı da Kaf suresinin yine 6. ayetiydi. Göğe hiç bakmadılar mı, hiç nazar etmediler mi kısmından, işte kabirlerden çıkış böyledir kısmına kadar ki Kaf suresinin 6 ile 11. ayetlerinde güzelce meali söylemek çok uzun gider. Biz kısa bir mealini az önce sizlere arz ettik değerli dinleyenler. Uzun kısmı çok zaman alır diyor. Yalnız bir işaret edip geçeceğiz. Burada biraz daha açacak işaret suretinde. Sonra başka misallere geçecek. Şöyle ki, surenin başında küffar yani kafirler haşrı inkar ettiklerinde Kur'an onları haşrın kabulüne mecbur etmek için, kafirler haşrı inkar ettikleri için, kabul etmedikleri için Kur'an-ı Kerim direkt onları göğe baktırarak, yere baktırarak o kudret, kuvvet, ihsan, inam karşısında onları haşrı kabule, yani öldükten sonra dirilmeye kabule mecbur bırakmak için şöylece bastı mukaddemat eder. Yani giriş cümlelerini arka arkaya sıralar. Allah bakın bunu da yaptı, göğü de yaptı, göğü kandillerle süsledi, ölmüş yeri diriltti gibi az önce mealini arz ettiğim hususları anlatır. Bastı mukaddemat eder. Yani giriş cümlelerini böyle arka arkaya sıralar. Ne için dedik? Kafire haşrı kabul ettirmek, kabule mecbur bırakmak için. İlzam o demektir. Söz söylemeyecek, iddiasında tek laf edemeyecek şekilde delille cevap veremez hale getiriyor onu. İlzam ediyor. Delillerini ortaya koyuyor Kur'an-ı Kerim. Daha kafirin ağzını açacak hali kalmıyor. Bunları sıralar Cenab-ı Hak der, aya yani acaba üstünüzdeki semaya bakmıyor musunuz ki biz ne keyfiyette, ne kadar muntazam, muhteşem bir surette bina etmişiz. Şu göğe bir bakınız der. Biz o göğü muhteşem bir şekilde, çeşit çeşit hallerde, intizamlı ve ihtişamlı bir şekilde bina etmişiz. Görmüyor musunuz? Kim inkar edebilir göğün ihtişamını, intizamını? Hiç kimse. Devam ediyor. Hem görmüyor musunuz ki, nasıl yıldızlarla, ay ve güneş ile o muntazam muhteşem bina ettiğimiz göğü süslemişiz. Bunu da mı görmüyorsunuz? Bir de buna bakın. Haşrı mecbur kabul ettirecek. Söz söyleyemez hale getirecek. Hem hiçbir kusur ve noksaniyette bırakmamışız. Bir çatlak var mı gökyüzünde? Bir kusur yok. Buna da bakın. Hem görmüyor musunuz ki zemini size ne keyfiyette sermişiz. Yeri öyle bir sermişiz ki sizin rızkınıza vesile ondan bağlar bahçeler yapıyorsunuz. Meyveli ağaçlar, çiçekler, bitkiler elde ediyorsunuz. Sebzenizi, hububatınızı oradan alıyorsunuz. Sizi oradan besliyoruz. Çeşitli haller vermişiz, görmüyor musunuz? Kabınızı, kacağınızı oradan yapıyorsunuz. Ölülerinizi oraya gömüyorsunuz. Yeryüzünü böyle size menfaatlı kıldık. Yerin keyfiyetlerinden, hallerinden bahsediyor, işlerinden. Ne kadar hikmetle tefriş etmişiz.

Sonsuz hikmetler o yerde vardır. Madenlerden yiyeceğinize kadar ihtiyacınızdan fazlası oraya konulmuş. Bunları da görmüyor musunuz? Bunlara bakınız. O yeri böyle menfaatli kılmakla, çeşitli keyfiyetlerde serip yaymakla birlikte o yerde dağları tespit etmişiz. Dağlarla da o yeri sağlamlaştırmışız. Evet, dağların 7 kat fazlası yerin altındadır. Adeta şimdi fora kazıklar denilen kazıklar misali vel cibal evtada buyuruyor zaten Rabbimiz. Dağları yeryüzüne kazık yaptık. Dağların görünen kısmından 7 kat fazlası yerin altında. Bugün ilim bunu tespit etmiş durumda. Ayet-i kerime buna da dikkat çekiyor. Dağları tespit etmişiz. Denizin istilasından muhafaza etmişiz. Böyle olmasa denizler tüm yeryüzünü, okyanuslar, denizler ne yapacaktı? Silip süpürüp her yer su altında kalacak. Denizin istilasından korumuşuz sizi dağlar vasıtasıyla. Görmüyor musunuz bunu? Hem görmüyor musunuz? Yani diyor ki aslında düşünmüyorsunuz, tefekkür etmiyorsunuz. Bunlara bir bakın. Bunları yapan kim? Niye yapmış? İşte yapan benim diyor Rabbimiz. Ve bunun için yaptım. Sizi de ubudiyet için yarattım. Beni tanımanız için yarattım. Kabirlerinizden çıkarıp bunu yapıp yapmadığınızı, beni tanıyıp tanımadığınızı, niye tanımadığınızı, niye isyan ettiğinizin hesabını soracağım. İtaat edenlere de mükafatımı vereceğim diyeceği onu söylüyor. Haşra, öldükten sonra dirilmeye ayetin en sonunda dikkat çekiyor. Ve ne oluyor? Aklı, fikri, kalbi, bütün aza ve hasseleri kabule, haşrı kabule, iman hakikatlerini tasdike mecbur bırakıyor. Cenab-ı Hak gözümüze kainatı gösterdiği gibi kulağımıza da sesini işittirip kendisini tanıttırıyor. Buna rağmen tanımaz isek, kabirlerinizden çıkaracağım sizi deyip tanımayanları orada karşılığını bulacağı yere, tanıyanları da karşılığını bulacağı yere göndereceğini ifade ediyor. Evet, hem görmüyor musunuz? O yerde ne kadar güzel, rengarenk, her bir cinsten çift hazuratı, yani yeşillikleri, nebatatı, bitkileri halk ettik. Yeri bu kadar hikmetli yaptık. Sizin için yayıp döşedik, rızkınızı verdik. Dağları orada sabit kıldık ki denizler yeri istila etmesin ve yeri öyle hikmetli yaptık. Şunu da görün ki diyor Cenab-ı Hak, görmüyor musunuz? Yerde ne kadar güzel, rengarenk, çiçekler, yeşillikler, her cinsten bitkileri yarattık. Yerin her tarafını o güzeller ile, yani o çiçeklerle, meyvelerle, bitkilerle, yeşilliklerle güzelleştirdik. Hem görmüyor musunuz ne keyfiyette sema canibinden bereketli bir suyu gönderiyoruz. Göğe dikkat çekti. Yıldızlara, aylara, güneşlere, göğün kusursuzluğuna, sonra yere, yerin nasıl serilip yayıldığına, nasıl hikmetleri içinde barındırdığına, o şekilde yarattığına, sonra yeri nasıl süslendirdiğine Cenab-ı Hak, bunlara da bakınız diyerek o yeşilliklere, güzelliklere dikkat çekip denizlerin istilasından ve denge için dağlarla sabitlediğini anlatıp bir cihete daha dikkat çekerek diyor ki şunu da görün ki buna da bakmıyor musunuz? Semavattan gökyüzü canibinden bereketli bir suyu, yani rahmet olan yağmuru, karı size gönderiyoruz. O su ile bağ ve bostanları, hububatı, yüksek leziz meyveli hurma gibi ağaçları halk edip ibadıma, kullarıma rızkı onunla gönderiyorum, yetiştiriyorum. O su vasıtasıyla hurma gibi tatlı meyveli ağaçları, ekinleri, hububatı, bağları, bahçeleri bu su vasıtasıyla yaratıyorum. Bunu da mı görmüyorsunuz? O suyu da semadan indiriyorum. Kullarımın rızkına bunu yetiştiriyorum. Nasıl bu nebatatı kudretimle, gücümle bu ölmüş memleketten çıkarıyorum? Ölmüş memleket yeryüzü. Bu hububatı, yeşillikleri, bitkileri, güzellikleri, meyveli ağaçları, bağ ve bahçeleri, onun içindekileri bu ölmüş yer memleketinden çıkaran kimdir? Benim diyor Cenab-ı Hak. Nasıl çıkarıyorum? Bir suyla, görüyor musunuz? İşte sizin haşırdaki hurucunuz da, yani kabirlerinizden çıkmanız da böyledir. Haydi bakalım, aklı olan haşrı inkar etsin şimdi. Yeri, göğü, içindekileri, ölmüş yerin diriltilmesini, hem de bir değil, milyon değil, hat ve hesaba gelmez,

bitki ve canlıların oradan çıkarıldığını, Rabbimizin kudretiyle vücut bulduğunu gören bir akıl, bir kalp şayet bozulmamış ise, tepesü etmemişse, çürüyüp kokuşmamışsa, kendisinin kabirden çıkmasını inkar edebilir mi? Elbette edemez. Haydi inkar ediniz, buyurun. Aklınız varsa edemezsiniz. Akıldan istifa ediyorsanız o başka mesele. Bütün bunları sayıp döküyor ayet-i kerimede Rabbimiz, sonra diyor ki işte bu ölmüş yer memleketinden bu kadar hububatı, bağ ve bahçeleri, meyveleri, güzel kokulu çiçekleri, yeşillikleri çıkardığım gibi sizi de kabirden haşır gününde böylece çıkaracağım diyerek delil getiriyor. Kıyamette arz ölüp, yani kıyamet gününde yeryüzü ölüp siz sağ olarak çıkacaksınız. Şimdi Rabbim diyor ki bir mana itibariyle, şu anda ölü yerden canlıları çıkarıyorum. Kıyamet gününde bu canlandırdığım yeri öldürüp öldürdüğüm sizleri, insanı da öldüren de memat, hayat ve memat dediğimiz, hayatı veren yani ihya eden, mematı veren, mumit olan, öldüren Cenab-ı Hak'tır. Tekrar ihya edecek olan Rabbimizdir. İşte ölü yere hayat verdiğim arzı kıyamet günde öldürüp öldürdüğüm sizlere hayat vereceğim, tekraren çıkaracağım buyuruyor. Ne diyor? Kıyamette arz ölüp siz sağ olarak çıkacaksınız. İşte değerli dinleyenler, şu ayetin ispatı haşırda gösterdiği, haşrı, öldükten sonra dirilmeyi ispat etmekte gösterdiği cezaleti beyaniye, ki binden birisine ancak işaret edebildik. Burada anlatılan da binden birisidir diyor. Kur'an'ın haşrı ispat cihetinde anlattığı sağlam ve düzgün sözdeki heybet, sözde, emirde, beyanda bir kuvvet var, heybet var, bir yücelik var. İster istemez boyun bükmeniz, hürmet etmeniz gereken bir hususu, saygıyla, hürmetle karışık bir korkuyu, tazimi hissediyorsunuz bu sözde. İşte Kur'an'ın haşrı ispat hususundaki arzı öldürüp bizi sağ olarak çıkaracağına dair beyanını örnekleriyle anlattıktan sonra bizim de yeniden dirileceğimizi beyan edip neyi görüyoruz? O beyandan bizi ikna ediyor. Bu ayetin haşrı ispat etme, öldükten sonra dirilmeyi ispat etme hususunda gösterdiği beyanındaki düzgün söz söylemesindeki heybetini görüyoruz. Sağlam sözündeki heybeti görüyoruz. Ki burada anlatılan da binden birisidir diyor Üstad Hazretleri rahmetullahi aleyh. Peki böyle sağlam, heybetli, kuvvetli bir söz nerede haşrı anlatan? Bir de insanların bir dava için. İnsanların da kendilerine göre çeşitli davaları var. Asıl davayı unutup başka davalara sapmışlar. Bir dava için serd ettikleri kelimat nerede? Bir de insanların anlatımlarına bakınız herhangi bir davayı anlatırken. Rabbimiz haşır davasında öldükten sonra dirilmeyi yerlerden, göklerden, yağmurdan, topraktan, fiiliyatından örnekler vererek bitkilerden, çiçeklerden ispat ediyor. İnsanlar bir davayı ispat ederken nasıl bir kelam serdediyorlar? Kıyas edebilirseniz ediniz. Kıyas bile kabul etmez. Çünkü biri Allah kelamıdır, diğeri beşer kelamı. Demek Kur'an bu ciheti itibariyle de, cezaleti beyaniye itibariyle de mucizedir. İşte şu okuduğumuz Kaf suresinin ayet-i kerimelerinden bunu anlıyoruz değerli dinleyenler. Şu risalenin başından şimdiye kadar, yani bu 25. söz, Mucizatı Kur'an Risalesi, Kur'an'ın mucizelik cihetini anlatan bu risalenin başından şimdiye kadar, tahkik namına, araştırma, hakkı bulma, delilleriyle vakıf olma hususunda neye? Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğuna. Tahkik namına bir tarafane muhakeme suretinde, yani tarafsız bir hüküm için bu tarzda Kur'an'ın icazını muannit bir hasma kabul ettirmek için. Neyi anlatıyordu burada? Dinsiz, Kur'an düşmanı birine Kur'an'ın mucizeliğini kabul ettirmek için Kur'an'ın çok hukukunu gizli bıraktık. Yani daha anlatılacak çok şey var ama ilk muhatabımız dinsiz, inatçı dinsiz biriydi. Kur'an'ın mucize olduğuna inanmıyordu. Ona karşıydı hitabımız diyor Üstad Hazretleri buraya kadar. Onun için başka çok hakikati, hukuku gizli kaldı. O güneşi, Kur'an güneşini mumlar sırasına getirip muvazene ediyorduk.
bizim bu yaptığımız

Yaşamımız adeta güneşle mumu ölçmek gibidir. Şimdi iş değişiyor. Tahkik vazifesini ifa edip artık hak yerini buldu. Kur'an mucizedir. Kafire de bunu gösterdi, ispat etti. Şimdi tahkik vazifesini ifa etmiş oldu. Bundan sonra tahkik namına değil, hakikat namına bir iki söz ile Kur'an'ın muvazeneye gelmez hakiki makamına işaret edeceğiz. Bundan sonra artık mümini de nazara alıp artık tahkik bir hakikati ortaya koymak namına değil, o hakikat ispat oldu. Kur'an'ın mucize olduğunu ayet-i kerimelerden örneklerle hem de en dinsiz bir hasma Kur'an'ın hasmına karşı ispat etmek vazifesi yerine geldi. O halde şimdi Kur'an'ın diğer hikmetlerini, hakikatlerini, diğer güzelliklerini tamamını artık tahkik namına değil hakikat namına söylemek zamanı geldi diyor. Öyle hakikatler ki Kur'an'ın bu hakikatleri asla muvazeneye, başka kelamlarla kıyaslamaya öyle bir ölçüye gelmez. Bunlara işaret edeceğiz. Evet, sair kelamların, diğer sözlerin, Kur'an haricindeki Rabbimizin kelamı dışındaki kelamların Kur'an'ın ayatına nispeti şişelerdeki görünen yıldızların küçücük akisleriyle yıldızların aynına nispeti gibidir. Kur'an'ın sözleri gökyüzündeki hakiki yıldızlar gibidir. Kur'an'ın kelamının dışındaki kelamlar ise, yani Rabbimizin kelamının dışındaki bütün sesler, sözler, kelamlar, ifadeler, beyanlar ise ne gibidir? O gökyüzündeki hakiki yıldızların küçük cam parçalarında, şeffaf şeylerde görünmesi aksi gibidir. Muvazeneye gelir mi? Elbette gelmez. Evet, her biri bir hakikat-ı sabiteyi tasvir eden, gösteren Kur'an'ın kelimatı, Kur'an'ın kelimatının her birisi, her bir kelimesi neyi gösteriyor? Sabit bir hakikati bize tarif edip anlatıyor. Bu kelimeler nerede? Her birisi sabit bir hakikati adeta gözümüzle görüyorcasına anlatan ayetler, kelam nerede? Beşerin, insanların fikri ve duygularının ayineciklerinde kelimatıyla tersim ettikleri manalar nerede? Rabbimizin kelamının kuvvetine, manasının yüceliğine bakınız. Hakikatleri, sabit hakikatleri, her bir kelamı, kelimesi tasvir ediyor. Bu nerede? Sonra insanların kendi sönük fikirleriyle yahut duygularının aynelerinde oluşan bir takım kelimeleri, resmetmeleri, o manaları ortaya koymaları nerede? Hiçbir şekilde kıyas kabul etmez. Ne gibi dedi misali? Gökteki yıldız gibidir Kur'an'ın ayetleri, yerdeki bir şişe parçasında akseden, bir cam parçasında görünen yıldızın aksi gibidir beşerin kelamı. Evet, envar-ı hidayeti, hidayet nurlarını ilham eden ve şems ve kamerin Halik-ı Zülcelal'inin kelamı olan Kur'an'ın melaike misal zihayat kelimatı nerede? Beşerin hevesatını uyandırmak için sahhar nefisleriyle, müzevver incelikleriyle ısırıcı kelimatı nerede? Kur'an'ın kelimeleri hidayet nurları dağıtır, hidayet nurlarını ilham eder. Güneş ve ayın Rabbinin kelamı olan Kur'an'dır. Adeta melaike gibidir kelimeleri, melekler gibidir, canlıdır. Bu kelimeler nerede? Diğer taraftan beşerin nefsani arzularının heveslerini uyandırmak, nefsani arzuları için adeta sihirbaz gibi aldatıcı nefisleriyle uydurma kelimeleri, ısırıcı kelimeleri nerede? Evet, ısırıcı haşerat ve böceklerin mübarek melaike ve nurani ruhanilere nispeti neyse, Kur'an'ın kelamı nasıldır dedi, her birisi hidayet nuru veren güneş ve ayın Halık'ının kelamı olan bu kelimeler melaike gibi canlıdır. Beşerin bu sahhar, adeta aldatıcı uydurma, sihire dayanan, sihir gibi uydurma olan ısırıcı sözleri nerede? Onların sözleri ise insanı ısıran haşerat gibidir. Beşerin kelamını biraz fazla dinleseniz en hakikatlisi bile, eğer imandan, Kur'an'dan kaynağını almıyorsa insanı rahatsız eder. Kur'an'ın kelimeleri ise, beyanı ise hastalara bile şifadır.

Çocuğu, yaşlısı, genci, hastası, herkes ondan, Kur'an'ı dinlemekten bir zevk, bir heyecan duyar. İşte bu mübarek melaike gibi olan nurani, ruhani kelimelere nispeti beşerin o ısırıcı böcekler, haşerat nevine olan misali gibidir. Asla kıyas kabul etmez. Şu hakikatleri 25. sözle beraber, yani Kur'an'ın bu yüce beyanını, mucize olması cihetini, kelimelerinin adeta melaike gibi canlı olmasını, hidayet nurları olmasını, beşerin kelamının ise sönük, nefsani, aldatıcı, ısırıcı haşerat gibi olması hususunu, ikisinin kıyas kabul etmeyeceğini, bu 25. söz olan Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi ile birlikte geçen 24 adet sözler ispat etmiştir. Ta birinci sözden, Bismillah her hayrın başıdır, biz dahi başta ona başlarız diye başlayan birinci sözden bu 25. söze kadar bütün sözler Kur'an kelimelerinin mucize olduğunu, beşer kelamının sönük olduğunu oradaki örneklerden anlıyoruz. İşte besmeleden, ibadetten, namazdan, iman nurlarından böyle mevzular var orada 25. söze kadar. Burada zaten 25. söz başlı başına Kur'an'ın mucize olduğunu anlatan bir kısım eserdir, bir risaledir. Bu kısım öyledir. İşte orada ispat edilmiştir. Dolayısıyla nereye havale ediyor değerli dinleyenler? Sözler isimli Bezzaman Hazretleri'nin o 24 sözün de, bu 25. sözden önceki 24 sözü de Sözler isimli eserinden okuyabilirsiniz, mütalaa edebilirsiniz. Gayet faydalanacağınız bir yerdir. Şu davamız mücerret değil, biz soyut bir şeyden bahsetmiyoruz diyor. Mücerret değil, bürhanı geçmiş neticedir. Bugüne kadar elde edilmiş neticeler sözümüzün delilidir. Kur'an'ın mucize olduğunun delilidir. Evet, her biri cevvi, evet her biri cevahiri hidayetin birer sadefi ve hakaiki imaniyenin birer menbaı ve esasat-ı İslamiyenin birer madeni, doğrudan doğruya arş-ı rahmandan gelen ve kainatın fevkinde ve haricinde insana bakıp inen ve ilim ve kudret ve iradeyi tazammun eden ve hitab-ı ezeli olan elfaz-ı Kur'aniye nerede? İnsanın hevai, hevaperestane, vahi, hevesperverane elfazı nerede? Kur'an-ı Kerim'in kelamını tarif ediyor, sonra beşerin kelamını. Ne diyor? Kur'an'ın kelamı öyle kelamdır ki bu kelam nerede? Beşerin şu tarz kelamı nerede? Nasıldır Kur'an-ı Kerim'in kelamı? Her biri bir hidayet cevheri. O hidayet cevherinin sadefi, iman hakikatlerinin birer kaynağı, Kur'an'ın her bir harfi, her bir ayeti, her bir kelimesi, İslam esaslarının birer menbaı, doğrudan doğruya nereden geliyor bütün bu kelam, bu hasiyetlere malik olan kelam, arş-ı Rahman'dan gelen, Rahman'ın arşından geliyor, Rabbimizin kelamıdır ve kainatın üzerinde ve haricinde insana bakıp nüzul ediyor, ilim ve kudreti ve iradeyi içine alıyor. Ve hitab-ı ezelidir, Rabbimizin ezeli kelamıdır. Şimdi Kur'an'ın bu lafızları nerede? İnsanların ise hiçbir hidayete vesile olmayan, İslam'ın menbaını göstermeyen, ilim, kudret, iradeyi bahsetmeyen, iman hakikatlerine isal etmeyen, hevai, nefsine tabi, nefsane arzularını ön plana çıkaran boş, heveskerane sözleri nerede? Evet, Kur'an bir şecere-i Tuğba hükmüne geçip, cennetteki Tuğba ağacı gibi Kur'an böyle bir hükme geçip, şu alemi İslamiye'yi, İslam alemini bütün maneviyatıyla, şair ve kemalatıyla, bütün alametleriyle, bütün mükemmellikleriyle, İslamiyet'in bütün düsturlarını, ahkamlarını göstererek, Kur'an-ı Kerim bütün prensipleriyle, hükümleriyle yapraklar suretinde neşredip, asfiya ve evliyasını birer çiçek hükmünde, bu alem İslam'ın birer çiçeği, evliyaları ve asfiyalarıdır hükmünde ve bu ağacın bir şecere-i tuğbadır dedi ya Kur'an, bu ağacın ab-ı hayatıyla taze güzel gösterip bütün kemalat ve hakaiki kevniye ve ilahiyeyi
yani yaratılışa dair bütün ilahi hakikatleri

hakikatleri, mükemmellikleri semere verip, meyve verip, meyvelerindeki çok çekirdekleri ameli birer düstur. Bu alemi İslam'ın şecere-i tubası olan Kur'an, İslamiyet'in ahkamını, düsturlarını bize gösterdiği gibi, şair ve kemalatını ortaya koyduğu gibi, asfiya ve evliyayı bu ağacın birer çiçekleri, meyveleri hükmüne getirip, Cenab-ı Hakk'ın yaratılışa dair bütün hakikatlerini meyve verdirip, bu meyvelerinde insan ve cinne ve tüm kainata adeta onları çekirdekler suretinde yapıp, her birinin durumuna göre ameli birer düsturla, mesela bitkilere, hububata meyve verdirmek, neslini devam ettirmek, insana, cinne ibadet ettirmek, diğer mevcudata vazife suretinde ibadet ve tesbihler verip meyve verdirmek, ameli bir düstur dediği bu, birer program hükmüne her birisi geçip yine meyvedar ağaç hükmünde müteselsil hakaiki bu hakikatlerin devam etmesini gösteren Kur'an nerede? Beşerin, insanlığın malumumuz olan bildiğimiz sönük kelamı nerede? Eynethera minethüreyya, yer nerede, gök nerede? Yerle gök arası kadar, aralarında Allah kelamıyla beşer kelamı arasında fark vardır. Yani kıyaslanamaz bile manasında söylüyor. Evet, 1350 senedir Kur'an-ı Hakim, şimdi 1440 oldu değerli dinleyenler. Kur'an-ı Hakim bu kadar süredir, yani nüzulünden bugüne kadar ve kıyamete kadar bütün hakaikini, bütün hakikatlerini kainat çarşısında açıp teşhir ettiği halde herkes, her millet, her memleket onun cevahirlerinden, yani cevherlerinden ve hakaikinden almışlar ve alıyorlar. Ve kıyamete kadar almaya devam edecekler. Halbuki ne o ülfet, ne o mevzuliyet, ne o mürur zaman, ne o büyük tahavvülatlar onun kıymetdar hakaikine, onun güzel üsluplarına halel verememiş, ihtiyarlatamamış, kurutamamış, kıymetten düşürememiş, hüsnünü bozduramamıştır. Nazil olduğu bugüne kadar, ilk günden bu zamana kadar 1400 senedir her memleket, her millet Kur'an-ı Kerim'in bu kainat çarşısında açtığı hakikatlerden ve onun cevherlerinden almışlar ve almaya devam ediyorlar. Biz de alıyoruz. Kıyamete kadar da devam edecekler. Halbuki bu kadar zaman içinde, 1400 sene içinde ne bir ülfet, alışkanlık, ne bu bolluk, Kur'an'ın bu bol ilmi, mevzuliyet, ne zamanının 1400 senenin geçmesi, ne o büyük tüm memleketlerdeki, fikirlerdeki, insanlardaki, kainattaki tahavvülatlar, değişiklikler, Kur'an-ı Kerim'in kıymetdar hakikatlerine, Kur'an-ı Kerim'in güzel üsluplarına asla zarar verememiş, Kur'an'ı ihtiyarlatamamış, Kur'an'ı kurutamamıştır. Kıymetinden düşürememiş, Kur'an'ın güzelliğini söndürmemiştir, söndürememiştir değerli dinleyenler. Şu halde tek başıyla Kur'an bir icazdır. Şu hal, yani 1400 senedir ihtiyarlamaması, sönmemesi, söndürülememesi, hakikat ışığını yayması, her milletin ondan istifade etmesi başlı başına bir mucizedir. Kur'an-ı Kerim'in mucizesidir değerli dinleyenler. Ondan dolayıdır ki zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor denilmiştir. Zamanımız doldu kıymetli dinleyenler. Mevzumuz bitmedi. İnşallah sonraki programlarda yine Kur'an-ı Kerim'in, Rabbimizin kelamının mucizelik cihetlerini görmeye, anlamaya, böylece imanın mertebelerinde, tabakalarında yol almaya, derecelerimizi inşallah yükseltmeye devam ederiz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'le yaşatsın, Kur'an-ı Kerim'le öldürsün ve Kur'an-ı Kerim'i bize göğsümüze genişlik, ölüm anında dilimizde, kalbimizde eylesin, kabrimize nur eylesin ve bize ahirette şefaatçi eylesin inşallah. Tekraren söylemiş olayım, geçen programlarda hatırlattığım üzere, Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerif geliyor. Bilmeyen kardeşlerimiz hemen bugünden başlayarak Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye gayret etsinler. Bilenler biraz daha fazla okumaya, zamanlarını biraz daha fazla ayırmaya gayret etsinler değerli dinleyenler. Allah'a emanet olunuz.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeri. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

dinlerde kurbanın durumu. Kurban kelimesi yaklaşmak, yakın olmak gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olarak kurban, Allah'a yaklaşmak ve onun rızasını kazanmak için niyet edilerek belli günlerde kesilen, belli niteliklerdeki hayvana verilen attır. İnsanlık tarihi boyunca hemen hemen her dinde kurban bir ibadet olarak görülmüştür. İlahi olmayan dinlerden bazılarında bir kısım tahıl ürünleri kurban olarak seçilirken, bazılarında da insan kurban edilmiştir. Örneğin bir Orta Amerika kültürü olan Aztekler, kurban ettikleri insanları 18 metre derinliğindeki kurban kuyusuna atıyorlardı. İnsan kurban etme Çin, Hint ve bazı Orta Doğu kültürlerinde de görülmüştür. Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet, ilahi dinlerin hepsinde ibadet amacıyla kurbanın sadece hayvanlardan olabileceğini belirtmektedir. Biz her ümmete Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurban kesmeye uygun hayvanlardan kurban keserken onun adını zikretsinler diye kurban kesme ibadetini meşru kıldık. Ayrıca Kevser suresinde Yüce Mevlamız, şimdi de Rabbine kulluk et ve kurban kes buyurmaktadır. Enam suresinde ise de ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümü

hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir ilahi ifadesini kullanmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu emir hicretin ikinci yılında gelmiştir. Konumuza başlarken kurbanın Allah'a yakınlaşmak için kesildiğini aktarmıştık. Yüce Allah'ın kesilen kurbanların ne etine ne kanına ihtiyacı vardır. Kurban kesildiğinde ona ulaşan kurban kesenin niyeti, samimiyeti ve takvasıdır. Nitekim konuyla ilgili olarak Haç suresinde onların ne etleri ne kanları Allah'a erişir fakat sizden ona yalnız takva ulaşır buyurulmaktadır. Kurban kesen her Müslüman Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu ispat etmiş olur. Her kurbanda Müslümanlar Hazreti İbrahim'in ve oğlu İsmail'in Allah'ın buyruğuna uyma konusunda verdikleri başarılı sınavı yeniden hatırlamaktadır. Kurban keserek kendilerinin de benzer bir itaate hazır olduklarını simgesel olarak göstermiş olurlar. Aynı zamanda kurban insanlar arasında dayanışmayı sağlar, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Sosyal adaletin gerçekleşmesine katkısı vardır. Nitekim kurban ibadetinin amacı öncelikle Allah'a yaklaşmak, yalnız O'nun ilah olduğunu hatırlamak, O'nun rızasını kazanmak, yani ibadet içindir. Hazreti Adem'in iki oğlu bunun yanında Hazreti Peygamber'e şükür için kurbanın emredilmesi, insanın kurban edilmesini önlemek için ve sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak içindir. Kurban keserken iki hususa son derece dikkat etmek gerekir. Bunlardan birincisi, kurban keserken özellikle hayvana sıkıntı vermemeye dikkat edilmelidir. Şehirlerde gördüğümüz ve hayvanların itilip kakılarak, dövülerek kurban edilmesi vahşiliktir. İslam ahlakına sığmaz. Böyle eziyet eden insanlar sanki 10 günah işlemiş, 2 sevap almış gibidirler. Bu kadar günah almaktansa sevabı terk etmek daha iyidir. Müslümanlar kurban keserken hayvana nasıl şefkatle davranılacağını gösterme şansı yakalarlar. Dolayısıyla bu şansı kaçırmamalı ve Müslümanın merhametini ve diğerlerinden farkını göstermelidir. Kurban keserken dikkat edilmesi gereken ikinci önemli mesele de temizlik ve insanları tiksindirmemektir. Şehirlerde gördüğümüz manzaralar Müslümanlığın olması gereken belirtileri değildir. Allah-u Teala bizden kurban kesmemizi ister, başkalarını rahatsız edici şekilde etrafı pisletmemizi istemez. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur. Allah her şeyin ihsanla yapılmasını şart koşmuştur. İhsan bir şeyi yapabileceğinin en güzeliyle yapmaktır. Öyleyse boğazlarken de İhsanla boğazlayın, bıçağınızı iyi bileyin ve hayvanınızı rahatlatın. Bu konuya Müslümanlar çok ama çok dikkat etmeli ve her fırsatta dine ve dindarlara saldırmak isteyenlere fırsat vermemelidirler. Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir sorusuna şöyle cevap vermek gerekir. Kurban kesmekten asıl amaç Allah için kan akıtmaktır. Bu yapıldıktan sonra kurban tamamdır ancak elbette kurban kesmenin hikmetlerinden biri de fakir fukaranın et yemesidir. Bunu sağlamak ve kurban etini olabildiğince dağıtmak gerekir. Bunun ölçüsü yoktur. Kişi kendi vicdanına göre hareket eder. Kurban bağışlanabilir mi diye sorulursa kurban elbette bağışlanabilir. Kurbanını keser ve etini olduğu gibi bir şahsa, şahıslara ya da kurumlara bağışlayabilir. Kendisi adına kurban kesilmek üzere kurbanın parasını da bağışlayabilir. Yani birisini vekil kılabilir. Ancak kurban kesmek yerine onun parasını bağışlamakla kurban görevini yerine getirmiş olmaz. Son zamanlarda en çok yönetilen sorulardan biri de hayır kurumlarına vekalet vererek

kurban kesilebilir mi şeklindedir. Elbette güvendiği ve bu görevi hakkıyla yerine getirdiğinden emin olduğu kurumlara kurbanını verebilir. Onları vekil ederek kesilmesini onlardan isteyebilir. Ancak kurbanın bir ibadet olduğunu bilmek gerekir. Bu sebeple kesilen kurbanların etlerinin günah olmayan şekilde ve Müslümanca kullanılıyor olmasına dikkat edilmeli ve bunu aynı zamanda takip etmek gerekir. Hayır kurumlarına bağışlanan kurbanlar için de şükür namazı kılınır mı diye tereddüt edilirse şöyle söylemek gerekir. Kurban için kılınan iki rekat şükür namazı kurbanını kendi kestiğinde de başkasına kestirdiğinde de kılınmalıdır. Bu namazın kılınması sünnettir, sevaptır. Taksitle kurban olur mu sorusu da yine sorulan sorular arasındadır. Bunu soranlara da söylemek gerekir ki, kurbanın peşin alınma zorunluluğu yoktur. Helal olan her usulle, alışverişle kurban alınır. Taksitle alışveriş caiz olduğuna göre, kurbanı da taksitle almak caizdir. Ancak bu taksitlendirmeye dinen sakıncalı sayılabilecek bir şart ilave edilmemelidir. Böyle bir ilave, kurban ibadetini sakatlayabileceği gibi bizi de vebal altında bırakabilir. Bazı kardeşlerimiz de borç parayla kurban kesilir mi diye sormaktadırlar. Borç parayla başka şeyler almak caiz olduğuna göre kurban almak da caizdir. Hatta hac gibi, kurban gibi şeyleri borç parayla almak bazen daha güzel ve garantili olabilir. Çünkü borç alınan para asla haram değildir. Böylece kurbanını haram olmayan bir parayla kesmiş olur. Yine en çok rastlanan soru ifadelerinden birisi de ölmüş kişiler için kurban kesilebilir mi sualidir. Ölmüş kimseler için de kurban kesilebilir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ümmeti için kurban kesmişlerdir. Böyle bir kurbanın sevabının akıbeti de kuşkusuz Yüce Mevlamızın takdirine kalmıştır. Bu arada adak kurbanını da değinmek gerekir. Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allah'a söz vermektir adak kurbanı. Adak bağışlanabilir mi sorusunun cevabı da adak kurban et de bağışlanabilir şeklindedir. Kişi adak kurbanını keser ve etini olduğu gibi bir şahsa, şahıslara ya da kurumlara bağışlayabilir. Kendisi adına adak, akika, şükür kurbanı kesilmek üzere kurbanının parasını da bağışlayabilir. Yani birisini vekil kılabilir. Hayır kurumlarına vekalet vererek adak, akika, şükür kurbanı kesilebilir mi diye sorulursa elbette güvendiği ve bu görevi hakkıyla yerine getirdiğinden emin olduğu kurumlara bu tür kurbanlarını da verebilir. Onları vekil ederek kesilmesini onlardan isteyebilir. Son olarak şöyle bir soru daha zaman zaman gelmektedir. Bayramda adak kesilir mi? Bu suale de şöyle cevap verilebilir. Bayramda adak kesilir. Hatta bazılarına göre kurban denen şey kurban bayramında kesilen hayvan olduğu için ben bir kurban keseceğim diye adak adayan insan sanki kurban bayramında bir kurban keseceğim demiş olacağından adaklar da ancak kurban bayramında kesilir. Fakat bizim dilimizde kurban dendiği zaman bu anlaşılmadığı için adaklar özellikle kurban bayramında denmiş olmadıkça her zaman ve her yerde kesilebilir.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, zaman çok kötüleşti. Her şeyde hakiki müessir Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dur. Zamandan şikayet etmek, Allah-u Teala'dan şikayet etmektir. Onun için Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şu mealde bir hadisi kutsi rivayet edilmiştir. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, zamana süven beni ezalandırır. Zaman benim, her iş benim kudretimdedir. Geceyi de, gündüzü de ben evirip çeviriyorum. Şerhi Mekasıt'ta açıklandığına göre, zamanın başlangıcına, hadiselerin ona istinadına kail olan kafir bir fırka vardır ki, ismi Dehriye'dir. Müşriklerde bütün hadiseleri zamana nispet ederlerdi. Şiirleri de hep zamandan şikayetle ilgilidir. Câsiye suresi 24. ayet bu konuyla ilgilidir. Hasılı, zamanın bir suçu yok. Bozan ve bozulan, Allah'ın dininden kopan veya dinin hükümlerini askıya alanlardır. Bazıları diyorlar ki, zaman sana uymazsa sen zamana uy. Bizlere çok sık söylenilen bir söz vardır. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Kimler söylüyor bu sözü? Nefsini, şehvetini putlaştıranlar, zaman zaman da Müslüman görünmeye ihmal etmeyenler. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hüküm yok. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylememiş böyle bir söz. Ne İmam-ı Azam, ne İmam Şafii, ne İmam Maliki, ne İmam Hanbeli, ne İmam Gazali, ne Muhyiddin Arabi, ne Abdülkadir Geylani Hazeratı hiçbiri böyle bir söz söylememiş. Bu sözü emperyalist kafirler söylemişler. Sonra da altına şöyle bir şerh koymuşlar. Sen artiste uyacaksın, şantöze uyacaksın, arsıza, hırsıza, içkiciye, kumarcıya, çıplaklığa, zinacıya uyacaksın demişler. Peki zamana uyulacaksa, sabah zamanında sabah namazını, öğle zamanı öğle namazını, ikindi zamanında ikindi namazını, akşam zamanında akşam namazını, yatsı zamanında yatsı namazını kılacaksın. Ramazan zamanı oruç tutacaksın, hac zamanı zenginsen hacca gideceksin. Hasılı, Müslümanın görevi hayatını zamana uydurmak değil, zamanı ve hayatı hakka uydurmaktır. Bazıları diyorlar ki, zaman o zaman değil. Zamanla alakalı halk arasında o kadar çok söz var ki, insan bunları duydukça hayretler içinde kalıyor. Bu sözlerden bazılarını şimdi zikredelim. Zamanın gereği. O zamanlar geçti. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Ahir zamandayız. Geçmiş geride kaldı. Zaman çok kötüleşti vesaire. Bu sözlerin her biri İslam'ın prensiplerine zıttır. Uydurulmuş biat sözlerdir. Bizler kötü zamana kaldık diyenlerden olmayalım. Aslında zaman kötü değildir. İnsanların yaşayışıdır. İnsanların yaşayışı Kur'an rayından çıkmıştır da kendileri kötü olmuştur. Müminler zamana sahip olursa ortada kötülük diye bir şey kalmayacaktır. Allah'ın mülkünde, Allah'ın hükmüyle hükmetmek müminlerin ömür boyu ihmal edilemez hizmetidir. Bazıları diyorlar ki, 24 saatlik zamanı 3'e ayırmak. Çocukluğumuzdan beri duyup dinlediğimiz öğretmenlerimizin çoğunun sık sık tekrar ettiği bir söz vardır. Derler ki, zamanınızı 3'e ayıracaksınız. Bunun A. 8 saatini uyuyarak, B. 8 saatini çalışarak, C. 8 saatini eğlenceyle geçireceksiniz. Böyle yaparsanız programlı yaşarsınız. Bu yanlış bir programdır. Müslümanın yaşaması gereken hayata uygun değildir. Evet, Müslüman da 24 saatlik zamanı 3'e ayırarak değerlendirecek, lakin yukarıdaki ölçüler içinde değil. Müslüman 24 saatin A. 8 saatini çalışarak, B. 8 saatini ibadet ederek, C. 8 saatini uyku ve istirahat ederek geçirecek. İmam Suyuti Dürrül Mensur'unda Âlâ suresinin tefsiri münasebetiyle Hazreti İbrahim aleyhisselamın suhufu hakkında bilgi verirken zamanı üçe bölerek değerlendirmek gerektiğini anlatan bu tavsiyenin Hazreti İbrahim aleyhisselamın meselelerinden olduğunu

0: naklediyor.
1: İslam ilim geleneğinde insanlar için çizilen çalışma programı şöyle özetlenmiştir. 1. 8 saati çalışarak, 2. 8 saati ibadet ederek, 3. 8 saati uyku ve istirahat ederek geçirilmelidir. İbadet için ayrılan 8 saati de şöyle değerlendirmek gerekir. A. 2 saati dinimiz ve dünyamız için lazım gelen bilgileri elde etmek üzere kitap okumaya, B. 2 saati sohbet dinlemeye, sözü sohbeti dinlenecek yetişkin kimselerin sohbetlerinde bulunup, vaaz, hutbe, konferans vesaire gibi konuşmaları dinlemeye, 2 saati okuyarak veya dinleyerek öğrendiğimiz bu bilgileri kendi şartlarımıza göre kendi hayatımıza nasıl tatbik edeceğimizi düşünmeye, tefekkür ve müzakere etmeye ayrılmıştır. D. Kalan son 2 saatte ibadet ve evrade ayrılmıştır. İşte zamanın değerlendirmesiyle ilgili iki ölçüyü anlattık. Bunlardan birincisi İslami değildir. Tamamen bedeni, dünyevi bir hayatı ilgilendirmektedir. Oysa insan iki varlıktan teşekkül etmiştir. Bedeni ve ruhi. Beden tatmin edilir, ruh ihmal edilirse buhran baş gösterir. İnsan materyalist zihniyetli olur. Dünyanın huzurunu kaçıran bu bozuk zihniyetlerdir.
2: Bazıları diyorlar ki, fitne devrinde yaşıyoruz. Dinin korunmasını ihmal edip, artık iş işten geçti hesabıyla, kendilerini hizmetten, mücadele ve mücahebeden vareste sayanlar, bu suçlarını gizlemek için artık fitne devrinde yaşıyoruz kılıfını uyduruyorlar. Böylelerinin bu dinde yerleri yoktur. Dinimizin ihyasında ilk Müslümanlar neyle mükellefseler, bizler de aynı şeylerle mükellefiz. İşlerin rayından çıktığını bahane ederek, vazifeden uzak kalarak kendi kendimizi aldatmayalım. Suçu devirlere ve zamanlara yükleyenler, önce kendilerini kontrol etmelidirler. Fitne ne devirde ne de zamandadır. Fitne, İslami gündemden kaldıran, kurumlarını rafa koyan, nefsini putlaştıranlardadır. Bunlar hesaplaşmak için kendilerini ilahi divana hazırlasınlar. Hasılı, İslam insanları fitne ve diğer kötülüklerden alıkoyan nizamdır. Bu nizamı yaşamayanlar ve yaşayanlara engel olanlar fitnecilerdir. Fitneci olan zaman ve devirler değil, İslam'dan uzak olanlardır. Veil olsun bu melunlara. Bazıları diyorlar ki, vakit geçiremiyorum, vakit geçmiyor, vakit geçirmek için yaptım. Genelde haram ve malayani işlerle meşgul olan kimselerin kabahatlerine mazeretleri bu sözlerdir. Vakit geçmiyor. Nedir vakit? Müslümanın vakti nasıl geçmelidir? Boş zamanlar kimler için vardır? Burada bu ve benzeri sorulara cevap arayacağız. Vakit zamandan bir bölümdür. Müslüman için vakit azizdir. Herkes vakti aziz tutmakla mükelleftir. Öteden beri materyalist zihniyetin yaygın hale getirdiği bir söz vardır. Vakit nakittir diye. Halbuki her Müslüman için vakit nakit değil, azizdir. Zira geçirilen her anın hesabını herkes Allah'a vermek zorunda kalacaktır. Mü'mine sorulacak suallerden biri de ömrünü nerede, nasıl geçirdin şeklinde olacaktır. Müslümanları şaşırtan zalimler işe, vaktin değerini öldürerek başlamışlar, fert ve toplumları bitkisel bir hayatın girdabına itmişlerdir. İnsanlarımızı ruhen ölü bir toplum haline getirmişlerdir. Vakit müminlere emanet olarak verilmiştir. Vakit mümin için o kadar dardır ki, nefes verse tekrar almaya tekeffülü yoktur. 5 vakit namaz, günde 5 defa mümine vaktin kıymetini terkin eder. Vakit geçiremiyorum felsefesi, Müslümanın lügatında yoktur. O, her anını yeryüzünden fitnenin kalkması için değerlendirmekle mükelleftir. Televizyonda, radyoda, boyalı basında çoğu kez entelektüellere sorarlar. Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? Verilen cevaplar 3 aşağı 5 yukarı şöyledir. Müzik dinlerim, seyahate çıkarım, tavla oynarım, televizyon seyrederim, maça giderim, kahvede otururum vesaire. Sorulara bazen de hiç boş zamanım olmuyor. İşten eve giderken bile yine kafam işimde kalıyor. Yatıyorum iş, kalkıyorum iş diye cevaplandırılır.
1: Bu soruların genelde muhatabı ya artisttir, müstehcen halinin ifşasını bahane için sorulmuştur ya sınıf çatışmasını esas almış bir yazardır ya da ünlü bir iş adamıdır, yağ çekmek için sorulmuştur. Böyle bir soru muttaki bir mümine sorulsaydı alınacak cevap şu olurdu: İbadet ve zikirde bulunurum, şükür ederim, cihad ederim, cihad edenlerin muvaffakiyeti için dua ederim, tevbe ederim. Cevabı bu olan insana boş zamandan sormak cesaretini gösterecek basın yayıncı nereden bulunacak? İnsanın boş zamanı yoktur. Boş zaman tembellerin, ahmakların ve akılsızların uydurduğudur. Allah-u Teala zamanı insanlar için, insanları da kendini bilmesi için yaratmıştır. Harcanan zaman değil, insandır. Öldürülen de zaman değil, insanın kendisidir. Boş zamanlar, boş kafalar için vardır. Kahve, gazino, televizyon, stadyum ve benzeri yerler boş kafa depolarıdır. Buralardaki oyun ve oyuncaklar da şeytanın ağlarıdır. Hasılı, vakit geçiremiyorum, vakit geçirmek için yapıyorum diyerek kirli işlerine vakti bahane edenler akılsız ahmaklardır. Muttaki müminlerin boş zamanı yoktur. Onun için vakit azizdir. Vakit nakittir sözü de materyalist zihniyetin uydurmasıdır. İnsanımız öyle uyuşturulmuştur ki, kötülüklere kılıf, vakit geçirmek için yaptım uydurmasıdır. Dini öğrenmeye ve yaşamaya sıra geldi mi? Vakit bulamıyorum, vaktim yok diyenler, gafletin gayyasına saplanmış zalimlerdir. Gafleti, zulmü ve zalimi durduracak tek çare, Allah-u Teala'nın son dini İslam ve İslam'ın uygulanmasıdır. Kurtuluş yolu sadece budur. Gerisi lafı güzel.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, giden

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil.

0: Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: 91.8 Gönül Frekansınız, Radyo Hedef.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Yenilenlerin geri dönüşü. Kureyş ordusu Mekke'ye küçük gruplar halinde dönmüştü. Mekke'ye ilk varanlar arasında geride kardeşi Nevfel'i esir bırakan Haşimi Ebu Sufyan vardı. Ebu Sufyan'ın yeni dine karşı gösterdiği düşmanlık onun kuzeni, aynı zamanda da süt kardeşi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve yeni din hakkında hicveden şiirler yazmaya itmişti. Fakat Bedir deneyimi onu oldukça sarsmıştı. Mekke'ye döndüğünde ilk düşüncesi Kabe'yi ziyaret etmek oldu. O sırada amcası Ebu Leheb Zemzem çadırı denilen çadırın altında oturuyordu. Yeğenini gören Ebu Leheb neler olduğunu anlatması için onu yanına çağırdı. Anlatılacak bir şey yok dedi Ebu Sufyan. Düşmanla karşılaştık, sonra arkamızı dönüp kaçtık. Onlar bizi kovaladılar ve istedikleri kadar esir aldılar. Arkadaşlarımdan hiçbirini suçlamıyorum. Çünkü biz sadece düşmanla karşı karşıya değildik. Gökle yer arasında ayakları yere değmeyen atlar üzerinde beyaz giysili adamlar da vardı. Ümmül Fazl çadırın bir köşesinde oturuyordu. Yanında Abbas'ın kölelerinden biri olan Ebu Rafi radıyallahu anh oturuyor ve ok yapıyordu. Ümmül Fazl radıyallahu anh gibi o da Müslümandı. İkisi de birkaç kişi hariç Müslüman olduklarını herkesten gizliyorlardı. Fakat Ebu Rafi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zafer haberini duyunca sevinçten kendini tutamadı ve gökle yer arasında beyaz giymiş adamlar sözünü duyunca heyecanla bağırdı. Onlar meleklerdi. Ebu Leheb bunu duyar duymaz sinirle ayağa kalktı ve Ebu Rafi'nin yüzüne bir darbe indirdi. Köle karşı koymaya çalıştı fakat çok güçsüz ve zayıftı. Ebu Leheb onu

0: yere düşürdü ve arka arkaya vurmaya başladı. Bunun üzerine Ümmül Fazl yerden çadıra destek olarak kullanılan tahta bir kazık aldı ve tüm gücüyle Ebu Leheb'in kafasına indirdi. Kayınının kafa derisi yarılmış, etler dışarı çıkmış ve hiçbir zaman iyileşmeyecek olan bir yara açılmıştı. Ümmül Fazl radıyallahu anh, sahibi burada olmadığı ve onu koruyamadığı için ona böyle mi davranıyorsun diye bağırdı. Ebu Leheb'in kafasındaki yara mikrop kaptı ve birkaç hafta içinde tüm vücudu iltihaplı kabartılarla doldu. Sonunda bu hastalıktan öldü. Savaşla ilgili diğer haberler ulaştığında ve ölenlerin yakınları feryada başladığında mecliste bir karar alındı. Ölenlerin yakınları kendilerini tutmalıydı. Onlara şöyle dendi: Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları sizin böyle yaptığınızı duyarlarsa daha da sevinirler. Esirlerin ailelerine ise Medine'ye fidye teklifiyle gitme işini şimdilik ertelemeleri tavsiye edildi. Önemli birçok adamın savaşta ölmesiyle Umeyye'den Ebu Sufyan birçok kişinin gözünde Kureyş'in lideri olarak görünmeye başladı. Bu nedenle diğerlerine örnek olmak için biri öldürülen, diğeri de esir alınan iki oğlu Hanzala ile Amr hakkında şöyle konuştu: Hem zenginlik hem de kanımdan iki taraflı kaybım için üzülecek miyim? Hanzala'yı öldürdüler. Amr için fidye mi vermeliyim? Bırakın onlarla birlikte kalsın. Onu istedikleri kadar yanlarında tutsunlar. Ebu Sufyan'ın kızgın karısı Hind, ne Hanzala'nın ne de Amr'ın annesi değildi. Fakat savaşın başında babası Utbe, amcası Şeybe ve kardeşi Velid'i kaybetmişti. Mateme son verdiği halde Kureyş'in öcünü alacak ikinci bir savaşta öç alınması gerektiğini düşünüyordu. Babasını ve amcasını öldüren Hamza radıyallahu anh'ın ciğerini yemeye and içti. Ebu Sufyan'ın Mekke'ye sağ salim getirmeyi başardığı zengin kervandan elde edilen tüm karın Medine'nin karşı koyamayacağı güçlü bir ordu kurulması için harcanmasına karar verildi. Bu kez, yani ikinci kez savaştıklarında kadınları da erkeklere moral vermek için yanlarına almaya karar verdiler. Aynı amaçla tüm Arabistan'daki müttefiklerine savaşta kendilerinin yanında yer almaları için bu ortak düşmanın zararlarını anlatan elçiler gönderdiler. Yas tutmama konusunda meclisin aldığı karara tüm Kureyş'in saygı duymasına rağmen fidye konusunda alınan karara pek fazla uyulmadı. Hemen hemen her kabileden adamlar Medine'ye gidip kendi akrabalarını veya müttefiklerini kurtarmak için fidye konusunu görüşmek üzere yola çıktılar. Ebu Sufyan sözünde durdu. Fakat bir sonraki hac mevsiminde Medine'den gelen Evsli yaşlı bir hacıyı rehin aldı ve Medine'ye oğlu Amr'ı serbest bırakmadıkça adamı bırakmayacağı haberini gönderdi. Hacının ailesi bu değiş tokuşun gerçekleşmesi için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ikna ettiler.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim'ti.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 24. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 24. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.

0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Bugün genç olabilirsin, kuvvetli olabilirsin, zengin olabilirsin. Yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Zenginliğine, gençliğine, kuvvetine güvenerek iş yapan, hele hele zulmeden çok ama pek çok pişman olacaktır. Zulüm payidar olmaz, hesabı çok çetin olacaktır. Allah korusun, onlara da dua edin, zalim olmasınlar. Zalim olmayın, mazlum olun. Çünkü zalim hesap verecek. Mazlum haklarını muhakkak alacak.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur. Hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın. Şöyle bir sarsın. Kendine gel desin. Kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen

0: bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'e salat ve selam olsun. Efendimizin mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimizin hepsine selam olsun. O ilk günden bugüne kadar risalet davasını bize ulaştırma adına gayret gösteren tüm örneklerimize, önderlerimize, rehberlerimize, alimlerimize, mürşitlerimize selam olsun. Sizlere de selam olsun. Hamdolsun Cenab-ı Hak bir kez daha buluşturdu. Hak ve hakikat adına inşallah bizleri yaşayanlardan etsin. Hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilmez ilkesiyle bizleri yaşatsın. Zor da olsa, acıtsa da, rahatsız da etse birilerini her daim hakkı söylemeyi bizlere nasip eylesin. Menfaatimiz için hakikatlerin üzerini örtenlerden etmesin. Nereye dokunursa dokunsun, hak küsmesin, hak razı olsun, kim gücenirse gücensin diyebilecek ve bunun altını doldurabilecek bir kameti ve duruşu bizlere nasip eylesin. Bugün hepimizin önemli bir hayatının parçası olan bir mevzuyu konuşacağız. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Şöyle bir nazarlarınıza da vermek isterim fark edilsin diye. Aslında muhteşem ahlak derslerinde biz aile ahlakıyla beraber bir kronoloji takip ediyoruz. Evet, biraz sıkıntılar yaşandığı için sözü biz ticaret ahlakından başlatmıştık. Sonra aile ahlakına sözü getirdiğimiz zaman ailenin öneminden bahsettik birkaç ders. Sonra ailenin önemli fertlerinden olan anne ve babaya değindik. Sonra ailenin meyveleri olan çocuklara sözü yasladık. Ve çocuklar bölümünü geçen seneki dersleri takip eden kardeşlerimiz hatırlayacaklar. Tam 10 ders boyunca yaptık. Bu dönem sohbet ahlakıyla başlattık bir başlangıç olsun diye. Çocuklarımız büyüdü, genç oldular. Genç ahlakını geçen ders anlattık. Bugün de artık o çocukların yavaş yavaş gençlikten sonraki ihtiyaçları olan evlilik meselesine sözü götüreceğiz. Belki ilerleyen derslerde beraberce gidip kız isteyeceğiz. Onun da sünnetteki örnekliğini göreceğiz. Nişan düğün meselesini konuşacağız. Evliliğin ilk aylarını konuşacağız. Evlilik hukukuna ait bazı meseleleri burada masaya yatıracağız beraberce. Kayın, kayınbaba, kaynana meselesini konuşacağız Efendimizin rehberliğinde. İstenmese bile hayatın yine bir gerçeği olan talak meselesini de konuşacağız. Ve böylece de aile ahlakını bitirip ondan sonra artık Allah önümüze neyi açarsa onu inşallah beraberce anlamaya çalışacağız. Bugün evlilik meselesini konuşmaya başlayacağımız şu zeminde ben muhataplarımın belli şeyleri anlayabilmeleri için neyden ne kadar istifade etmeliyiz noktasında size bir şey söylemek durumundayım. Bu meseleyi konuşmak sadece bekarlarla alakadar bir durum değil. Bunu iyi bilmek durumundayız. Evet, belki evlilik konusunu konuştuğumuz zaman bekar olan kardeşlerimiz işin inşası ve teşvikine ait bir şeyler duyacaklar benden. Ancak evlilikleri 5 yıldır, 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır, 50 yıldır bilemiyoruz. İçimizde yaşça büyük olanlar da var. Onlar da evliliğin ihyası ve diriltilmesi noktasında bir şeyler duyacaklar. Ve sünnet dediğimiz o Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşama olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rehberliği, önderliği her kesime hitap ettiği için her durumdaki insana da hitap edecek. Bekarlardan evlilere, evlilerden yaşlılara kadar herkes buradan hissesini alacak inşallah. Ben tabii becerebilirsem size biraz doğru yansıtabilmeyi alacaksınız. Allah bana doğru yansıtabilmeyi nasip etsin inşallah. Hepimizin de istifadelerini arttırsın burada. Bizim geleneğimizde çok güzel bir söz var. Biliyorsunuz bir kızı istemeye gidince erkek tarafı oturur, söz dolaştırılır, dolaştırılır, dolaştırılır. Bir yerden artık söz bir yere girilir. Orada da girerken der ki erkek tarafı, işte sebebi ziyaretimizi biliyorsunuz. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle artık oğlumuz kimse, diyelim ki oğlumuz Mehmet'e, kızımız Ayşe'yi istemeye geldik falan der. Söz öyle açılır. Geleneğimize giren o söz çok güzel bir söz. Zaten Anadolu irfanı dediğimiz o irfan aslında bir yönüyle sünnete dayanır. Sünnete ait şeylerle şekillenir. Her ne kadar bazı arızalar olsa da o arızalarda da ıslah edilir. Eğer arıza akide alanındaysa, eğer arıza sosyal yaralara sebebiyet veriyorsa o konuda da sünnet bizim yardımımıza yetişir. Akide alanında bir arıza varsa asla kabul edilmez. Direkt ilga edilir, iptal edilir yani. Eğer ıslah edilmesi mümkünse bazı sıkıntılar ıslah edilir. Eğer güzel şeylerse aynen yaşatılır, ipka edilir. İşte biz de Anadolu irfanından kız isteme meselesiyle alakalı bu sözü duyuyoruz. Allah'ın emri, peygamberin kavli. Allah'ın emrini duyar duymaz şunu hemen anlamış oluruz ki direkt demek ki Kur'an'da evlilik meselesini bir emir olarak Rabbimiz açıkça beyan etmiştir. Ve bu maksatla Kur'an'a baktığınız zaman 10 tane direkt emir görürsünüz. Belki bazıları okuyuşa göre farklılık arz eder, 9 olur, 11 olur, 12 olur ama ona yakın diyelim. Ona yakın doğrudan evliliğin emredildiğini ayetlerde görürsünüz. 50'ye yakın ayet ise dolaylı bir biçimde evlilikten bahseder. Mesela Kur'an'ın 4. suresi olan Nisa suresinde ilk 26 ayet 1. ayetten 26. ayete kadar bu meseleyi anlatır. Hukuka ait bir şeyler söyler ve çok önemli gördüğü için de gerekli noktalarda izaha düşecek şekilde, izah edecek şekilde açıklamalarda da bulunur. O sürenin 3. ayetinde ve 25. ayetinde ise fenkihu, nikahlanın, evlenin diye emir direkt açık bir biçimde beyan edilir. Nur suresinde ise İslam toplumunun üzerine bir yükümlülük yüklenir. Aile, evlilik İslam toplumunun temel taşı olduğu için toplumun diğer fertleri üzerinde bir sorumluluk olarak bekarların evlendirilmesi meselesini söyler ve içinizdeki bekar olanları evlendirin diyerek Nur suresinin 32. ayetinde açık bir beyanı da farklı bir sorumluluk çerçevesinde nazarımıza verir. Allah'ın emri meselesinde biz bunu Kur'an'dan direkt açık bir şekilde okuyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kavli yani sünneti meselesine geldiğiniz zaman da evliliğin teşviki noktasında direkt hadisleri alt alta topladığınız zaman ciddi bir müktesebatla karşı karşıya geliyorsunuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ev hukukunu, aile hukukunu beyan eden hadisleri ayrı, direkt evliliği teşvik eden ve bunu Allah'ın bir emri olarak nazarlarımıza veren hadislerini okuduğunuz zaman ciddi bir yekünle karşılaşıyorsunuz. Ben sadece bir tane örnek vereceğim size. İbn-i Mace'nin nikah babının 1. numaralı hadisinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam nikah benim sünnetimdir. En nikahu min sünneti, kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir diyor. Evlenin çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisin farklı rivayetleri de var. Onlardan bir tanesini Beyhaki ve Abdurrezzak bize naklederler. Orada şöyle bir ziyade vardır. Evlenin ve çoğalın, ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı övüneceğim. Hatta çocuklarınız düşük bile olsa diyor. Meselenin ehemmiyetine dikkat çekme adına sallallahu aleyhi ve sellemin böyle de bir beyanı var. Peki bu beyan burada dururken biz meselenin değer ve sorumluluğunu biraz daha iyi anlayabilmemiz için evliliğin maksadı nedir diye bir soru sormak durumundayız. Allah neden böyle bir emri bizler üzerinde bir sorumluluk olarak bırakır? Neden böyle bir sorumlulukla karşı karşıyayız? Yine Kur'an'ın ve sünnetin çerçevesinde bir tespitte bulunursak 5 temel madde tespit edebiliriz. Nedir onlar? 1. Kulluğun ifasıdır. 2. Neslin devamıdır. 3. Hayat yükünün paylaşımıdır. 4. İhtiyaçların karşılanmasıdır. 5. Huzurun teminidir. Bu 5 tane maddeyi de biz gerek ayetlerle gerekse hadislerle açılımını görüyoruz. Ben sizi başka bir noktaya getireceğim için burada fazlaca izaha girmek istemiyorum ama birkaç cümle de söyleyeyim. Kulluğun ifası. Allah bizi ne için yarattı? Kulluk için yarattı. İbadet edelim diye yarattı. İbadetimize muhtaç olmayan, Es-Samet olan Rabbimiz bunu bizim üzerimize bir yükümlülük olarak yazdı ki kullukla şeref kazanalım ve varlık gayemiz bir şekliyle kulluk noktasında ortaya çıksın. Ama zor iş. Kulluk için birilerinin desteğine ihtiyaç duyar insan. Erkekse kadına, kadınsa erkeğe ihtiyaç duyar. Beşerin babası olan Hazreti Adem'in, beşerin kadın cinsinin anası olan Hazreti Havva'ya ihtiyaç duyduğu gibi. Dolayısıyla Havva validemiz bir yönüyle Hazreti Adem'e nefes olmuştu. Zordu, gerçekten taşınması çok ağır bir yüktü ama nefes olmuştu ona. Onunla beraber aslında bir yönüyle kulluk bir şekliyle ortaya çıkmıştı. İkincisi neslin devamıdır. Başka yolu var mı bunun? Evleneceksiniz ki nesil devam etsin. Allah selamet versin. Muhammed Sabuni bize anlatmıştı bir mizah latife olsun diye. Birine rastlıyor Kabe'de, böyle menkıbeler de var bizim kitaplarımızda. Dua dua yakarıyor bir genç. Allah'ım senden salih evlat, saliha evlat istiyorum. Dikkatimi çekti diyor. Gittim sordum. Dedim sen kaç yıldır evlisin ki böyle gönülden evlat istiyorsun? Dedi ki hocam daha evlenmedim. Peki evlenmedin, niye çocuk istiyorsun? Allah'tan salih ve saliha bir eş iste. Ben çocuk isteyince o da gelecek demiş zaten. Doğrudur, öyledir zaten. Bir latife ama bir hakikati de söyler. Neslin devamiyeti için olması gereken bir şeydir evlilik. Dolayısıyla maksat meselesinde ikinci madde budur. Hayat yükünün paylaşımıdır. Gerçekten böyledir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. İhtiyaçların karşılanmasıdır, karşılıklı olarak. Ve bu ihtiyaç meselesinde

Sadece meseleyi bir alanda sıkıştırmamak gerekir. Yani işin şehvet boyutuyla sınırlandırırsak anlamayız. Her boyutuyla ihtiyacın karşılıklı karşılanmasıdır. Huzurun ise teminidir. Huzur evlilikle, nikahla ancak elde edilir. Onun da maksat olarak dikkate alınması gerekir. Bu söylediğim beş maddenin, dedim ya, Kur'an'da da sünnette de karşılıkları var. Ama bir ayet sadece söyleyeyim. Rum suresi 21. ayet. Ayet bize aslında bu beş maddeyi de söylüyor. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Ayetin kullandığı kelimelere dikkat ettiğiniz zaman ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen litaskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. İki kelime de bizim için çok önemli. İnne fi zalike li ayetin li kavmin yetefekkerun. Ayet, aklını kullananlara ayet olarak sayar bunları ama mesajı da bize verir burada. Kaynaşmak için kendi cinsimizden, kendi nefislerimizden eşler yarattı ve aramıza ne koydu? Meveddet ve rahmet koydu. Aslında üç kelime: halk, kulluğa, meveddet ve rahmet ise saydığım dört tane maddeye işaret ediyor. Dördüne dair de mesajlar var. Sadece parantez içerisinde bir şey söyleyeyim, asıl konumuz olmadığı için. Kur'an'da sevgiyi ifade eden üç kelime vardır: ülfet, meveddet ve hub. Ülfet işin başlangıcı, yakınlıktır, yakınlık kurulmasıdır. Meveddet sevgidir, yakınlıktan sonra ortaya çıkan bir durumdur. Hub ise şiddetli sevgidir. Biz buna Türkçe'de aşk deriz. Evet, doğru da bir ifadedir. Aşktır aslında o. Yine meveddetle hub arasında şöyle de bir fark var. Meveddet sonradan kazanılan sevgidir. Hub doğuştan Allah'ın ikram ettiği bir sevgidir. Dolayısıyla eşler arasındaki sevginin burada meveddet kelimesiyle gelmesi de çok güzel bir hikmete binaendir. İnsan anasından doğar, doğar doğmaz da annesine karşı bir ilgisi, sevgisi olur. O sevgi hubtur işte. Ama ülfetten sonra oluşacak sevgi meveddettir. Kur'an da buna dikkat çekiyor. Bir ayet, Rum suresi 21. ayet, meseleyi aslında nazarlarımıza verdi. Evliliğin maksadının beş temel meseleden ibaret olduğunu, belki alt maddelerde biraz daha izah edilebilir ama bu beş tane maddede özetledi. Bu söylediklerim ön bilgisi olsun size. Bir soru daha soralım. Evlilik nedir gerçekten? Sadece İki tane insanın yastıklarını birleştirmesi midir? Hayatın bir şekliyle belli bir süreçten sonra beraberce yaşanması mıdır? İki farklı insanın, iki farklı aileden, iki farklı cinsin bir araya gelerek bir şekliyle hayatın yükünü omuzlaması mıdır sadece? Bu konuda birçok evlilik tarifi yapılabilir. Yine biz Kur'an'dan ve Kur'an'ın en büyük mübelliği ve tebyin edicisi olan başımızın tacı sallallahu aleyhi ve sellem'den yola çıkarak evlilik nedir tarifine ait bir şeyleri sünnet perspektifinden, hadislerin kaynaklığından yola çıkarak izah etmeye çalışsak 6 tane madde önümüze çıkar. Nedir bunlar? 1- Evlilik ibadettir. 2- Evlilik nimettir. 3- Evlilik cihattır. 4- Evlilik devlettir. 5- Evlilik dindir.
Altıncısı, onu sona özellikle bıraktım. Belki

0: başa almalıydım. Evlilik imtihandır. 6 tane madde evliliğin ne olduğunu bize söyler. Şimdi bu maddelerden elde edeceğimiz sonuçları belki sona bırakmalıydım. Hep onu yapıyorum biliyorsunuz derslerde. Bugün öyle yapmayacağım. Bugün başta vereceğim ki mesele biraz daha iyi anlaşılsın. 1. Evlilik ibadettir. Öyleyse külfetine katlanılmalıdır. 2. Evlilik nimettir. Öyleyse şükrü eda edilmelidir. 3. Evlilik cihattır. Öyleyse hazırlığı yapılmalıdır. 4. Evlilik devlettir. Öyleyse yasalar uygulanmalıdır. 5. Evlilik dindir. Öyleyse sahip çıkılmalıdır. 6. Evlilik imtihandır. Öyleyse sabır azık olarak edinilmelidir. Şimdi gelin bu 6 tane maddeyi biraz açalım. Açalım ki istifade edelim. Dediğim gibi gençlerimize teşvik olsun ama bizim gibi ihtiyarlara da ihya olsun. Çünkü ihyaya da ihtiyacımız var bu alanda. Herkes bu söylenenler çerçevesinde dünyasını alacaklarını alsınlar. Birincisi neydi? Evlilik ibadettir. Öyleyse külfetine katlanılmalıdır. Evliliğin ibadet olmadığına dair bu konuda bir şey söyleyecek olan var mı? Yani ibadet değildir diyebilecek baba yiğit çıkar mı içimizde? Allah'ın emri, peygamberin kavli dedik. Peygamberin sünneti dediğimiz bir yerde, Allah'ın emri dediğimiz bir yerde bir ibadetten bahsediyoruz. İbadet deyince evet biz biraz daraltmışız. Sadece aklımıza bazı şekli şeyler gelir ama Allah bir şey bizden istemişse o şeyin nasıl yapılacağını da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize göstermişse onların tamamı ibadettir. Evlilik de bunlardan bir tanesidir. Allah aşkına her ibadet başlı başına bir külfet yüklemez mi insana? Yükler. Hangi ibadet külfet değildir? Mesela cihat bir ibadet midir? Vurgu olarak geleceğiz evliliğin cihat olduğuna. Evlilik cihattır deyince karı kocanın birbirleriyle aralarındaki savaşı kastetmiyoruz. Başka bir şey söylüyoruz. Orada ona geleceğiz. Ama cihat meselesi ibadet midir? İbadettir. Emri bil maruf nehyanil münker ibadet midir? İbadettir. Namaz, oruç, hac ibadet midir? İbadettir. Hangi ibadet külfetsizdir Allah aşkına? Şu günlerde havalar yavaş yavaş soğudu. Günlerde epey kısaldı. Sabah namazı da geldi daha geç bir saate yaslandı. Buna rağmen kaç tane baba yiğit bizim içimizde sabah namazında Bismillah deyip yorganı üstünden atabiliyor?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güney

0: Başkent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
7: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
5: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Vekilsin ki bana, ben bana yetmem, senin kudretine dayanır. Ben bana yetmem, ihtiyaçlarıma yetişemem, senin rahmetine sığınırım.
11: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
13: Ben biraz size somutlaştırayım ki mesele anlaşılsın. Kuruyoruz saati ya da telefonu. Saat çalıyor. Hemen başımızın ucundadır zaten. Alıyoruz. Diyor ki şeytan, dedirtiyor bize. Konuşan şeytan ama bizim haberimiz yok. Daha var vakit diyor. 5 dakika daha yatsan ne olur diyor. 5 dakika yatırdı mı bir daha da kaldırtmıyor zaten. O anda onu dinlemeden üstünden atabilirsen eğer tamam. Ama külfet zorlayacak seni. Diyelim ki attın üstünden, üzerinden attın. Şimdi seni lavaboda rahat bırakmıyor. Abdesti getiriyor başına, başka şeyleri konuşturuyor. Yani seni bir şekliyle ayağını oradan kaydırma adına 40 tane vesileyi zorluyor. O da olmadı. abdestini de aldın güzelce, geldin, seccadeni sardın, 4 rekat namaz kılacaksın. Sabah namazı 4 rekat, 4 rekatta 50 bin tane meseleyi senin aklına getiriyor şeytan. 10 sene önce başından geçmiş bir olayı unutmuş gitmişsin, namazın içinde geldi, aklına girdi. Akşam hanımla bir kavgam vardı, o geldi. Çocukların bir derdi vardı, geldi. Ödemeler geldi, alacaklar geldi, borçlar geldi. 4 rekatlık namazı bitirene kadar seni 5 katlı binadan düşürmüş hale sokuyor şeytan. Ama her şeye rağmen ne yapmalısın sen? Oradaki o külfete katlanmalı ve şeytanı memnun etmeyecek şekilde yürümelisin. Ama bilmen gerekir ki külfet. Eğer bunu tamamladınsa şeytan o gün dizlerine vuracak, başına toprak saçıp kaçıp gidecek. Ama eğer seni oradan saptırırsa sevinecek. Unutma, şeytan doğru yolda yürüyen adamın düşmanıdır. Sapan adamla şeytanın ne işi var? Sapan adam zaten şeytanın dostudur. Onun için şeytan Rabbimizden mühlet isterken senin dost doğru yoluna oturacağım dedi. O yola oturacak, o yolda yürüyenlerin ayağına çelme takmak için, onları yan yatırmak için, bir şekliyle onları yoldan almak için o yola oturacak. İşte ibadetlerin külfet olma meselesini böyle anladığımız zaman, evliliğin de bu manada külfet olduğunu anladığımız zaman, artık biz evliliğin çocuklukta oynadığımız o evcilik var ya, evcilik oyunu olmadığını anlayacağız. Ve ibadet olarak anladığımız andan itibaren namazımızı koruyormuş gibi evliliğimizi korumaya başlayacağız. Eksik kaldığı zaman da hayatımızda bir ibadet eksik kalmış gibi bir sıkıntıya düşeceğiz. Telafi etme adına da gayret içerisinde olacağız. İbadet, şeytan da bütün ibadetlerin düşmanı, evliliğinde düşmanı. Bakın, Müslim'de geçen bir hadiste sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın o halini bize nasıl resmediyor? Diyor ki şeytan otoritesini, tahtını su üstüne kurar ve avanesini toplar, yardımcılarını. Gidin Adem oğlunu yoldan çıkarın ve bana bunun raporunu getirin. Hanginiz beni sevindirecek bir işle gelirse bundan sonra benim yanımda şöyle şöyle mükafatlandırılacaktır diyor şeytan, bize anlatan Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Gidiyorlar, geliyorlar. Biri diyor ki ben falanca günahı işlettim. Söylemeyelim günahları. Şeytan memnun olmuyor, basit iş diyor. Biri diyor ki filanca işi yaptırdım, memnun olmuyor. Sıralanıyor. Biri diyor ki ben Adem oğullarından birinin evine huzursuzluk soktum. Onları birbirine düşürdüm. Birbirleriyle onları bir şekliyle karşı karşıya getirdim. Bunu öyle yaptım, öyle yaptım ki artık en sonunda boşandılar diyor. Bunu dediği anda şeytan diyor ki sen çok büyük bir iş yapmışsın. Bundan sonra senin yerin burası diyor. Neden? Çünkü şeytan İslam toplumunun en önemli kalelerinden biri olan kaleyi içten kuşatmış. Artık ondan sonra arkayası gelecek. Ondan sonra diğerleri zaten olacak. Dolayısıyla burada sallallahu aleyhi ve sellem bir ibadet olarak evliliğin gözükmesi, korunması noktasında böyle bir uyarıda bulunuyor. Şeytanın memnuniyetinin nerede olduğunu bize beyan ederek. Hadisin kaynağını da vereyim. Müslim Münafık 67, Müsned Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i 3. cilt 314 numaralı hadis, başka kaynaklarda da geçiyor. Buradan başka bir noktaya daha getirelim sözü. İbadet meselesinin biraz daha farklı bir biçimde de anlaşılması için. Şimdi şeytanın buradaki bu telkinleri aklınızda dursun. Ancak biz evliliğe halen sahabenin dünyasından bakamadığımızı anlayabileceğimiz bir noktaya sözü getireceğim. Diyelim ki ashab-ı kiram efendilerimizden birisinin hanımı vefat etse, ya da hanımdır beyi vefat etse, hanımsa iddet süresini bekleyecek, Beyse böyle bir bekleme durumu yok.

birçoğunun hemen arkasından evlendiklerine şahit oluyoruz. Ve bu konuda da ciddi bir acele davrandıklarını, süratli davrandıklarını okuyoruz İslam tarihinde, hadis kaynaklarımızda, tabakat kitaplarımızda. Bizde örfte biraz gariptir bu. Diyelim ki adamın hanımı vefat etmişse, bir ay sonra o adam evlense, o adam toplumda taşa tutulur. Ama çok ilginç şeyler biz okuyoruz Asr-ı Saadet'te bu manada. Muaz İbni Cebel, tanımayanınız var mı? Çok büyük bir alim, başımızın tacı bir alim sahabi. Amavas taonunda biliyorsunuz şehit oluyor. Şehit olacağı zamanda iki hanımı var onun. Oğulları da var. Ürdün'de o veba salgını sırasında bütün ordu hastalanıp o salgına tutulunca o aile de tutuluyor. Muaz İbni Cebel'in gözleri önünde önce oğlu vefat ediyor. Sonra da arka arkaya iki hanımı vefat ediyor. Bakın ne diyor Muaz İbni Cebel yanındakilere. Müslümanlar diyor, o hastalık bana da bulaştı. Biliyorum ki Rabbime giden yolun üzerindeyim ama benim iki hanımım da vefat etti. Ben şu anda nikahsız bir haldeyim. İstiyorum ki Rabbime yürürken nikahlı yürüyeyim. Ne olur gidin falanca kadınla beni nikahlayın. Rabbimin huzuruna giderken nikahsız bir biçimde gitmeyeyim. Gelin de anlayın bu meseleyi. Ama böyle işte Asr-ı Saadet'te evlilik dediğiniz meseleye ibadet çerçevesinden bakan o insanların bakış tarzları bu. Abdullah İbni Mesud şöyle bir söz söylüyor. Bilsem ki 10 günlük bir ömrüm var dünyadan, o anda da hanımım olmasın. 10 günlük ömrüm olmasına rağmen hemen gider evlenirim ve Rabbimin huzuruna nikahsız bir biçimde gitmem. Sahabede mi sadece bu? Bir tane örnek vereyim sadece ashabtan olmayanların üzerinden. 241 Hicri Ahmet bin Hanbel'in vefatı, Ahmet bin Hanbel'in üzerinden örneği vereyim. Hanımı vefat etmiş, oğluyla beraber kabristandan geri dönüyorlar. Oğluna diyor ki oğlum koş falanca kadını iste benim için ve bana nikahla. Ben eğer yolda giderken ölüm meleği gelir bana yetişir de ben nikahsız bir biçimde Rabbimin huzuruna gidersem çok üzülürüm böyle bir durumla karşı karşıya kalınca. Ne olur koş ve babanı falanca kadınla nikahla. Ahmet bin Hanbel'in oğlu ne diyor? Baba diyor, sen benim anamın üstüne gül mü koklayacaksın? Ne iştir şudur budur bunları demiyor. O da biliyor, o da müştehit. O da işin aslını bilen birisi olarak babasının o talebini yerine getiriyor. Bakın meseleye bu çerçeveden baktığınız zaman ibadet meselesi, evliliğin ibadet olarak anlaşılması meselesi biraz farklı bir mesele olarak karşımıza çıktı. Biz halen bu manada bakamıyoruz evliliğe. Bakamadığımız için evlerimizde ve evliliklerimizde arızalar var. Böyle olduğu için de işte korunamıyor. Belli şeyler tam anlamıyla yerine oturmuyor ve külfet meselesi taşınmadan en ufak şeyde başka şeyler konuşuluyor ve tartışılıyor. Sadece burada parantez içerisinde bir şey daha söyleyeceğim size. Onu bir dahaki derste biraz daha açacağım. Şunu söyleyebilirsiniz, aklınıza takılmış olabilir. Madem evlilik böyle önemli ve bir ibadet olarak da karşımızda, o zaman niçin dev gibi alimlerin biz evlenmediklerini görüyoruz İslam tarihinde? Mesela bir İmam Taberi gibi, bir İmam Zemahşeri gibi, bir İbni Teymiye gibi, bir Bediüzzaman Said Nursi gibi, bir Muhammed Hamidullah gibi sonradan da önceden de evlenmeyenler var. Siz biraz bu meseleyi düşünün. Öyle alimlerin de bildiği bir şey vardır. Ben o evlenme meselesinde yaş konusunu bir dahaki ders size anlatacağım inşallah. İkinci maddemiz, evlilik nimettir. Öyleyse şükrü eda edilmelidir. Nimet midir? Vallahi nimettir. Bir insanın evden mahrum olması kadar zor bir şey var mı Allah aşkına? Ne diyordu Hazreti Ali evliliğini resmederken bize? Yoğun koşturmalar içerisinde eve gittiğim zaman Fatma

Babamın yüzüne baktığım andan itibaren bütün dertlerimi unutuyorum. Ona dert unutturan bir kadın Hazreti Fatma anamız, başımızın tacı, bir nimet oluşunu öyle ifade ediyor. Ama nimet, nimetse eğer, onun da külfeti var. Nimetse eğer her an nikmete, Allah korusun bir belaya dönüşme ihtimali var. O halde olması gereken ne? Evlilik bir nimet olarak bilinmeli. Şükrü eda edilmesi adına da gayret gösterilmeli. Peki şükür nasıl eda edilmeli? Unutmamamız gereken bir ilke. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Yani yedik yedik yedik sofrada bir elhamdülillah deyince sadece bir parçasını yerine getirdik. Orası işin kavli boyutu. Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükür sadece sözle yapılmaz. Ne verdiyse onun cinsinden yapılır. Ne verdiyse onun yoluna verilerek yapılır. Zaten o bizden almak için istemez, bir daha vermek için ister. Nimetin devamiyeti adına da bu gerekli bir şeydir. Evlilik için de şükrü eda edilmesi gerekir ki bu da ayrı bir nokta olarak karşımızda duruyor. Peki evliliğin şükrü nasıl eda edilir aziz kardeşlerim? Ne dedi ayet Rum suresi? Meveddet ve rahmet. İkisi evde esas olur ve yaşatılırsa Allah'ın izniyle o evliliğin nimetinin şükrü yerine gelmiş olur. O sadece orada kalmaz. Farklı farklı şekillerde şekillenir. Hayatın başka alanlarına da yayılır. Başka alanlarında da size bambaşka bir nimet olarak bir daha geri döner. Nahl suresinin 80. ayetinde nimet olduğu şöyle beyan ediliyor Rabbimiz tarafından. Allah evlerimizi bizim için bir huzur ve sükunet yeri yaptı. Eğer evde dinlenemezseniz hiçbir yerde dinlenemezsiniz. Sükunet evde bulamazsanız başka bir yerde bulmak mümkün değildir. Başka yerde arayanlar işin neticesinde pişman olanlardır. Bu manada bunun bir nimet olarak gözükmesi ve gereği yerine getirilmesi gerekir ki nimetin devamiyeti, sürekliliği farklı bir noktaya gelsin. Peki kolay mı? İmtihan başlığında geleceğiz ona. Ama unutmayın, burada söyleyeyim onu. Gülü seven dikenine katlanır. Biraz dikenleri olacak. Elinize batacak. Bazı yerler rahatsız edecek. Bu da çok mümkündür ve normal bir şeydir. Ama nimet olduğunu unutmazsak eğer şükrünü eda etme adına gayret içerisinde oluruz. Üçüncüsü, evlilik cihattır. Öyleyse hazırlığı yapılmalıdır. Nasıl cihattır? Kadınla erkek arasında bir cihat mıdır? Hayır. Cihattır. İkisi bir ordunun askerleridir. Kadın da erkek de. Karşıda düşman var. En başta nefis düşmandır. Şeytan düşmandır. Yandaşları düşmandır. Hasetçi şeytanın dostudur, düşmandır. Başka düşmanlar da vardır. Hainler vardır, münafıklar vardır, kafirler vardır, fasıklar vardır, vardır da vardır. Eğer sen cihat olarak görürsen hazırlığını yaparsın. Ortak düşmana karşı birbirinizle yardımlaşma adına zeminleri çoğaltırsın. Peki cihat nedir? Burada asıl sormamız gereken ve zihinlerimizde netleştirmemiz gereken bir kavram da budur. Ne yazık ki zulmettiğimiz kavramlardan bir tanesi cihat. Cihat der demez aklımıza hep başka şeyler geliyor. O gelen şeylerin bir kısmı gıtal kapsamında değerlendirilir. Gıtaldir aslında savaş. Ama cihat İslam'la insan arasındaki engellerin kaldırılmasıdır. Bu engeller yeri ve zamanı gelir güçle kaldırılır. Yeri ve zamanı gelir söz ile, kelime ile kaldırılır. Yeri ve zamanı gelir bir bakışla kaldırılır ama bir şekliyle kaldırılır. Dolayısıyla cihadın araçları bir tane değildir. Bunu çok iyi bilmemiz gerekir ki insanla İslam arasına giren engellerin izalesi adına hep gücü çağrıştıran şeyler aklımıza gelmesin. Bazen bir kalemin yaptığını 1.000 tane kılıç yapamaz. Bazen
bir sözün yaptığını 1000 tane

silah yapamaz. Bazen Allah adına ve Allah namına atılmış bir adım, diyelim ki bir infak, bir infak adımı 1000 tane farklı adımın yaptığının ötesinde değerlendirilir. Peki yerinde ve zamanında bunun olabilmesi adına ne yapmalı? Doğru işi doğru zamanda yapmalı. Eğer sen doğru işi doğru zamanda yaparsan, yaptığın ne olursa olsun cihattır Allah'ın izniyle ve seni cennete taşıyacak bir buraktır. Ne olursa Allah sana neyi vermişse ikram olarak, o ikramla cihat adına bir şeyler yapabilirsin. Bu ferdi anlamda öyle. Aile anlamında da böyle değil mi? Aile anlamında da böyle. Allah aşkına şu cihat meselesinde biraz ben meseleye şöyle de bakıyorum. Bilmiyorum, belki çok farklı bir şey gelecek size. Hayal gibi gelebilecek. Nerede hocam bizim evlerimiz, nerede öyle diyeceksiniz ama bir ufuk olarak, bir umut olarak ben de kendimi sizin içinize katarak bir şeylere doğru götürmek istiyorum. İslam ümmetinin şu anki hali eğer bizim yüreğimizi gerçek manada dağlasa, bir kadın ve erkek, eş, iki eş bir evde nasıl başka bir meseleyi kendisine dert edinir de ve konuşur? Nasıl o evde perdedir, mobilyadır, okuldur, mekteptir, şudur budur meselesi tartışma meselesi olur ve ortak cihada karşı, ortak düşmana karşı güç birleştirilmesi gereken bir zeminde güçler dağıtılır da birbirinin karşısına getirilir. Eğer bunu biz böyle anlamazsak, demek ki biz sadece bazı şeyleri sloganda bırakmışız. Halen ümmetin şu anki hali bizim yüreğimizi dağlayacak düzeye gelmemiş. Biz bunu buralarda benim yaptığım gibi kürsülerde bağırmışız, çağırmışız, sokaklarda bağırmışız, çağırmışız ama bunu evlerimize taşıyamamışız. Kadın olarak da, erkek olarak da. Eğer bugün ümmetin bu hali bizim yüreğimizi dağlasaydı, evlerimizde cihat adına başka şeyler duyacaktık. Evlerimizde konuşulan meseleler farklılaşacaktı ve evlerimizde bugünkü cihada karşı hazırlık farklı alana doğru bizi kaydıracaktı. Allah o noktalara inşallah bizleri vardırsın. Gelin dördüncüsüne, hemen sözü burada kestim. Gidersem başka yerlere gidecektim. Başıma da iş açacaktım, onun için kestim hızlıca. Evlilik devlettir. Öyleyse yasalar uygulanmalıdır. Devlet midir evlilik? Aile en büyük devlettir. Devlet deyince biz evet aklımıza ilk önce o gelir ama aile de küçük bir devlettir. Eğer bir yerde devlet varsa devlet başkanı vardır. Eğer bir yerde devlet başkanı varsa anayasa da vardır, hukuk da vardır. Evde de vardır ve olmalıdır. Evin devlet başkanı babadır. Erkek tarafıdır. Bunu ben demiyorum. Kavvam ifadesini erkeğin üzerine bir vazife olarak yükleyen Rabbimiz söylüyor. Eğer erkek kavvamsa devlet başkanı odur. Otorite odur. Odur orada son sözü söyleyecek olan. Odur orada düzeni sağlayacak olan. Hanım da eğer o cumhurbaşkanı ise o da başbakandır. Ya da o başbakansa o da İçişleri Bakanı'dır ama bir şeydir. Çocuklar da bir şeydir. İslam'da bu manada mesuliyet şuuru çocuktan başlar, büyüye doğru gelir. Şu anda sorumluluk noktasında çocuklarımıza sorumluluk tam yükleyemediğimiz için arızalar zaten farklı boyutlara geliyor. İslam bu manada herkese bir mükellefiyet, bir sorumluluk yüklemiş, herkese bir alan açmış ve herkese o alanda davranacağı alanın yasalarına ait de sözler söylemiştir. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bir devletin İslam devleti olup olmadığını nereden anlarız? Diyelim ki bir yerde sabahtan akşama kadar Kur'an okunuyor. Oranın İslam devleti olduğunu söyleyebilir miyiz sadece ona bakarak? Hayır. Bir devletin bayrağında La İlahe illallah yazıyor. Sadece ona bakarak o devletin İslam devleti olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Tesettür, haremlik, selamlık o biçim korunuyor. Ona bakarak sadece İslam devleti olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Bunları çoğaltın. Nedir?

temel esas şudur. Bir devletin İslam devleti olabilmesi için kökte tevhid, gövdede adalet, dallarda meşveret olmak şarttır. Bu olmazsa eğer...

gibi ise, böyle dedikse baba padişah gibi davranacak demedik. Astığım astık, kestiğim kestik. Ben ne dersem o. Böyle bir şey yok İslam'da. Biz peygamberin hayatındaki ev meselesinde hanımlarıyla istişarelerini konuşuyoruz, okuyoruz, anlatıyoruz. Onlarca rivayet var ki ben de birkaç tanesini anlatacağım ilerleyen derslerde size. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hudeybiye zemininde devlete ait bir meseleyi bile hanımı Ümmü Seleme ile istişare ediyor ve onun verdiği görüşe göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amel ediyor. Unuttunuz mu o rivayeti? Öyleyse eğer Ümmü Seleme anamız orada onu yaptıysa, Ayşe annemiz başka yerlerde Efendimiz'e başka manada görüşler beyan ettiyse, Maria annemiz başka şeyler söyledi, Meymune annemiz başka şeyler söylediyse ve Efendimiz hayatı boyunca hanımlarıyla istişare ettiyse, sana ya da bana ne oluyor ki biz kendimizi padişah diye ilan etmişiz? Allah aşkına artık bundan kurtulmak durumundayız. İstişare amellerin bereketidir. İstişare isabet kaydetmenin en önemli yoludur. İstişare Allah'ın bir işe bereket indirmesinin en önemli vesilesidir. İstişare Allah'a bizi yaklaştıracak en önemli bir kurumdur. Devlet bazında da, fert bazında da, aile bazında da. Öyleyse eğer artık aklımızı bir put haline getirmekten kurtulalım ve biz bize yeteriz mantığından kurtulalım. İstişarenin bu ümmetin en önemli esası olduğunu hatırlayalım da evden bunu toplumun diğer katmanlarına, dışarıdan da eve taşıyabilelim inşallah bunu. Devlettir evlilik bu manada, hiçbir zaman bunu unutmayalım. Evlilik dindir. Öyleyse sahip çıkılmalıdır. Çok şey söylenir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam söylesin. O sözde bize kifayet etsin. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe anamız naklediyor hadisi. Kul evlendiği zaman muhakkak dininin yarısını tamamlamış olur. Diğer yarısında da Allah'tan sakınsın. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Dinin yarısı evlilik. Dindir işte, yarısı tamın bir parçasıdır. Öyleyse eğer böyle gördüğün zaman ne yapman gerekir? Sahip çıkman gerekir. Aynen ibadet için söylediğim burada da geçerli. Yani namaza, oruca, hacca sahip çıkar gibi çıkmalı. Altıncısı, evlilik imtihandır. Öyleyse sabır azık olarak edinilmelidir. Altıncısı ve bizim için de belki de işin bidayeti anlamında en önemlisi. Sabırı azık olarak işin başından itibaren heybemize alır ve yürüyüşümüzü öyle gerçekleştiririz. Zor. İki kardeş bile aynı evde yaşayamıyor. Baba aynı, anne aynı olmasına rağmen. İki farklı insan, iki farklı kültürden, iki farklı aileden belli bir yaştan sonra yastıklarını birleştirecekler ve böylelikle hayatlarını devam ettirecekler. Bu da ibadet, şeytan da uğraşacak bu işle. Bu kadar muarızı ve zorluğu olan bir işin ilk günkü gibi sonuna kadar aynı heyecanla, aynı güzellikle devam edebilmesi kolay bir şey mi Allah aşkına? Ama kolay olmadığını söylüyor zaten sana. Bunu bir imtihan gör. Belki Allah seni onunla imtihan edecek. Onu da seninle imtihan edecek. Sen belli alanlarda titizliğin var. Evlenme sürecine girdiğin zaman eşinle oturdun, konuştun, anlaştın. Ama bütün süreç içerisinde, o evliliği devam ettirdiğin süreç içerisinde İmtihan hep oradan gelecek. Hep söylediğim bir şey var ya, öğrenciler üzerinden, öğrenciler çıkar imtihandan, sorarsınız ne oldu? Derler ki işte hep çalışmadığımız yerden geldi. İmtihan öyledir zaten, çalışmadığın yerden gelir. Yani senin zafiyetinin hangi noktadaysa, nerede sıkıntın varsa oradan gelir. Sen temizlik delisi birisisin. Allah sana bir tane hanım verir, hiç temizlik yapmaz. Al sana imtihan. Sen yemeğe çok düşkünsün, titizsin, tuzuna, şuyuna, buyuna acayipsin.
Allah sana bir hanım verir, hiç de öyle olmaz.

Hanım disiplinli bir kocayı sever, otoriter bir kocayı ister. Allah verir ona bir tane mülayim birisi, kadın için çileye döner. Böyledir. Bu her zaman aynı şeye denk gelecek diye bir durum söz konusu değil. Bunun bir imtihan olduğunu baştan bilelim. Bilelim ki hayal kırıklığına uğramayalım. Burada evlilikleri sıkıntıya sokan en önemli şey arkadaşlar beklenti problemidir. Ne yazık ki bugün sokak, cadde, aileler, televizyonlar farklı bir hayat bize telkin ediyor. O hayata göre her şey dört dörtlük, her şey o biçim. Televizyonlarda söylendiği gibi, işte filmlerde falan gösterildiği gibi toz pembe. Sen öyle zannediyorsun. Beyaz atlı prens, prenses, artık kim neyi bekliyorsa. İş olduktan sonra bir de bakıyorsun ki işte öyle değil. Her haliyle zorluğu en üst derecede yaşıyorsun. Bunun böyle olduğunu bil. İmtihan başından sonuna kadar devam edecek. Siz zannediyor muydunuz ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın o güzel evi, Cebrail'in sürekli olduğu ev, defaatle vahyin canlı olarak zeminine şahit olmuş o evde kavga yok, gürültü yok, bir şey yok. Yok böyle bir şey. Hazreti Ömer bir gün hanımlarıyla sıkıntı yaşıyor ve diyor ki gideceğim sizi Resulullah'a şikayet edeceğim. Siz geldiniz, Medineli kadınlara uydunuz, Medineli kadınlar sizi kışkırttı, bizim sözümüzü dinlememeye başladınız. Gideceğim sizi Resulullah'a şikayet edeceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam artık sizin için bir şeyler söylesin. Geliyor Efendimizin evine doğru, bakıyor ki evden sesler geliyor. Ömer diyor peygamberin evi de böyle ve oradan geri dönüp geliyor. Aynı işi Hazreti Ömer hilafeti günlerinde başka biri yaşıyor. Ömer'e gelecek hanımını şikayet etmeye. Ömer peygamberden öğrenmiş o terbiyeyi. Hanım bağırıyor, Ömer susuyor. Bakın peygamber terbiyesi, size söylüyorum. Hanım bağırıyor, erkek susuyor. Onu şahit olunca Hazreti Ömer'in kapısından gidiyor o zat. Halife böyleyse artık ben ne yapabilirim ki diyor. İmtihanın bu manadaki halini hiçbir zaman unutmayalım. Ve bu konuda bize söylenen farklı şeylere de ne olur kulak asmayalım. Ne kadar bu manada sabredersek, ne kadar bu manada bazı şeyleri alttan alırsak, ne kadar koruma adına gayret gösterirsek Allah'ın izniyle kazanan taraf biz oluruz. Kim yaparsa, kadın tarafı yaparsa kazanan o olur, erkek tarafı yaparsa o olur. Şimdi bana şöyle bir şey söyleyin, deyin ki hocam bildiğin gibi değil. Bizim hanım bildiğin gibi değil. Ya da hanımlar bana desin ki bizim bey bildiğin gibi değil. Ben de bildiğimin üzerinden bir şey söyleyeyim. Kur'an'ın tertipte 66. suresi olan Tahrim suresi 4 tane aileden bahsediyor. Son ayetlere ne olur gittiğiniz zaman evde açın bir okuyun. 4 aile. Lut'un, Nuh'un ailesi, Meryem ve Asiye. İki kadın, iki erkek. İki erkek, iki peygamber mi? Peygamber. Hazreti Nuh ve Hazreti Lut, ikisine de selam olsun. Nasıl kadınları, hangi kadın onların kadınları gibi? Okuyun, kıyası onun üzerinden yapın. Ve hocam senin bildiğin gibi değil sözünün aslında bir karşılığının olmadığını göreceksiniz. Kadın düşünün, kocası peygamber olsun, ona her türlü ihaneti yapsın, düşmanlarıyla işbirliği yapsın, misafirlerini ispiyonlasın, evde konuşulanları götürsün dışarıda onlara versin, kocasını rezil etmek için her türlü yolu, yöntemi kullansın. Hazreti Nuh'un hanımı, Hazreti Lut'un hanımı. Ama diyor ki Rabbimiz, eğer erkekler olarak sizin karşınızda böyle kadınlar bile olsa, sizin azığınız sabır olacak, sabır. Çünkü sabır başarıya insanı taşıyan en önemli vesiledir. Sabır Allah'ın rahmetinin insana ulaşmasının en önemli vesilesidir. Sen Nuh olsan, Lut olsan, hanımları da öyle hanımlar olsa takınacağınız tavır budur. Gelin Hazreti Meryem'e babasız İsa aleyhisselamı doğuracak. İffet abidesi olacak ama iffetine dil uzatılacak.
Böyle durumlarla karşılaşsam bile, evet, Hazreti Meryem'in karşılaştığı o durum sadece Hazreti Meryem'e hastır. O ayrı bir mucizedir. Ama oradan çok önemli bir mesaj var. O mesaj nedir biliyor musunuz? Şudur. Bir gün sen İsa'yı kucağında tutarak bir insanların karşısına çıkma zorunda kalabilirsin. Oradaki İsa belki bebekti Meryem için ama senin için hakikattir. Senin için namusundur, senin için iffetindir, senin için başka bir şeydir. Eğer sen doğruluğundan zerre miktarı şüphe duymuyorsan Meryem gibi davranacaksın. Yürüyeceksin toplumun içerisine, sana dil uzatanlara da İsa'yı yani hakikati işaret edeceksin. Çok ağır bir durum. Biliyorsunuz Meryem anamızın başına gelenleri, unutulup gitseydim, toprak olsaydım da bunlar başıma gelmeseydi diyecek kadar ızdırabını çekmiştir o. Ya Asiye anamızın üzerinden, Allah aşkına kimin kocası Firavun gibi? Kimin kocası Firavun gibi? Eğer Firavun gibi olsaydı o da ayet olurdu. O ayet olduysa işte bir model olarak, ama ibret adına bir model olarak, kıyamete kadar gelecek olan bütün saliha kadınlara bir örnektir Hazreti Asiye bu manada. Kocan Firavun gibi olsa, zulüm senin evin olsa, zulüm senin evinden kaynasa, sen zulmün taraftarı olmayacaksın. Ne olursa olsun hakkın yanında yer alacaksın. Hiçbir tehdite kulak asmayacaksın. Karşılığında da cennette o biçim kasrın, sarayın sahibi olacaksın. Allah erkeklerimizi Hazreti Lut'un ve Hazreti Nuh'un sabrıyla donatsın inşallah erkeklerimizi. Hanımlarımızı da Meryem anamız gibi iffetin, Asiye anamız gibi de mücadelenin ve dirayetin kahramanları kılsın. Aziz kardeşlerim, sözümün sonunu sizi Medine'ye götürerek kapatmak istiyorum. Şimdi Medine'den biz biraz şarj almazsak bir hafta yürüyemeyiz. Biraz şarjlanalım Asr-ı Saadet'in o güzel iklimiyle ki bize takat olsun inşallah. En azından ben öyleyim, biliyorum ki siz de öylesiniz. Bu anlattıklarımın hepsine örnek olabilecek bir tablo aktaracağım. Evliliğin maksadı, evliliğin ne demek olduğu, o 5 madde ve 6 madde aklınızda dursun. Bir tablo üzerinden bunların hepsini anlayabileceğimiz bir örneğe götüreceğim sizi. Olayı bize nakleden Enes bin Malik radıyallahu an, ancak onun duyduğu isim Ayşe anamız. Dolayısıyla olayın birinci elden kaynağı Ayşe anamızdır. Ayşe anamız diyor ki Medine'de Havle isimli bir kadın vardı. Havle Asr-ı Saadet'te isim olarak çokça kullanılan bir isimdir. Bir de Hayla var, Havle. Bu Hayla, Havle. Bu Havle, Havle binti Tüveyt. Ama en önemli vasfı El Attariye diye bilinir. Kokucu, koku satan bir hanım. Ve bu hanım zaman zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın evine gelir. Ben bugün bütün havleleri yazdım, havleleri de yazdım. Dedim ki bir kocasını tespit edeyim, isim kim? Yok, 15 tane havle ve havle olan hanım sahabinin eşi belli ama havle anamızın eşi belli değil. Niye belli değil? Şimdi anlayacağız niye belli olmadığını. Biliyorsunuz Asr-ı Saadet'ten artık belli şeyleri. Bu hanım geliyor Ayşe anamızın yanına. Ama o gün oraya gelişi kocasını şikayet etmek içindir. Anamıza diyor ki ey müminlerin annesi, ben her gece gelin gibi süsleniyorum, kocamı karşılıyorum. Yol öğretiyor, yöntem öğretiyor, ahlak öğretiyor. Ne olur herkes alsın, kadınlarımız da alsın, erkeklerimiz de alsın buradan alacaklarını. En güzel elbiselerimi giyiyorum. En güzel kokularımı sürünüyorum. Öylece kocamın karşısına çıkıyorum. Vallahi bunu da tamamen Rabbimin rızasını kazanmak için yapıyorum. Hay Allah senden razı olsun.
ibadet

ayet olarak anlayan birinin sözleri bunlar. Fakat kocam benden yüz çeviriyor. Şimdi buraya da bir parantez açayım mı? Koca geliyor, evde oturuyor, cep telefonuyla oynuyor mesela. Koca geliyor, evde oturuyor, televizyonun karşısında 2-3 saat başını kaldırıp hanımın yüzüne bile bakmıyor. Zaten bir şey oldu mu diyelim ki, bir maç, bir şey, şu, siz değil ama sokak böyle işte. Dünyayla bağlantısı kesiliyor. Koca geliyor eve, barut fıçısı. İçeriye girer girmez farklı, farklı bir alana, farklı bir noktaya kayıyor. Siz bunları güncelleştirin. Havle anamızın kocası böyle değil ama buna da teşmil edilebilir. Bunlar da anlaşılabilir. Ben diyor onun yanına çıktığım zaman yüzüme bakmıyor. Devam ediyor. Böyle bir hal ne yapayım diyor. Ayşe anamız sinirlenmiş. Anamız anadır işte, hanım tabiatıyla bir hanımdan böyle bir şey duyuyor ama yanlış da bir şey söylemeyeyim diyerek böyle biraz kendini sıkarak diyor ki otur. Biraz sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelecek, ona anlat derdini, ona anlat, o sana söylesin, ben bir şey söylemeyeyim. Biraz sonra sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Şimdi resimlerde gördünüz, inşallah Allah nasip eder de Siyer Eğitim Merkezi yapılınca artık bazı şeyleri görsel göreceğiz, oradan görsel anlatacağız, işimiz biraz daha kolaylaşacak. Şurayı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hücre-i saadeti olarak düşünseniz iki bölmelidir. Bir taraf kapalı hücre olan bölüm, bir taraf da üstü açık avlu olan bölüm. Zaten hepsi de toplam 60 metrekare, 65 metrekarelik bir alan. Efendimiz mescitten girdiği zaman ilk önce o avlu kısmına giriyor. Avluya girer girmez Ayşe anamız Peygamber aleyhissalatü vesselamın karşısında. Çünkü analarımız Efendimiz'i hep kapıda karşılarlardı. Her zaman için böyleydi. O gün de öyle. Efendimiz giriyor. Buradan da bir mesaj verdim hanımlarımıza. Şöyle girer girmez kokluyor. Ya diyor, ne güzel kokuyor buralar. Herhalde havle gelmiş diyor. Havle geldi de Ayşe diyor, ondan sen bir şeyler aldın mı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam birisi satmak için bir şey getirince asla onu geri çevirmez. Onu da hanımlarına öğretiyor. Geldi de sen bir şey aldın mı diyor. Ya Resulallah, havle geldi diyor. İçeride ama bu sefer bir şey satmaya gelmedi. Başka bir derdi var, sizi anlatmak istiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunun üzerine içeriye giriyor. Havle annemizle karşı karşıya oturuyor, ufacık bir yer. Anamız başlıyor. Ayşe annemize ne anlatmışsa aynısını Efendimiz aleyhissalatü vesselama da anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dinledi. Ne dedi Havle anamız? Kocasını şikayet etti. Süsleniyorum, güzel kokular giyiniyorum, onu karşılıyorum ama o yüzüme bakmıyor. Bunu dedi, Efendimiz ne diyecek? Ne denmesi gerektiğini öğretiyor bize. Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman kız babasısın, kız annesisin, sen bir kızın arkadaşısın, neysen artık, konumun ne olursa olsun ne söylemen gerektiğini gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Havle diyor, sabret, öyle güzel davranmaya da devam et, kocanı dinle, ona da itaat et. Şikayete geldi, duyduğu sözler bunlar. Sabret, öyle yapmaya da devam et, kocanın sözünü dinle, ona da itaat et. Ne demiştir Havle validemiz? Şimdi bizim dünyamızdan baksanız birçok şey söylenir orada ama farklı bir dünyadan bakıyor sahabe. Zaten bu rivayetleri biz niçin okuyoruz? Farklı dünyadan bakmayı öğrenmek için okuyoruz. Yoksa sadece aktarıp anlatıp burada bırakırsak bir anlamı yok. Buradan yol ve yöntem öğreniyoruz. Buradan ahlak adına bir şeyler öğreniyoruz. Ona sabret, kocanın sözünü de dinle dediği zaman Havle anamız bir şey söylüyor. Diyor ki ya Resulallah, peki ben

senin dediğin gibi davranırsam, yani ne olursa olsun kocama itaat edersem, onun sözünü dinlersem, bana ecir olarak, karşılık olarak bir şey var mı? Bak bunu soruyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabırı telkin edince, ya Resulallah bildiğin gibi değil, şöyle böyle bir şeyler demiyor. Efendimiz ona söyleyince o kazanacağını soruyor. Ben senin dediğin gibi davranırsam ya Resulallah, gerçekten ben Allah'tan bir şeyler alacak mıyım? Olmaz mı diyor Havle. Bir kadın Allah için bazı şeylere katlanırsa, kendi evinde bir eşyayı kaldırıp başka bir yere koyduğu zaman bile sevap kazanır. Sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şey gösteriyor, bir yol öğretiyor. O yolun da değerine ait böyle bir açıklamada bulunuyor. Bir eşyayı kaldırıp bir yerden bir yere bırakırsa bile ona sevap vardır. Seviniyor Havle anamız. Ama başka şeyler de duymak istiyor. Ya Resulallah diyor, biraz daha açar mısın? Yani bu sevap meselesi nasıl bir sevap? Nasıl bir şey yapınca karşılığı var? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz başlıyor. Sen ne zannediyorsun Havle diyor. Diyelim ki bir kadın kocasından hamile kalsa, o kadının başka zamanlardaki oruç tutan, gece namazı kılan, Allah'a itaat eden bütün amellerine o hamilelik dönemindeki ızdırabı denktir. Dikkat edin. Doğurması sevaptır. Emzirmesi sevaptır. Kadın bebeğini emzirmeye başladığı andan itibaren her bir emzirmesine karşılık bir köle azat etmiş kadar sevap alacaktır. Bizim kadınlarımız sevabı yanlış yerde arıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yeri gösteriyor. Sohbetten sohbete koşmak maharet değil diyor. Yol bu, yol bu. Sevap mı kazanmak istiyorsun? Sana bak peygamberin ne söylüyor. Ve elde ettiğin kazancın büyüklüğünü gör ki başka şeyleri başka yerde arama diyor. Devam edecek daha. Çocuğu sütten kestiği zaman gökyüzünden ona şöyle seslenilir. Ey kadın, işine başla ve geçmişini unut. Çünkü sen artık geçmişinden sorumlu değilsin. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Bir doğum oldu. Doğumdan sonra da emzirdin, sıfırladın Allah'ın izniyle, sıfırladın. Söz benim sözüm değil, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü. Şimdi bazı aklı evveller kalkıp böyle hadisler üzerinden farklı farklı yorumlar yapıyorlar. Efendim neymiş bu, Allah'ın adil sıfatına yakışmazmışmış da, şöyle olmuşmuş da, böyle olmuşmuş da, onlar mışmış, benim onlarla işim yok. Ben bunun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dilinden, lisanından çıktığına inanan birisi olarak teşvik adına, karşılık adına böyle bir ödülü bizim karşımıza koyduğuna inanırım. Ve sizin de inanmanızı isterim. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir mükafatın kazanılacağının haberini veriyor. Müjde bu. Tekrar etmeme gerek yok. Tekrara takatim de yok. Şimdi bunları anlatıyor. Ayşe anamız da yanı başında. Biraz sonra Ayşe anamız söze karışıyor. Diyor ki ya Resulallah, bu sevaplar hep kadınlara geldi. Vallahi ben erkeklere acımaya başladım diyor. Erkeklere bir şey yok mu diyor buradan. Yani bu sevapların hepsini kadınlar aldı götürdü de erkeklere bir şey kalmadı mı? Olmaz olur mu ya Ayşe diyor. Devam ediyor söz. Elbette erkeklere de paylar var. Bak, bir Müslüman erkek eşinin elini tutarsa o anda melekler ona 10 sevap yazar. Nerede tutarsa, sokakta, caddede, parkta, oralara bir girmeyeyim. Edep nerede tutulacağını söylüyor. Anladığınız için bir şey söylemiyorum. Tutarsa eğer böyle bir sevap. Ya kucaklarsa daha da artar. Ya öperse, affedersiniz, Efendimiz söylüyor, ben de aktarıyorum, daha da artar. Ya diğeri daha da ilerisi, daha da artar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor da söylüyor.
Sonra diyor ki, eğer diyor kişi eşi ile zifaftan sonra gusül ederken, gusül adına o adımı atarken bedenindeki her tüyden dolayı ona 10 sevap yazılır, 10 tane de günah silinir. İbadet ya, ibadete götüren her şeyde ibadet. Abdest namaza insanı götürür. Onun için ona adım attığın andan itibaren alırsın alacağını zaten. Gusül de aynı ve sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi veriyor. Ve o gecenin sabahında Rabbimiz meleklerine hitaben kulunu göstererek iftihar eder ve der ki, şu kulum kalktı, gecenin soğuğuna aldanmadı. Rabbisi istediği için guslünü aldı, kulluk adına bir adım attı. Ben de sizi şahit kılıyorum ki onu affettim. Allah bizi de o affa mazhar olanların içerisine katsın. İşte bir rivayet bize evliliğin hem maksadına hem de evliliğin ne demek olduğuna dair asr-ı saadetten böyle bir mesaj veriyor. Mesele belki biraz daha irdelenmeli, onu da sizin zihinlerinize emanet ediyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş, son sözde onun sözü olsun, o söz üzerinden de sözümüz nihayete ersin. Heysemi'nin Mecmu Zevaid'inden geçen bir hadisi nakledeceğim şimdi. Nakleden sahabe efendimiz de çok fazla tanınmayan bir isim.

0: miskindir. Yani fakirdir, güçsüzdür. Miskin o iki anlama da gelir. Ve bunu üç kez tekrar etti. Sahabe diyor ki biz anladık, bir şey söyleyecek. Bu bizim anladığımız bir miskinlik değil. Bir şey de sormuyoruz, bekliyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Daha doğrusu sözünü devam ediyor. Bir adam çok fazla mala sahip olsa bile eğer bir hanımı yoksa, yani evlenmemişse, o adam miskindir. Sonra sözünü şöyle devam etti. Miskinetün, miskinetün, miskinetün, yani kadın için kullandı. Bir kadın çok mala sahip olsa bile eğer kocası yoksa o kadın miskindir. Miskinlikten kurtulma adına evlenmeyi adres olarak gösteriyor bize. Peki bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem yaş için ne söylüyor? Evlilik için iki taraf için neler arıyor? Neler ortaya konması gerekir ki evlenmek durumu ortaya çıksın? Bunlar da bir dahaki dersin konusu olsun. Cenab-ı Hak hepimize inşallah bu manada bir evlilik nasip eylesin. İçimizde evli olan kardeşlerimizin evliliğini dipdiri kılsın. İlk günkü tazeliğinde olsun inşallah. Aynen Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gösterdiği, burada işaret ettiği gibi olsun. Şimdi herhalde amin biraz daha güçlü gelecek. Bekar olanlarımıza da erkeklerimize saliha eşler nasip etsin. Kızlarımıza da salihler nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Beklenen peygamberin ortaya çıkma vakti yaklaştı. Bu civardan çıkma ihtimali de yüksek. Size söyleyeceğim üç şeyi ona sorun. Eğer cevaplarını verebilirse Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Ona iman edin. Değilse bir sahtekardır. Dilediğinizi yapın.
2: Her gün eziyet gören ve her gün ölümle burun buruna gelen bu insanları nasıl koruyacağız? Hangi birini kurtarabileceğiz? Ebu Bekir, Allah senden razı olsun. Kaç tanesini özgürlüğüne kavuşturdun. Ama nereye kadar bunu sürdürebiliriz?
3: Haklısın. Bu insanları kurtarmanın bir yolu olmalı. Sadece köleler değil, İslamiyet'i seçen herkes bu muameleyi görüyor. Hicret için en iyi tercih Habeşistan. Güvenli bir yerdir.
4: Bizi yerimizden yurdumuzdan ediyorlar. Allah onların yanına bırakmasın bunu.
5: Öyle. Ama bilemeyiz. Belki bu hicret İslam'ı rahatça yaşayabileceğimiz günlerin ilk adımıdır.
4: İnşallah öyledir.
6: Bugünkü adıyla

0: Etiyopya olan Habeşistan topraklarına yolculuk başlamıştı. Dördü kadın 15 kişilik ilk grup Şuaybe limanından bindikleri gemiyle Kızıldeniz'i geçip Habeş diyarına ulaşacaklardı.
1: 15. bölüm.
0: Uzun bir yolculuktan sonra ilk muhacirler Habeşistan topraklarına ulaştılar. Burada aynen Peygamberimizin dediği gibi güzel karşılandılar. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını burada geçiren müminler, Mekke'de durumun rahatladığına dair bir haber aldılar. Yurtlarına dönmeye karar verdiler. Fakat Mekke'ye istedikleri gibi giremezlerdi. Artık bir kaçak hükmündeydiler. Kimisi bir tanıdığının himayesine girdi, kimisi gizlice evine ulaştı. Fakat durumun değişmediğine, müşriklerin hala müminlere eziyet ettiklerine şahit oldular. Bu şartlar altında Mekke'de yaşamaları imkansızdı. İlk hicreti gerçekleştirenlere bir grup daha katıldı ve ikinci Habeşistan hicreti gerçekleşti. Bu ikinci yolculukta yaklaşık 100 kişiydiler. Aralarında Peygamberimizin amcaoğlu Hazreti Cafer de vardı. Habeşistan'a tekrar hicret eden müminlerin sayılarının artması ve başka bir ülkede huzur içinde yaşıyor olmaları müşriklerin canını sıkıyordu. Buna köklü bir çözüm bulmaya karar verdiler.
2: Burada bizim dinimize sahip söven Muhammed taraftarlarının başka bir ülkede sahiplenilmesi bizim için büyük bir itibar kaybı.
3: İleriye yönelik de bir tehlike. Bu onların güçlenmesi demek.
4: Habeş hükümdarını anlamıyorum. Bir grup dinsize neden kucak açıyor? Kendi Hristiyan değil mi? Muhammed onun için de bir tehlike oluşturuyor.
2: Habeş Necaşisi'yle görüşmemiz gerek. Onu ikna edebiliriz. Amr, sen onu yakından tanırsın. Hem de şairsin. Ağzın güzel laf yapar.
5: Evet, Necaşi Asama'yla tanışırız. İyi bir dostluğumuz vardır. Her seferinde beni nezaketle karşılar ve hediyelerle uğurlar. Şairliğimi ise siz benden daha iyi bilirsiniz.
2: Bu işi sen çözebilirsin. Habeş diyarına bizi temsilen git. Bunların ülkesine ihanet eden kaçaklar olduğunu söyle. Oradaki herkesi bize iade etsinler.
3: Etsin ki herkesin gözü önünde kafalarını kopartalım. Bir daha böyle bir işe kalkışan olmasın.
2: Hele bir gelsinler, vereceğimiz cezayı düşünürüz. Hadi Amr, hazırlıklara başla. Abdullah'ı da yanına al. Biz de bu arada Necaşi'yi memnun edecek bir hediye hazırlayalım. Ebu Cehil, kesenin ağzını aç bakalım. Bir krala hediye gönderiyoruz.
3: Şu belayı başımızdan def etsin de ben dilediğiniz harcamayı yaparım.
4: Seni hiç bu kadar cömert görmemiştik. Muhammed gerçekten sihirli sözler söylüyor.
3: Tamam yeter. Bırakın zevzekliği. İşinize bakın.
0: Kısa sürede hazırlıklarını tamamlayan Amr bin As ve Abdullah bin Ebi Rebi'a yola çıkmak üzereydiler. Ebu Süfyan onlara son talimatlarını veriyordu.
2: Hediyeler hazır. En büyük sandık Necaşi'ye ait. Diğerleri etrafındaki adamlar için. Önce yakın adamlarına verin ve durumu anlatın ki size destek olsunlar. Necaşi onları dinlemeden size cevap vermeyecektir. Dediklerinizi kabul etmesi için vezirlerinin faydası olur.
5: Peki, anlaşıldı.
2: Şu da Kureyş adına yazdığım mektup. Bunu da takdim edersiniz. Hadi, hediyeleri atlara yükleyin. Göreyim sizi. Bizi sevindirecek haberlerle gelin.
6: Tamam, merak etme. Hadi de!
0: Müşriklerin elçileri Habeş ülkesine geldiler. Necaşi ile görüşmeden önce onun vezirleriyle görüştüler ve hediye vermedik kimse bırakmadılar.
5: Merhaba.
7: Merhaba Amr. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, safalar bulduk. Size Mekke'nin ileri gelenlerinin en derin...

0: muhabbetlerini ve selamlarını getirdim. Aramızdaki dostluğun nişanesi olarak şu hediyeleri kabul edin.
1: Teşekkür ederiz. Arapların cömertliği meşhurdur zaten. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buralara?
0: Ah, sormayın. Mekke isyancılarla uğraşıyor. Tadımız tuzumuz yok. Aramızdan aklı ermeyen bazı gençler yepyeni bir dinle ortaya çıktılar. Bunlara uyanlar oldu. Biz atalarımızın dinine laf edenlerin cezasını verirken aralarından bazıları kaçtı. Onlar şimdi sizin ülkenizde, kralınıza sığınmış ve burada yaşıyorlar. Devletinizin nimetlerinden faydalanıyorlar. Biz onların geri çevrilmeleri için Kureyş eşrafı tarafından gönderilmiş bulunuyoruz. Biz onlar hakkında kralınızla konuşurken, siz de onların konuşmasına fırsat vermeden bizi destekleseniz. Çünkü Necaşi'nin yanında sizin sözünüz kıymetlidir.
1: Derdin bu mu? Hallolması kolay bir işmiş. Bu akşam Necaşi'ye bağlılık yemini edeceğiz. O toplantıda herkes bulunur. Sen de gel, derdini anlatırsın. Biz de sana destek oluruz.
0: Teşekkür ederim. Beni desteksiz bırakmayacağınızı biliyordum.
2: Habeşistan muhacirleri iyi karşılanmış ve her biri yetenekli oldukları işlerde görevlendirilmişti. Hor ve hakir görülmeden ibadetlerini diledikleri gibi yaparak yaşıyorlardı. Tek sıkıntıları Resulullah'tan ve ailelerinden uzak olmaktı. Amr ile Abdullah'ın geldiğini duyduklarında yüreklerine bir korku düştü. Bir araya gelerek durumu istişare etmeye başladılar. Hazreti Cafer sözü aldı.
3: Amr bin As'la Abdullah bin Ebi Rebi'ye gelmişler. Geliş sebeplerini tahmin ediyorsunuzdur. Bizi rahat bırakmayacaklar.
4: Dertleri nedir? Mekke'de huzur vermediler. Yurdumuzu, evimizi, barkımızı bırakıp buraya geldik. Ardımızda gözü yaşlı analar babalar bıraktık. Ne istiyorlar bizden?
5: Bizi teslim etmelerini isteyecekler Ümmü Seleme. Burada rahat olmamız onları huzursuz ediyor. Biz buradayken üzerimizde hakimiyet kuramıyorlar.
4: O zaman bıraksalardı da topraklarımızda kalsaydık ya. Bak, burada kimse dinimiz aleyhinde bir tutumda bulunmadı. Kötü bir söz bile söylemediler. Ama kendi akrabalarımız, hatta kardeşlerimiz bize düşman kesildi. Ne yapmamızı bekliyorlar?
3: Biz şu an rahatız. Peki ya Resulullah? Buraya gelemeyen diğer kardeşlerimiz, Kureyş zulmünden ne zaman kurtulacaklar?
5: Onların da bu halden kurtulması için sürekli dua ediyoruz. Allah müminlere bir çıkış yolu hazırlayacaktır.
3: İnşallah Ebu Seleme, inşallah. Buradaki tek derdim ardımızda bıraktıklarımız. Allah yardımcımız olsun. Amr'la Abdullah'ın gelişi mutlaka bizimle ilgili. Hükümdara daha önce niye geldiğimizi anlatamadık. Kim bilir hakkımızda neler söyleyecek. Tedbirli olmalıyız.
5: Cafer, sen Resulullah'ın kuzenisin. Bu konuda sözcümüz sen ol. Hitabet kabiliyetin kuvvetlidir. Amr'ın karşısında ancak sen durabilirsin.
6: Evet, doğru söylüyorsun. Haklısın. Bizce de en uygunu senin.
5: Evet, en uygunu bu.
3: Peki. Benim tüm bildiğim Resulullah Aleyhisselam'ın sözlerinden ibarettir. Onları söyler, Allah'ın bize bir kolaylık vermesini dilerim.
2: Necaşi'nin huzurunda toplanıldı. Etrafında vezirleri, rahipler ve ileri gelen devlet adamları vardı. Müslümanlar ve Mekke'den gelen temsilciler de oradaydı. Necaşi gelince herkes ona saygısını göstermek için yerlere kadar eğildi. Müslümanların bunu yapmaması Necaşi'nin dikkatini çekmişti.
7: Ha, krallarına saygı göstermeyen bu toplulukta neyin nesi?
0: Efendim, onlar bizim ülkemizden kaçan isyancılar.
7: Arabistan'da isyan mı var? Neden haberim olmadı?
0: Yüce hükümdarım, aramızdan bazı sefihler senin ülkene sığındılar. Onlar kendi toplumlarının dinini terk ettiler, aramızda bozgunculuk çıkardılar. Şimdi öğreniyorum ki senin dinine de girmemişler. Halbuki putlarımıza laf eder dururlardı. Tek bir ilaha tapmak gerektiğini söylerlerdi. İsa Mesih'i de tanımazlar. Bunlar bizim bilmediğimiz, senin de bilmediğin yepyeni bir din icat ettiler. Niyetleri toplumda huzursuzluk çıkarmak. Bizi sana onları geri vermen için kendi toplumlarının ileri gelenleri, babaları, amcaları ve aşiretleri gönderdi. Onların kavimleri kendilerini daha yakından tanımakta ve daha iyi bilmektedirler. Bu kaçakların iade edilmesini talep ediyoruz.
7: Amr, seni tanırım. Senin de beni tanımış olman lazım. Tek tarafı dinleyerek hüküm vermem. Sizler, bu adamın dediklerine cevap vermeyecek misiniz?
3: Ey hükümdar, elbette cevap vereceğiz. Bizi itham ettiği şeyleri size birer birer anlatabilirim. Müsaade edersiniz.
7: Seni dinliyorum. Ben geldiğimde neden saygı göstermediğini izah etmekle başlayabilirsin söze.
3: Biz Allah'tan başkası önünde eğilmeyiz. Yalnız ona secde ederiz. Bu peygamberimizin buyruğudur.
7: Peygamberinize bile mi?
3: Evet. O Allah'ın kulu ve Resulüdür. O bize anne babalarımızdan bile daha sevgilidir. Ancak onun önünde eğilmeyiz.
0: Nankör isyancılar!
7: Amr, sana söz verdiğimi hatırlamıyorum.
0: Özür dilerim.
7: Sen devam et. Bu memlekete niye geldiniz? Ne iş yaparsınız? Ne istersiniz? Anlat.
3: Hükümdarım, bizi suçlayan şu adama birkaç sorum var. Onları cevaplasın.
7: Sor bakalım. Sen de cevap ver Amr.
3: Bizim köle mi, hür mü olduğumuzu söylesin. Biz efendilerinden kaçmış köleler miyiz, yoksa toplumları içinde şerefli bir konuma sahip hürler miyiz?
0: Köle değiller efendim. Hepsi hür.
3: Peki biz haksız yere birinin kanını mı döktük ki kan bedeli olarak iade edilelim?
0: Hayır, böyle bir şey yapmadılar.
3: Son sorum şu. Biz haksız yere kimsenin malını çalmış mıyız? Ya da ödemekle mükellef olduğumuz borçlar mı var?
0: Hayır, yok.
7: Ey Amr, o zaman ne istiyorsunuz bu insanlardan?
0: Biz onlarla aynı kavimdeniz. Aynı dine tabiydik. Sonra bunlar yoldan çıkıp bizim ilahlarımıza hakaret etmeye başladılar.
7: Peki siz neden din değiştirdiniz? İlahların tek bir ilah olması gerektiğini söylüyormuşsunuz. Hristiyanlık da tek tanrılı bir dindir. Onu da kabul etmemişsiniz. Sizin edindiğiniz bu din nedir?
3: Ey hükümdar! Biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabayla iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona bir şeyi şirk koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da bize emretti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi mesaja uyduk. Artık sadece Allah'a ibadet ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Tekrar Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya döndürmek ve önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar helal kabul etmemizi sağlamak suretiyle bizi dinimizden döndürebilmek için işkenceler yaptılar. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, zorlayınca, bize zulmedince, bizimle dinimiz arasına girip inancımızı yaşamamıza engel olunca, biz de kalkıp senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik ve sana yakın olmayı istedik. Ey hükümdar, senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk.
7: Korkmayın, haksızlığa uğramayacaksınız. Yüce Tanrı'nın kullarına adaletsiz davranmaktan ona sığınırım. Şimdi yaklaş ve bana peygamberi.

0: senin söylediklerini anlat.
1: Necaşi, Hazreti Cafer'i dikkatle dinliyor ve bu yeni dinin kendi mensup olduğu dinin devamı olduğunu düşünüyordu. Hristiyanlıkta müjdelenen son peygamber bu zat olabilir miydi? Hazreti Cafer Kur'an okuyacak ve Necaşi dinleyecekti.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
8: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

Ziyad bin Haris Es-Suddai'nin kavmine bir mektup göndermesi. Ziyad bin Haris Es-Suddai şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e vardım ve ona İslam üzere biat ettim. O sırada bana Hazreti Peygamber'in bir grup askeri kavmim olan Suddai'ye gönderdiği haberi verildi. Bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, askeri geri çevir. Ben kavmimin Müslüman olacağına ve sana itaat edeceklerine kefilim dedim. Hazreti Peygamber, o halde git, onları geri çevir dedi. Ben de, ey Allah'ın Resulü, benim devem yorgundur dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bir başkasını yollayarak onları geri çevirdi. Bunun üzerine ben kavmime bir mektup yazdım. Onlardan bir heyet Müslüman olduklarını müjdelemek üzere Medine'ye geldi. Hazreti Peygamber bana, ey Suddalı kardeş, muhakkak sen kavmi içinde itaat edilen bir kişisin dedi. Bense, hayır, onları İslam'a hidayet eden Allah'tır dedim. Hazreti Peygamber, seni onlara emir tayin edeyim mi diye sorunca, evet, ediniz ey Allah'ın Resulü dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bana emir olduğuma dair bir yazı verdi. Ey Allah'ın Resulü, bana sadakalarından da bir şeyler vermelerini emret dedim. Hazreti Peygamber tamam dedi ve bu hususta bana ikinci bir yazı daha verdi. Bu hadise Hazreti Peygamber'in bir seferi sırasında cereyan ediyordu. Hazreti Peygamber bir yerde konakladı. Ora halkı Hazreti Peygamber'e gelerek valilerini şikayet edip şöyle dediler. Bizi cahiliye döneminde bizimle kendi kavmi arasında geçen bir olaydan dolayı cezalandırdı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, vali bunları gerçekten yaptı mı diye sordu. Evet dediler. O zaman Hazreti Peygamber benim de içlerinde bulunduğum ashabına dönerek, mümin bir kişi için emirlikte hayır yoktur buyurdu. Hazreti Peygamber'in bu sözleri üzerine büyük bir sıkıntıya düştüm. Bu arada bir kişi gelerek Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, bana bir şeyler ver, dedi. Hazreti Peygamber, kim ihtiyacı olmadığı halde dilenirse, bu onun başında bir ağrı, karnında bir hastalıktır, deyince, o şahıs, öyleyse bana zekattan ver, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Allah zekat hususunda, kendisi hüküm vermiş ve ne peygamberin ve ne de diğerlerinin hükmüne razı olmamıştır. Kendilerine zekat verilecek olanları 8 kısma ayırmıştır. Eğer bu kısımlardan birine giriyorsan, sana da zekat veririz buyurdu. Hazreti Peygamber'in bu sözüyle de kalbime ikinci bir tereddüt saplandı. Çünkü ben de zengindim ve Hazreti Peygamber'den kavmimin zekatından bir şeyler istemiştim. Hazreti Peygamber namazı kıldırdıktan sonra bana vermiş olduğu iki yazıyı alıp Hazreti Peygamber'e götürdüm ve şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü, beni bu iki vazifeden de affet. Hazreti Peygamber, niçin böyle söylüyorsun dedi. Şöyle cevaplandırdım. Ey Allah'ın Resulü, seni dinledim. Mümin bir kişi için emirlikte hayır yoktur buyurdunuz. Ben de Allah ve Resulüne iman etmiş birisiyim. Diğer taraftan da kim ihtiyacı olmadığı halde dilenirse, bu onun başında bir ağrı, karnında bir hastalıktır dediniz. Ben senden kavmimin sadakalarından bir parça istediğim zaman zengindim. Bu sözlerimi dinleyen Hazreti Peygamber, bu böyledir. İster kabul et, ister bırak buyurdular. Ben de ey Allah'ın Resulü, bırakıyorum dedim. Hazreti Peygamber, o halde bana bu gelenlerin içinden bir kişi göster ki onu kendilerine emir yapayım dedi. Ben de ona elçiler arasında birisini gösterdim. Hazreti Peygamber de onu onlar üzerine emir olarak atadı. Büceyr bin Züheyr bin Ebi Sülman'ın kardeşi Kâb'a mektup yazması. Züheyr'in oğulları olan Kâb'la Büceyr, Ebrakul Azzaf denilen suyun yanında konakladılar. Büceyr, kardeşi Kâb'a, sen burada bekle, ben şu kişiye, Hazreti Peygamber'e varayım ve onun

Dediklerini bir dinleyeyim dedi. Ka'ab orada bekledi. Bücehir de Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona İslam'ı anlattı. O da Müslüman oldu. Bunu duyan Ka'ab şu şiiri söyledi. Dikkat ediniz. Siz ikiniz benim şu mektubumu Bücehir'e götürünüz. Acaba o kişi sana neler söyledi? Ey başkalarının azabıyla azap olmasıca. Seni öyle bir şeyle ahlaklandırdı ki ne anneni ve ne babanı o ahlak üzerine görmedim. Hiçbir kardeşin de o ahlak üzerinde bulunmuyordu. Ebu Bekir sana insanı aldatan bir kadehten içirdi. O sana kendisinin emredildiği o kadehten iki kez içirdi. Bu şiirler kulağına gittiğinde Hazreti Peygamber onun kanını helal saydı ve kim Ka'ba rastlarsa onu öldürsün buyurdular. Bücehir bu durumu kardeşine yazdı ve şöyle dedi. Hazreti Peygamber senin kanını helal saymıştır. Zannetmiyorum ama kurtulabilirsen kurtul. Daha sonra Bücehir bir de şu mektubu yazdı. Şunu bil ki bir kimse gelir Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun Resulü olduğuna şahitlik ederse Hazreti Peygamber onun bu şahitliğini kabul eder. Mektubum eline geçtiğinde Müslüman ol ve gel. Mektubu okuyan Ka'ab, Hazreti Peygamber'i öven meşhur kasidesini yazdı ve Medine'ye gelerek devesini Hazreti Peygamber'in mescidinin önüne bağladı ve sonra mescide girdi. Hazreti Peygamber ashabının ortasında oturuyordu. Hazreti Peygamber tıpkı bir yemek sofrasındaki yemek kabı gibi ortada durmuş, sahabelerse onun etrafını halka şeklinde çevirmişlerdi. O bazen bir gruba bakıp onlarla konuşuyor, bazen de bir diğer gruba dönüp onlarla konuşuyordu. Bundan sonrasını Ka'ab bin Züheyr'den dinleyelim. Devemi mescidin kapısına bağladım. İçeriye girdim. Hazreti Peygamber'i sıfatlarıyla tanıdım. Cemaati yara yara varıp Hazreti Peygamber'in yanına oturdum ve Müslüman olarak şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve sen de Allah'ın Resulüsün. Ey Allah'ın Resulü, bana emniyet ver, eman ver, dedim. Hazreti Peygamber, sen kimsin deyince, ben Ka'ab bin Züheyr'im, dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, onları söyleyen sen misin? Dedikten sonra Ebu Bekir Sıddık'a dönüp baktı ve Ka'ab nasıl demişti diye sordu. Ebu Bekir, daha önce söylemiş olduğum şiirimin son satırını okudu. Ebu Bekir, sana insanı aldatan bir kadehten içirdi. O sana, kendisinin emredildiği o kadehten iki kez içirdi. Ebu Bekir, bunları okuduktan sonra, ben Hazreti Peygamber'e, ''Ey Allah'ın Resulü, ben böyle söylemedim.'' dedim. ''Peki, sen nasıl söyledin?'' buyurdular. Ebu Bekir, kandırıcı bir kadehten sana içirdi. Sana birinci ve ikinci defalarda kana kana içirdi demiştim, dedim. Bunu söylediğimde, Hazreti Peygamber, Allah'a and içerim ki, o memundur, yani emindir, buyurdular. Sonra, Hazreti Peygamber, bana kendisi hakkında yazmış olduğum kasidemi baştan sona okuttu. Hazreti Peygamber, Ka'ab bin Züheyr'e, Medine'deki mescidinde Banet Suat kasidesini okuttu. Ka'ab, muhakkak peygamber bir kılıçtır ki onunla insan nurlanır. O, Allah'ın Kureyş kabilesi içinden çıkarmış olduğu kınından çekilmiş keskin bir kılıcıdır. O cemaatin sözcüsü de Müslüman olduktan sonra artık buradan ayrılınız sözlerini söylerken, Hazreti Peygamber onu dinlemelerini söylemek maksadıyla elleriyle işaret ediyordu. Bücehir bin Züheyr, kardeşi Ka'ab bin Züheyr bin Ebi Sülma'ya bir mektup yazdı. Bunda onu korkutuyor, İslam'a davet ediyor ve şu şiirleri yazıyordu. Bu mektubumu Ka'ab'a kim tebliğ edecektir? Acaba batıl diye kınadığın davaya gelmez misin? Çünkü o daha kuvvetlidir. Bir olan Allah'a gel, Lat ve Uzay'a değil. Müslüman olduğun zaman kurtulur ve sağlam kalırsın. Bir gün gelecektir ki hiç kimse ateşten yakasını sıyıramayacaktır.
Bu ateşten

Ancak kalbi temiz ve kendisi Müslüman olanlar kurtulacaktır. Züheyr'in dinine gelince, onun dini bir hiçtir ve batıldır. Ebu Sülman'ın dini bana sonsuza dek haramdır. Halid bin Velid'in Fars halkına mektup yazması. Halid bin Velid, Fars halkına bir mektup yazarak onları İslam'a davet etti. Mektupta şunlar yazıyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu mektup Halid bin Velid'den, Rüstem, Mehran ve Fars halkı ordusunadır. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bunlardan sonra biz sizi İslam'a davet ediyoruz. Eğer İslam'a girmek istemezseniz, zelil kimseler olarak bize haraç veriniz. Eğer bunu da yapmayacak olursanız, bizim öyle bir ordumuz vardır ki, siz içkiyi nasıl seviyorsanız, onlar da Allah yolunda şehit olmayı, öldürülmeyi seviyorlar. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Halid bin Velid'in Medayin halkına mektup göndermesi. Beni Bukayla kabilesi, Halid bin Velid'in Medayin halkına gönderdiği mektubu okuyunca şaşırıp kaldılar. Ne yapacaklarını bilemediler. Bu olay hicretin 12. yılında olmuştur. Halid bin Velid'den Fars halkının kumandanlarına, selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bunlardan sonra saltanatınızı elinizden alıp, birliğinizi paramparça eden Allah'a hamdolsun. O sizin hilenizi etkisiz kıldı. Şunu da biliniz ki, kim bizim namazımızı kılıp, kıblemize yönelir ve kestiğimizden de yerse, o Müslümandır. Ve bizim için geçerli olan her şey, onlar için de geçerlidir. Bunlardan sonra, bu mektubum size geldiğinde, rehinelerinizi gönderiniz ve benimle zimmet akdi yapınız. Aksi takdirde kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, üzerinize sizin hayatı sevdiğiniz gibi ölümü seven bir kavim göndereceğim. Halid bin Velid'in Hürmüz'e mektup göndermesi. Halid bin Velid, Yemame'deki Ezazibe Ebi Ezziyazibe üzerine yürümeden önce, o sıralarda Fars hudutlarını koruyan orduların kumandanı olan Hürmüz'e şu mektubu yazdı. Müslüman ol, kurtul veya kendin ve kavmin için zimmet akdi yap ve haraç vermeyi kabul et. Aksi takdirde ancak kendi nefsini kınayabilirsin. Yani suç senindir. Ben üzerinize sizin hayatı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir kavimle geliyorum. Halid, Irak arazisinin bir kısmını zapt ettikten sonra Hira halkından bir kişiyi çağırdı. Onunla Medayin'de bulunan Farslılara bir mektup gönderdi. Onlar oraya Erdeşir'i öldürme hususunda yardımlaşmak için değişik yerlerden gelmişlerdi. Onlar Behmen Cazeveyh'i Bühresir'e öncü olarak göndermişlerdi. Behmen Cazeveyh'in yanında Ezazibe isminde kendisine benzeyen birisi de vardı. Saluba da bir kişiyi çağırdı ve ona iki mektup verdi. Bunların biri ileri gelenlere, diğeri ise halkaydı. Halka yollanacak olan mektup Hireli bir kişiyle gönderildi. Diğeri ise Nebatlı biriyle yollandı. Halid, Hire halkından olan elçiye, ''İsmin nedir?'' diye sordu. Elçi, ''İsmim Mürre'dir.'' dedi. Halid, ''Şu mektubu al, Fars halkına götür. Kim bilir, belki Allah onların yaşantılarını acı kılar ya da Müslüman olarak Allah'ın hükmüne dönüş yaparlar.'' dedi. Halid, Saluba'nın bulduğu elçiye de ''Adın nedir?'' diye sordu. O da ''Adım Hiskil'dir.'' dedi. Hazreti Halid, ''Şu mektubu al, ey Rabbim, onların canlarını al.'' diye beddua etti. İşte mektuplar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Velidoğlu Halid'den Fars liderlerine. Bunlardan sonra Allah'a hamdolsun ki o sizin düzeninizi çözüp hilelerinizi gevşetti. İttifakınızı bozdu. Şayet Allah Teala bunu yapmamış olsaydı hakkınızda daha kötü olurdu. Gelin bizim dinimize girin. O zaman sizi topraklarınızda serbest bırakır, başkalarının topraklarına gideriz. Aksi takdirde siz istemeseniz de bu olacaktır. Hem öyle bir kavmin eliyle olacaktır ki, sizin hayatı sevdiğiniz gibi

0: Onlar da ölümü severler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Halid bin Velid'den Fars kumandanlarına. Bunlardan sonra Müslüman olunuz, kurtulunuz. Olmadığınız takdirde zimmet akdi yapınız ve cizye veriniz. Ya da üzerinize öyle bir orduyla gelirim ki, sizin şarap içmeyi sevdiğiniz gibi onlar da ölümü severler.
1: Radyo Hedef FM 91.8
2: Ankara için ikindi ezanı.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: El-Haris bin Müslim et-Temimi'nin savaşta insanları Allah'a davet etmesi. Hazreti Peygamber bizi bir askeri birlikle gönderdi. Hücum edeceğimiz yere vardığımızda atımı sürerek önde giden arkadaşlarıma yetiştim. Biraz ilerleyince Ranin denilen yerde bir kabileyle karşılaştık. Onlara "La ilahe illallah" demek suretiyle "Kanınızı bizden koruyunuz" dedim. Onlar da bunu söylediler. Arkadaşlarım beni kınadılar. Bana "Bizi elimize düşen ganimetten mahrum bıraktın" dediler. Döndüğümüzde durumu Hazreti Peygamber'e anlattılar. Hazreti Peygamber beni çağırdı ve bu yaptığımı çok beğendi. Bana şöyle dedi: "Şunu bil ki Allah Teala onların her biri için sana şu kadar sevap yazmıştır. Ben onların iman etmelerinin sebebi olmuştum." Sonra Hazreti Peygamber bana şöyle dedi: "Senin için bir mektup yazıp benden sonra gelen Müslümanların imamlarına seni tavsiye edeceğim." Daha sonra bir mektup yazarak mühürledi ve bana verdi ve şöyle dedi: "Sabah namazını kıldığın zaman hiç kimseyle konuşmazdan önce 7 kere Allahümme ecirni minen nar, ey Allah'ım beni ateşten koru" de. Eğer o gün ölecek olursan Allah Teala seni ateşten koruyacaktır. Akşam namazını kıldığında da yine kimseyle konuşmazdan önce aynı kelimeleri 7 defa söyle. Eğer o gece ölürsen Allah Teala seni ateşten korur. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ben bu mektubu Ebu Bekir'i Sıddık'a götürdüm. O beni emir kıldı ve üzerine mühür vurdu. Ondan sonra Hazreti Ömer'e götürdüm. O da aynısını yaptı. Sonra Hazreti Osman geldi, mektubu ona da götürdüm. O da daha öncekiler gibi davrandı. Ka'b bin Umeyr el-Gıfari'nin savaş sırasında İslam'a davet etmesi. Hazreti Peygamber Ka'b bin Umeyr el-Gıfari'yi 15 kişilik bir askeri birlikle Şam sınırına gönderdi. Onlar orada Suriyeli büyük bir düşman grubuyla karşılaştılar. Onları İslam'a davet ettiler. Fakat düşman davete icabet etmedi ve ok atmak suretiyle sahabelere karşılık verdiler. Bunun üzerine aralarında şiddetli bir savaş başladı. Sonunda biri hariç sahabelerin hepsi şehit düştü. O bir kişi de ağır yaralı olarak diğerlerinin yanında yatıyordu. Gece serinlik basınca kalkıp Hazreti Peygamber'e gitti. Hazreti Peygamber de üzerlerine asker göndermek istedi. Ancak o yaralı sahabe onların başka bir yere gittiklerini söyleyince bundan vazgeçti. İbn Ebi el-Avca'nın savaşta insanlara davet etmesi. Hazreti Peygamber, hicretin 7. senesi Zilhicce ayında daha önce kararlaştırılmış olan umreyi yaparak döndü. Sonra İbn Ebi el-Avca es-Sülemi'yi 50 kişilik bir birlikle gönderdi. Bu birliğin üzerlerine gönderildiği kavmin casusu koşarak sahabelerin gelişini onlara haber verdi. Onlar da büyük bir ordu topladılar. İbn Ebi el-Avca ile diğer sahabeler oraya ulaştıklarında bunları karşılarında savaşa hazır bir halde buldular. Savaşa girişmezden önce onları İslam'a davet ettiler. Onlarsa bu teklife ok yağdırmak suretiyle cevap verdiler ve sahabelerin sözünü dinlemediler. "Sizin davet ettiğiniz şeylere ihtiyacımız yoktur" dediler ve 1 saat boyunca ok yağdırdılar. Karşı tarafa hiç durmadan yardım geliyordu. Sahabeleri her taraftan sardılar. Sahabeler de kendilerini çok şiddetli bir şekilde müdafaa ettiler. Sonunda sahabelerin çoğu şehit düştü. İbn Ebi el-Avca da çok yara almıştı. Buna rağmen şehit olmayan diğer sahabelerle birlikte hicretin 8. senesi Safer ayı başlarında Medine'ye geldi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
7: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Fi suresi. Sure Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Mekke'deki kuşatılmışlıktan bahsediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teselli var. Mekke müşriklerine tehdit var surede. Surenin öncesiyle münasebeti, yani Humeze suresiyle alakası, irtibatı noktasında şunu söyleyebiliriz. Humeze suresinde Allah Azze ve Celle وَيْلُوا لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالَوْ وَعَدَّذَهِ Eliyle ya da diliyle ayıplayanlar, insanları yüzlerine karşı tahkir edenler ve arkadan onları eleştirenler, tezif edenler, tahkir edenler, وَيْلُوا لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ Bunların tamamına, yekununa veyl olsun buyurmuştu Kur'an-ı Hakim. Onları, insanları aşağılamaya, tahkir etmeye sevk eden en temel unsur, gerekçe nedense اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالَوْ وَعَدَّدَهِ Mal toplamışlardı, sayıyorlardı. Zannediyorlardı ki يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهِ O mal onları dünyada ibka edecek, ebediyen duracaklar. Mal mağruru olmuşlardı, mal onları aldatmıştı. Dünyalığa yenilmişlerdi onlar. Peki ondan sonra Fil suresi tertip itibariyle baktığınız zaman Elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Yani onları ahirette böyle helak olacaklar. Bir de dünyada helaketleri var, felaket halleri var. Elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Dünya malına sahip olmanın, malik olmanın zirve isimlerinden bir tanesi Ebrehe. Ebrehe nasıl helak oldu? 60 bin kişilik bir orduyla Yemen'den yola çıktı. Önünde kimseler duramıyordu. Kabe'yi muazzamayı yıkacaktı. Fakat Allah Teala onu hak ile yeksan eyledi. Veylül likulli humezetil lumezeh onların ahiretteki hallerinden bahseder. Fil suresi ise dünyadaki mağlubiyetlerinden, yenilgilerinden bahseder. Nuzul itibariyle baktığınız zaman Kafirun suresinden sonra Fil suresi nazil oluyor. Yani Kafirun suresinde Allah Azze ve Celle Müslümanlara neyi, nasıl yapmaları gerektiğini tembih buyurmuştu. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yılın belli günlerinde, belli bir döneminde senin dinine göre ibadet edelim, belli bir döneminde bizim dinimize göre ibadet edelim demişlerdi ki Allah Teala kul ya eyyuhel kafirun. La a'budu ma ta'budun. Allah Teala'nın önünde

ilem başlar, ona secde eden müminler asla sizin putlarınızın önünde eğilmeyecek. İslam koalisyon kabul etmez. İslam pazarlık kabul etmez. Her yerde, her zaman İslam. Allah'ın dini tecezzi kabul etmez. Bölünme, parçalanma, başka dinlere, anlayışlara entegre olmayı İslam reddeder. Ya hep İslam ya hiç İslam. Hepin olmadığı yerde İslam hiçe taliptir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu söylerken bedel ödüyordu. Sahabe de bedel ödüyordu. Fakat Kur'an-ı Kerim onlara kesin bir emir olarak bunu bildirmişti. Lekum dinukum veliye din. Onlar kendi dünyalarında olacaktı. Müslümanlar kendi medeniyetlerini, Allah Teala'nın buyruklarını yaşayacaklardı. O buyruklara göre yaşayacaklardı. İslam nizamından taviz vermeyeceklerdi. Mekke'deydiler. Henüz devletlerini kuramamışlardı. Sokak başlarında işkence gören Müslümanlar vardı. Kadın Sümeyye radıyallahu anha, onların o işkence halleri vardı. Fakat bütün bunlara rağmen kul ya eyyuhel kafirun diyecekti onlar. Leküm dinüküm veliyedin, bu ikrar üzere kalacaklardı. Eğer bu ikrarı onların devam ederse İzâ câe nasrullâhi vel feth. O zaman zafer Allah'tan gelecek, fetih ondan gelecek. Hemen tertip itibariyle baktığınız zaman Nasr suresi Kafirun suresinden sonra geliyor. Yani Allah Teala stratejiyi Müslümanlara gösteriyor. Eğer şunları yaparsanız, şuradan yürürseniz, yani siz İslam'ın pazarlık kabul etmediğini, tecezziyi kabul etmediğini, neşter İslam'a kimsenin uğramayacağını, kendi hayatınızda, cemiyet hayatında, siyaset hayatında gücünüz, takatiniz neye ne kadar yetiyorsa bu kadar ilan ediyorsanız kulluk vazifenizi ifaya devam edin. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Fetih Allah'tan, zafer ondan gelecek. Yani siz yolunuzda yürüyeceksiniz. Allah Teala'nın talimatlarını hayatınıza tatbik noktasında ödün vermeyeceksiniz. Peki Kafirun suresi. Müslümanlara her şeye rağmen ayakta durmayı telkin ediyor. Emrediyor. Vazife bu diyor. Orada duracaksın, bekleyeceksin. Mekke'de Allahu Ekber diyeceksin. Hicret emri gelince muhacir olacaksınız. Fakat şimdi buradasınız. Burada İslam'ı yaşamaktan ödün vermeyeceksiniz. Peki, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْ. O ileriyi gösteriyor. Nihai kurtuluşu gösteriyor. Fakat şimdi yakın planda onların bir heyecana ihtiyacı var, teselliye ihtiyacı var. Kur'an-ı Kerim sahabeye, ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onlara heyecan, onlara mana, onlara ruh veriyor. Dünyanın en pahalı telefonuna sahip olsanız, bataryasını şarj etmediyseniz konuşamazsınız onunla. Şarj edeceksiniz ki konuşacaksınız. Müslüman da şarj olmalı. Utulu ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimissalah. Namazla şarj olacak, Kur'an-ı Hakim'le şarj olacak. İşte bu sureler ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizin ruhuna diriliş soluklarını getiriyor. Ayakta kalacaklar. Bu sureye bakacaklar. Hem Kur'an-ı Hakim'in nazmını okuyacaklar, ruhlarının gıdası olacak, hem de hakikatine bakacaklar. Elem tara keyfe feala rabbuke bi ashabil fil. Kureyş ne ki toplasanız kaça bali olurlar? Sayılar ne kadar bu adamların? Üzerine geliyorlar. Senin yanında Ömer var, Hamza var radıyallahu anhuma, diğer sahabiler var. Sayınız az ama yine direniyorsunuz. Karşıdakileri gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Büyüğü, çok çok daha büyüğü vardı bunun. 60 bin kişilik bir ordu vardı. O günün şartlarında çok büyüktü. Mekkeliler Hendek'te en fazla 10 bine ulaşmışlardı. O kadar bir sayıları vardı. Belki biraz daha fazla. O kadardılar. Ama o zaman 60 bin kişilik bir orduyla geliyorlardı. Ve önlerinde kimseler yoktu. Duracak kimseler yoktu. Secde edenler de yoktu. Yani onların duaları hürmetine Allah Teala bunları, bu zalimleri, bu eşkıyaları durdursun. Ama oradan birileri yola çıkmıştı. Hedefleri Kabe'ydi. Kabe'yi ortadan kaldıracaklardı. Allah Teala onları

Yalnız başlarına uçmaktan korkan, onun için sürü halinde ancak sürü halinde uçabilen ebabille helak etmişti. Tek başına uçamıyordu onlar. Büyük sürüler haline gidebiliyorlardı. Yani o kadar zayıf, o kadar çaresiz, o kadar naif olan o hayvanlarla Allah Azze ve Celle o kuşlarla onları helak etti. Madde planında Allah Teala'nın dinini yeryüzünde müdafaa edecek kimseler yoksa insanlar Mekke'de olduğu gibi dağlara çekilirse işte Kaben ya Rabbi derler. Bırakırlarsa her şeyi o zaman Allah Teala kuşlarla o zalimleri helak etmeye kadirdir. Rüzgarla yapar, melekle yapar, kuşla yapar. Firavun'a olduğu gibi suyun dibine sokarak yapar. O şekilde helak eder. Helak etmesinin farklı şekilleri, yolları var. Peki surenin arka planına baktığımız zaman Ebrehe Yemen'de bir Sana'da mabet yapar, kilise yapar. Habeşistan'da bir krallık var. Necaşi hükümdarların genel adı Necaşi'ye bağlı. Yemen'de tam bir vali gibi değil, bir anlamda özerk bir devlet var, bir eyalet var. Onun başında Ebrehe var. Ebrehe Bizans'la anlaşması var, anlaşmaları var. İşte Habeşistan adına orada aynı zamanda vazifeleri var. Fakat bir parça özerk elçiler geliyor, onları kabul edebiliyor, onlarla toplantılar yapabiliyorsa bir anlamda onu eyalet olarak kabul edebiliriz. Ticaret Arap Yarımadası'nda Mekkelilerin elinde. Mekke-i Mükerreme'ye gidiyorlar. Kabe-i Muazzama'nın etrafında, çevrede, biraz uzaklarda, yakında, farklı zamanlarda panayırlar kuruyorlar. İnsanlar panayırlara geliyorlar. Mekke'de olanlar için bir geçim kaynağı, zenginlik, ticaret, tarım yok. En önemli gelir kaynağı ticaret. Peki bunu Yemen'e almak istiyor, Yemen'e taşımak istiyor. Kulleys adında büyük bir kilise yapıyor. Fakat kimseler gelmiyor kiliseye. Yani istiyor ki burayı tavaf etsinler, burada panayırlar kurulsun, o gelir burada kalsın. Yemen'dekiler de oradan kalkıyorlar, kervanlarla, kafilelerle Mekke'ye gidiyorlar, Kabe'yi, Muazzama'yı tavaf ediyorlar. Orada birisi geliyor, Kinane kabilesinden Kulleys mabedini tencis ediyor. Pisliyor o kilisenin içine veya yakıyorlar. İşte bunun neticesinde Ebrehe gazaplanıyor, öfkeleniyor, büyük bir orduyla Kabe'ye doğru yola çıkıyor. Hakikat bu mudur yoksa kamuoyunu zehirlemiş midir? Sanki zehirlenen bir kamuoyu var. Kabe-i Muazzama'ya insanların, Arap Yarımadası'ndaki herkesin bir saygısı var, ihtiramı var, tazim ediyorlar. Yemenliler bile oradan kalkıyorlar, kulle ise değil de Kabe-i Muazzama'ya gidiyorlar. Eğer doğrudan gitse, sebep olmadan, gerekçe olmadan Kabe-i Muazzama'yı yıksa insanlara bunu anlatamayacak. Ordusunda adamlar duramayacaklar. Peki provoka etmesi gerekir. Belki de adamlarından bir tanesi ona bu işi yaptırır. Sonrasında onu gerekçe göstererek orduyu tahrik eder. Kabe-i Muazzama'nın üzerine yürür. Veya adamları vardır. Derin devleti, derin devletindeki eşkıya vasıtasıyla kendi mabedini yakar. Bunu o Kabe'ye secde edenler yaptı diyerek büyük bir orduyu hazırlar, yola çıkar. Yani bugün nasıl kalkıyorlar, okyanus ötesinden ordular gönderiyorlar, dağlar ötesinden seferler düzenliyorlar. İslam alemini, alemi İslam'ı belli şehirleri işgal ediyorlar, istila ediyorlar. Niçin yapıyorlar? Petrol için yapıyorlar. Para için yapıyorlar. Enerji için yapıyorlar. Peki aynı şeyi Ebrehe'de görüyorsunuz. Onun için ordular hazırlanmış. Hedefinde Kabe-i Muazzama var. Yıkacak, ortadan kaldıracak. Fakat bu sure bize şunu söylüyor. Muvahhidler olmasa bile ya da sadece Hanif dinine inanan birkaç kişi olsa, öncesinde dualar varsa ya da Allah Teala orada bir alamet var, bir işaret var, bir şiar var. Onun üzerinden dinini, İslam'ı koruyacaksa onu muhafaza edecektir. Ebre büyük bir orduyla geliyor. Kabe-i Muazzama'yı ortadan kaldıracak, yok edecek. Artık insanlar doğrudan
onun mabedine

Pulleys'e girecekler ve o da para kazanacak. Yolda kimler çıkıyorsa onları mağlup ediyor. Bir kısmını esir alıyor. O halde Mina ile Müzdelife arasında bir yere geliyor. Ordu orada karargah kuruyor. Oradan Kabe-i Muazzama'ya saldıracak. Mekke'de ne kadar adam varsa onlar da dağlara çekilmişler. Bakıyorlar, dua ediyorlar. Şiirler var, kasideler var. O günlerden bugüne rivayet edilen, nakledilen şiirler var. Ağlıyorlar, belki dua ediyorlar. Şehirde kalıp Kabe-i Muazzama'yı müdafaa etmeleri gerekirdi. Yani İslam olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashabı, ümmeti Mekke'de nasıl direnmişlerdi, bırakıp gitmemişlerdi. Allah Teala'dan hicret emri gelene kadar orada kalmışlardı. Onlar da kalırlardı ama dağlara çıktılar, terk ettiler. Allah Teala o ordu tam kalkacak. Kabe-i Muazzama'nın üzerine yürüyecek. Önünde filler var. En büyük fil adı Mahmud. Kabe'ye doğru çeviriyorlar, oturuyor. Yemen'e doğru çeviriyorlar, koşmaya başlıyor, gitmiyor. Yani onu durduran bir güç var, bir irade var ve sonra Ebabil geliyor. Ebabil aslında cemaat demek. Cemaat cemaat, sürü sürü kuşlar geliyor. Her yönden geliyor, her taraftan. Küçücük kuşlar, ayaklarında iki tane, bir de gagalarında. Üç tane taş, her taşın adresi belli, yeri belli. Bırakıyorlar, yukarıdan giriyor, aşağıdan çıkıyor. Peki bu olay bize ne söylüyor? Ne anlatıyor? Bugüne dair ne söylüyor? Efendimiz Aleyhisselam'a şunu söylüyor. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum. Yani o zaman Allah Kabe-i Muazzama'yı korumuştu. Şimdi siz varsınız. Korumaz mı? Bu dini Allah Teala sahipsiz bırakır mı? Bilal'i, Ammar'ı, Yasir'i, Allah Teala bunların ateşine, bunların zulmüne, ihanetine terk eder mi? Kureyş'e şunu söylüyor. Dün siz iman etmemiştiniz fakat burada şu mabet vardı. İbrahim Aleyhisselam'ın dualarının bereketi olarak Allah Teala Ebrehe'yi hak ile yeksan etmişti. Peki siz o hak ile yeksan ediş süreci içerisinde kime ibadet ediyordunuz? Allah Teala'ya. Yani ibadet derken yalvarmak, dua da bir ibadettir. Kime yalvarıyorlardı? Allah Azze ve Celle'ye. Yani ey Hubel, şu Ebrehe'nin ordusunu defet demiyorlardı. Allah Teala'ya yalvarıyorlar, ona niyazda bulunuyorlardı. Ve Ebrehe'nin ordusu helak olunca belli bir zaman bazı rivayetlere göre 10 yıl putlara secde etmediler. Yalnız Allah Teala'ya ibadet ettiler. Azameti gördüler. Onlar da anladılar ki bu putlar Hubel'dir, diğerleridir. 360 tane put vardı. Onlar gelen bu belayı def edemezler, yapamazlar. Ve izâ gâşiyûn mevcun kezzûleli dâvullâhe muhlisîne lehuddîn. Yani onları denizde, gemide gidiyorlar. Dalgalar, dağlar gibi, gölgeler gibi dağlar onları kuşattığı zaman اِذَا غَشِيُهُمْ مَوْجُونَ كَذُّلَلِ dalgalar fakat gölgeler, dağlar gibi o zaman aradan bütün putları çıkarırlar. Dini sadece Allah'a has kılarak ona yalvarırlar, ona yakarırlar. Ya Rabbi bizi bu felaketten, bu kaosun, anaforun içerisinden sadece sen kurtarabilirsin Allah'ım derler. Uçak düşerken en ateisti bile elini kaldırır ya Rabbi der. Çünkü orada müdahale edecek bir gücün, kuvvetin, kudretin olmadığını insanlar ölümle yüzleştikleri anda en net orada görürler. Mekkelilerde gördüler. O zaman yalvarmıştınız, yakarmıştınız. Peki ya şimdi neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizi Allahu Ekber demeye, La ilahe illallah demeye davet ediyor. O zaman Hubel'in önüne gitmemiştiniz. O zaman bütün putları aradan kaldırmıştınız. Peki şimdi neden o ahdinize, o ikrarınıza, duruşunuza neden sadakat göstermiyorsunuz? Neden Allahu Ekber davetine icabet etmiyorsunuz? Onlara bunu söylüyor. Peki bize ne söylüyor Kur'an-ı Kerim? Allah Teala Fil suresiyle bu ümmete neyi anlatıyor? Ebrehe büyük bir orduyla geliyordu. Madde planında hesaplarını

yapmıştı. Bütün stratejik planlar elindeydi. Gidecekti, yıkacaktı Kabe'yi. Sonra bütün tüccarlar Yemen'e geleceklerdi. Sana'da panayırlar kurulacaktı ve devlet kalkınacaktı. Bunu hesaplamıştı. Kimse de önünde duramıyordu. Ta Kabe-i Muazzama'ya 3 kilometre yaklaşana kadar, Mina ile Müzdelife arasındaki yerde konaklayana kadar. Fakat Bakara suresinin 125. ayeti. Allah Teala Hazreti İbrahim'den, İsmail aleyhisselam'dan bahsediyor. وَاَهِدْنَا اِلَى اِبْرَٰهِيمَ وَاِسْمَائِيلَ اَنْ طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ Orayı temizleyen İbrahim vardı aleyhisselam. İsmail aleyhisselam vardı. Temizlerlerdi Kabe'yi. Kabe'yi temizlemeyi bir şeref kabul ederlerdi. Bizzat çalışmışlardı. Ve diğer fa İbrahimul kavaide min el beyti ve İsmail. Rabbena takabbel minna demişlerdi. O taşları yükseltmişlerdi. Temelleri yükseltmişlerdi. El kavaid temelleri yükseltmişlerdi. Ve sonrasında da Rabbena takabbel minna. Baba ustaydı, oğlu İsmail ameleydi. İkisi birlikte yapmışlardı. Şimdi orayı yıkmaya geliyorlardı. İbrahim Aleyhisselam oğluyla ellerini kaldırmış. Rabbena takabbel minna diye yalvarmıştı. Yine 126. ayet-i kerimede ve iz kâle İbrahimu Rabbi ceal diye Hazreti İbrahim ve iz kâle İbrahimu Rabbi ceal hâzâ beleden âminâ. Ya Rabbi, bu beldeyi emin kıl diye Hazreti İbrahim'in duası vardı. Yakarışı vardı. Rabbi ceal hâzâ beleden âminâ. Yani emin bir belde olsun. Eşkıyalar burada operasyon yapamasınlar. Kabe-i Muazzama'nın üzerine yürüyemesinler. İbrahim Aleyhisselam'ın yakarışlarından Ebrehe'nin haberi yoktu. Oraya kadar gelmişti. Mekkeliler dağlardaydı, yıkacaktı, dönecekti geriye ki İbrahim Aleyhisselam'ın duası, ihlası, semaların kapıları açılır, karar gelir ve ebabiller görünür. Ebabiller dev bir orduyu hakile yeksan eder. Dev bir orduyu yenilmiş ekin yaprağı haline çevirir. Elem tara keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. Yani o hayret halini kuşanmaya, anlamaya, Allah Teala'nın kudreti önünde tazimde bulunmaya Kur'an-ı Hakim bu sureyle Müslümanları davet ediyor. Yani kimseler sahip çıkmasa Allah Teala dinini, yolunu yine koruyacaktır. Fakat siz eğer korunmak istiyorsanız surenin Kafirun suresiyle münasebeti bağlamında mülahazasını yaptığınızda karşınıza şu fotoğraf çıkacak. Leküm dinukum veliyedin. Bunu söyleyin. Sözünüzle söyleyin. Hayatınızla söyleyin. Okulda söyleyin, iş hayatında söyleyin. Cemiyetin bütün noktalarında, şubelerinde kafirlere, ideologlara, ideolojilerin sahiplerine, bağlılarına, hamallarına, fikir işçilerine, amelelerine hep söyleyin. Leküm dinüküm veliyedin. İşte o zaman Allah Teala ebabille Kabe'yi koruyan Allah Azze ve Celle sizi de koruyacaktır. Ve sonrasında İzâ câe nasrullâhi vel feth. Fetih ve zafer Allah Azze ve Celle'den gelecektir. Müslümanları onunla onurlandıracaktır. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar farklı mülahazalarla tekrar edilir. Fakat Fil suresi bu hadise sadece bir yerde anlatılır, burada anlatılır. Neden sadece burada anlatılır? Doğrudan bir peygamberden bahsetmiyor. Ondan olabilir. Ya da şu olabilir. Mekkeliler iftihar ediyorlardı. Tevbe suresinde Ecealtum sikayetel hac ve imaretel mescidil harami kemen amene billahi vel yevmil ahir ve cahede fi sebilillah la yestevûne indallah. Yani onlar diyorlardı ki biz Kabe'de hacılara su veriyoruz. Kabe'nin imarıyla meşgul oluyoruz. Ecealtum sikayetel hac ve imaretel mescidil haram. Yani bunları yapmayı iman etmek gibi ya da iman eden adam gibi, ahirete inanan kişi gibi ya da Allah yolunda cihad eden bir mücahit onunla bir mi kabul ediyorsunuz? Bu adam iman etmedi.
Kabe-i Muazzama'da su dağıtıyor.

yoksa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiyorlar, diyemiyorlarsa yaptıkların hiçbir kıymeti yok. La yestevune indallah. Allah katında bunlar müsavi olamaz. O halde Mekkeliler şöyle düşünebilirler. İşte biz belli bir öneme sahibiz ki Allah Teala Kabe'yi biz oradayken yıkmadı. O bağlamda bir gurura, enaniyete kapılmasın, savrulmasınlar diye Allah Teala bunu farklı bir bağlamda anlatıyor. Yani onlar abiddiler, zahiddiler diye ebabil gelmedi. Efendimiz Aleyhisselam dünyayı peygamber olarak teşrif ettiğinde onlar nasıl bir dini hayata sahipseler, Ebrehe'nin ordusu geldiğinde de aynı hayata sahiptiler. O halde Allah Teala neden o kuşları gönderdi? Hazreti İbrahim'in duası. Kabe mananın maddeye tecelli remzi. Müslümanlar oraya yöneliyorlar. Kabe'nin taşlarına değil Allah Azze ve Celle'ye secde ediyorlar. İşte o hakikat korunsun. O hakikat adına bütün zalimlere şu ilan edilsin. Allah ve Resul davasını yeryüzünde koruyacak kimseler kalmadıysa Allah Teala mikropla, kuşla, rüzgarla, yaprakla, suyla, yağmurla zalimleri helak etmeye, yok etmeye, yolunun, dininin önünü açmaya kadirdir, muktedirdir. İşte böyle yapar. Bütün zalimler bunu görsünler. Yani kıtalar ötesinden operasyonlar yapıp alem-i İslam'ın şehirlerini vuranlar, enerji için, petrol için, para için, bunları yapanlar bir gün Ebrehe'nin ordusu gibi beklemedikleri bir anda helak olacakları güne hazırlansın zalimler. Belki de Allah Teala Kabe-i Muazzama'yı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vesilesiyle muhafaza etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın dünyayı teşrif etmesinden 55 gün önce bu hadise oluyor. Fil olayı, fil hadisesi veya doğduktan sonra veya biraz önce, ama neticede o yıllarda bu hadise oluyor. Eğer Efendimiz Aleyhisselam doğduysa veya doğumuna doğru olan süreçte ise buna biz irhasat diyoruz. İrhasat kabilinden. Peygamber olmadan önceki olağanüstü hadiseler, harikulade durumlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irhasatı. Peygamber olduktan sonra ona mucize diyoruz. Peygamberlikten önce irhasat. Doğumuna doğru olan süreç de o hayata dahildir. Yani sallallahu aleyhi ve sellemin bir irhasatı olarak kabul edilebilir. Nasıl peygamberlikten önce yürürken bulutlar ona gölgelik yapardı, ağaçlar ona selam verirlerdi. İşte bu da o bapta, o bağlamda değerlendirilebilecek bir hadise. Elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Surenin tefsirine başlayalım. Allah Teala ne buyuruyor? İstifham var. İstifham hem hayret bildiriyor hem takrir var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir çağrı var. Peki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neye hayret edecek? Mekke'deki müşriklere. Onların önemli bir bölümü fil hadisesinin tanığıydı, şahidiydi, görmüşlerdi, yaşamışlardı. Genç olanlar atalarından, babalarından duymuşlardı. Bu sure nazil olunca Mekke'de tek bir kişi yalanlamadı, tekzip etmedi, edemedi. Çünkü meşhurdu, biliyorlardı. Onu milat olarak kabul etmişlerdi. Yani fil hadisesinde bu adam doğdu demişlerdi. Fil hadisesinden 10 yıl sonra, fil hadisesinden 20 yıl sonra falan doğdu diyorlardı. Olayları, hadiseleri fil tarihi, fil takvimi üzerinden, fil hadisesi üzerinden anlıyorlardı. Peki bunu gördünüz. Ondan sonra sadece bir dönem Allah Teala'ya ibadet ettiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizi o tevhide davet ediyor. Neden inkar ediyorsunuz? Niçin reddediyorsunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu adamlara hayret etme makamında, konumunda olduğunu Allah Azze ve Celle sallallahu aleyhi ve selleme ihbar ediyor, haber veriyor. Elem tera keyfe fa'la rabbuke bi ashabil fiil. Yani görmedin mi? Esasında Efendimiz görmedi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü doğmamıştı.

annesinin karnındaydı. 55 gün sonra dünyaya geldiler. Peki Allah Teala elem ta'lem, yani sen bilmedin mi, biliyorsun. Ya da elem tesma, sen duymadın mı? Böyle demiyor, böyle buyurmuyor. Elem tara, görmedin mi? Peki görme imkanı var mı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Yok. Kur'an-ı Hakim'e baktığınız zaman bu tür olaylar nasıl gelir? Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hak وَاَنَ اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى dinle diye emir buyurmuştu. Önce dinleyecekti, alacaktı, sonra anlatacaktı, sonra tebliğ edecekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen ilk emir, ilk talimat, o da اِقْرَأْ بِسْمَ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقْ. Peki Peygamber aleyhisselam neyi okuyacaktı ki? Ona yazılı bir metin getirmemişti Hazreti Cibril. Yani dinleyecekti, sonra okuyacaktı. Orada müsebbep zikrediliyor, sebep kastediliyor. Mecazı mürsel var. Neden Allah Teala önce kulağa vurgu yapar? وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Orada da Hazreti Adem'e öğrettiğini haber veriyor. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ Bütün esmayı müsemmasıyla Hazreti Adem'e öğretti. Yine Adem Aleyhisselam'ın kulağı muhatap. Peki burada kulak makamında Allah Teala gözü zikrediyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın görme imkanı da yok. Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lemuna şey'en ve ceale lekumus sem'a vel absara vel afide. Yani Allah Teala annelerin rahminden insanları, işte sizi diyor, buyuruyor, bizi çıkardı. Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lemuna şey'en. Ne olduğunuz halde hiçbir şey bilmiyordunuz. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَ Kulak verdi, gözleri verdi, kalpleri verdi. Önce kulağı zikretti. Çünkü önce dinleyecek insan. Dinleyecek, öğrenecek, sonra vahye muhatap olacak. Anneleri önce dinler çocuklar. Sonra anneler gibi konuşmaya başlarlar. Çocuk doğunca elinizi gözü önünde tutun, fark etmez. Çünkü doğunca görmez. Ama yanında şöyle masaya vurun, tıkırtıyı duyar. Allah öyle yaratmıştır. Önce dinleyecek insan. Peki dinleme hasseniz mi daha kuvvetli, yoksa görme hasseniz mi daha kuvvetli? Görme hasseniz daha kuvvetli. Görüyorsanız şüpheyi kaldırıyorsunuz. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme elem tara buyuruyor. Yani hadise o kadar yaygın ki herkes biliyor. Çocuklar fil hadisesini biliyor. Kadınlar biliyor, yaşlılar biliyor, ihtiyarlar biliyor. Onlar anlatıyorlar, oturuyorlar, halkalar kuruyorlar. Diyorlar ki sizin şerefiniz, itibarınız nasıl arttı ey Kureyş? Büyükler çocuklarına anlatıyorlar. Eskiden giderdik, kabilelerimiz vurgun yerdi. Kervanlarımız vurgun yerdi. Fakat fil hadisesinden sonra çevredeki insanlar dediler ki hum ehlullah. Onlar Allah Teala'nın has kadrosundan. Onların kervanlarına kimseler dokunmazdı. Bir saygınlığı vardı onların. Çünkü fil hadisesi Arap Yarımadası'nın tamamında intişar etmişti. Herkes bunu biliyordu. Onu anlatıyorlar. Onlar çocuklarına bunu haber veriyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam günde belki şu kadar defa fil hadisesini ya ailede duymuştur, yakınlarından duymuştur, aile derken amcasından, dedesinden dinlemiştir. Ya da orada burada otururken sohbet fil hadisesine gelmiştir. Veya filan fil yılında doğdu, 10 yıl öncesinde, 10 yıl sonrasında doğdu diye. Yani Allah Resulü Aleyhisselam sanki hadiseyi gördü. Mütevatir bilgi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göz hassesine, görme hassesine meseleyi muhatap kılıyor. Sanki görüyorsun. Elem tara, görmedin mi? Buradaki istifhamda nefi, olumsuz anlam var. Lem tara, zaten orada lem var. Onda da bir olumsuzluk anlamı var. Nefyun nefi isbatun. Yani iki nefilik yan yana gelince onların çarpımından olumlu bir

0: Mana ortaya çıkar. Elem tera demek görmedin mi? Kad raeyte gördün. Sanki gördün. Elem tera keyfe faale. Rabbin nasıl yaptı? Neler yaptı? Kimse beklemiyordu. Kâbe diyorlardı. Dağlara çekilmişlerdi. Ordu da kendinden emindi. Peki hani Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesine isnat edilen bir söz var. O sözü nakletmek ne kadar doğrudur, sıhhat derecesini tahlil edip o sözü belki bu makamda çok fazla kullanmamak lazım. Elem tara keyfe, yani sıhhatine bakıp onu nazara alıp zikretmemek daha doğru olur. Elem tara keyfe faala rabbuke bi ashabil fiil. Keyfe faala rabbuke, senin Rabbin nasıl yaptı, ne hale getirdi? Bi ashabil fiil, fil ashabını ne hale getirdi? Görmedin mi? Gördün. Keyfe faala rabbuke, Rabbin nasıl yaptı, ne hale dönüştürdü? Rabbul alemin demiyor. Rabbuke, senin Rab. Kabe'ye sahip çıktığı gibi sana da sahip çıkacak. Elem tara keyfe faala rabbuke bi ashabil fiil. Müslümanlar, mazlumlar, mağdurlar. Düşman onları kuşattı. Mukaddesatları, dinleri hedefte. Elem tara keyfe faala rabbuke bi ashabil fiil. Ebabil'i gönderen Allah'a iman ettiler. Allahu Ekber diyorlar. Rabbuke, senin Rabbin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi teşrif var. Şuna işaret var. Onlar Hubel diyorlardı, Menat, Uzza diyorlardı. Onların karşısında eğilirlerdi. 360 tane put koymuşlardı. Peki o putlar neredeydi? Ebre ordusuyla geldiğinde o putlar yerinden sallanabilmiş miydi? Hepsi orada duruyorlardı. Peki Mekkeliler kime yalvarıyorlardı? Ya Rab burayı kurtar, kime diyorlardı? Allah Azze ve Celle'ye. O halde hatırlat o Mekke'ye. Elem tara keyfe faale rabbuke bi ashabil fiil. Senin Rabbin o fil ashabını ne hale getirdi? Nasıl yaptı? Nasıl perişan etti onları? O iman, senin inandığın gibi sahabe, ardından gelenler inanırlarsa bu yakınlık halini onlar da muhatap olacaklar. Bu şerefe onlar da nail olacaklar. Bir ashabil fiil, fil ashabı. Neden? İşte önünde filler vardı ya da büyük bir fil vardı. Adına Mahmut diyorlardı. Ondan dolayı elem tara keyfe faala rabbuke bi ashabil fiil. Elem yecale keydehum fi tadlil. İstifham takrir için elem yecale keydehum, onların hilelerini, tuzaklarını fi tadlil, Allah Teala boşa çıkarmadı mı? Bizzat kendi uhdesini alıyor. Müslümanlara moral verecek. Elem yecal keydehum. Esasında burada bir keyit yok, hile yok, tuzak yok. Neden? Ordu açıkça geliyor. 60 bin kişi geliyor. Peki tuzak ne? Hani dersin başında şunu söylemiştik. Sanki burada Ebrehe adamlarını gönderiyor. O adamlar Kulleis mabedinin içini pisletiyorlar, temcis ediyorlar. Sonra veya yakıyorlar, yaktırıyorlar. Kamuoyunu zehirliyor, tahrik ediyor, orduyu hazırlıyor. Orduyla Kabe'nin üzerine yürüyor. Yıkacak Kabe'yi, ticaret merkezi Sana olacak, Yemen olacak. Bu tuzağı kurmuş, oyunu kurmuş, insanları aldatacak. Elem yec'al keydehum. Allah Teala o tuzağı fi tadlil, boşa çıkarmadı mı? Yapamadı, alamadı. Kandırdı belki insanları. Ama Mekke'den geriye dönemediler. Orası bir kısmının mezarı oldu, bir kısmı da yollarda helak oldu. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Yani bu keyit, tuzak gizli olur. Peki o ordu açık geliyor. O halde arka planda, tuzak arka planda. Niye saklı? Derin bir devlet var. Derin devlet en doğruyu, en yanlış, en yanlışı en doğru gösterir. Zahirde aktörler görürsünüz ama arkada başkaları vardır. Eşkıyalar görürsünüz zahirde, arkada başkaları vardır. Başkalarının yarınları için onlar tetikçilik yaparlar. Burada da bu bapta bir tuzak var. Elem yecal keydehum fi tadlil. Boşa çıkarmadı mı? çıkardı. Yani ceale. Elem yecal keydehum ceale keydehum fi tadlil demek. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Ersele de o ceale'ye atfediliyor. Ve ersele aleyhim onların üzerine gönderdi. Ordu artık son emir, son talimatla Kabe-i Muazzama'nın üzerine yürüyecek. O kadar yaklaştı. O kadar yakında duruyor. Ve ersele aleyhim. Allah'ın gücü devreye giriyor. Sizin takatiniz yok. Bitti. Yapamıyorsunuz. Bir yere kadar geldiniz. Şehadet Allah Teala'nın bir lütfu. Öyle aldı ya da başka türlü aldı. Ama bu din burada kalacak. O tuzaklar, o tuzaklar onların başlarına evrilecek. Bedir'e de aynı şımarıklıkla gelmişlerdi. Çanakkale'ye aynı halle gelmişlerdi. Gideceklerdi. İstanbul'da ayin yapacaklardı. Ayasofya'da şarap içeceklerdi. Yapacaklardı bütün bunları. Ama karşıda bir ruh, karşıda bir mana vardı. Şimdi karşıda o cihette bir ruh, bir mana yok. Olmadığından bizzat kuşlar devreye giriyor. Ve ersele aleyhim. Allah Teala onların üzerine tayran ebabi. Tayr ismi cem. Anlamı cemi yani. Kuşlar gönderdi. Ebabil de ibbaul kelimesinin cemisi ya da başka müfret kelimeler de zikrediliyor. Ebabil cemaat demek. Cemaat, cemaat, cemaat böyle Allah Teala kuşlar gönderiyor. Bunlar küçük. Bir kısmı diyor ki o ana kadar bu kuşları hiç görmemiştik. Sonra da görmedik. Küçücük kuşlar. Eğer bilindik bir kuşsa o zaman o kadar küçük ki yalnız başlarına uçmaya cesaret edemiyorlar. Şimdi onlar o günün şartlarında dev gibi bir orduyu hak ile yeksan edecekler. Ekin yaprağına dönüştürecekler. Ve arsele aleyhim tayran ebabil. Allah Teala onların üzerine cemaat cemaat o kuşları gönderdi. Yani ebabil tayr kelimesinin birinci sıfatı. Peki ne yaptı onlar? Termihim bi hicaretin min siccil. Yani o ebabil cemaat cemaat kuşlar gönderdi. Başka nasıl kuşlar? Termihim onlara atan bi hicaretin. Hicara hacer kelimesinin çoğulu. Taşlar min siccil. Siccil topraktan pişmiş, pişirilmiş, sertleşmiş öyle taşları onların üzerine atıyorlardı. Ayaklarında iki taş, bir de gagalarında vardı. Sonuç fecalehum kasfim mekul. Allah azze ve celle onları, Ebrehe'yi, ordusunu kasfin, aslında asıf varakuz zer'i. Yani o ekinin, hasat edilen ekinin yaprağı demek. Onu böyle saman haline geliyor veya hayvan ağzında alınca paramparça yapıyor onu. Onlar da kâsfim me'kûl, bir hayvanın ağzında yenmiş, yenilen, parçalanan o ekinin yaprağı haline geldiler. Veya takdir var burada, tane gibi oldular. Buğday tanesini kurt yediği zaman içinden unu çıkarır, öyle parçalar unu. Öyle paramparça oldular. Fecalehum kâsfim me'kûl. İşte Ebrehe'nin ordusu ve işte Kabe. Allah Azze ve Celle kimseler olmasalar da yine dinini, yine yolunu koruyacak. O halde sen Allah Teala'nın dinini korumuyorsun. Sadece vazifeni ifa ediyorsun. Dini koruyacak o. Her şeye kadir olan yine o. Kün feykün deyip dünyanın altını üstüne getirecek yine o. Sen de böyle bir Allah'a iman ettin. Elem tara keyfe fa'ale rabbuke bi ashabil fil. Senin Rabbin, Ebrehe'nin ordusunu helak eden senin Rabbin, o Rabbine karşı kulluk vazifelerini ifa ediyor musun? Sure bize onu hatırlatıyor. Bir de diriliş ruhunu yüreklere ilka ediyor. İngilizler Mısır'ı işgal edince, tabi işgal var, Abduh Tefsiru Cüz-i Amme'yi yazıyor. Tefsiru Cüz-i Amme'de ebabilin kuş olduğunu inkar ediyor. Bu hastalıktı diyor. Hastalık oldu, mikrop vesaire. Ebrehe'nin ordusu o şekilde helak oldu. Peki 60 bin kişi orada helak olur da Kureyş dağlarda madem bu çapta bir salgın hastalık var, onlar neden helak olmadılar? Neden onlar ayakta, neden onlar hayatta kaldılar? Peki Abduh neden bu mucizeyi inkar eder? Tabii o damar daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün mucizelerini inkar ettiler. Peki Fil suresi İngiliz işgali. O bağlamda düşündüğünüz zaman karşınıza şöyle bir fotoğraf çıkar. Mısır'da bunlar Müslümanlar, Müslüman gençler direniyorlar. Hürriyetleri adına, istiklalleri adına, izzet, şeref ve namusları adına direniyorlar. Fakat sayıları az, silahları yok ya da yetersiz. Karşıda bir İngiliz ordusu var. O gün itibariyle en gelişmiş silahlara sahipler. Fakat onlar biliyorlar ki Allah Teala ateşte İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı. Denizleri Hazreti Musa yarmıştı. Müslümanlar dağlara çekilse de Allah Teala bu dine yine sahip çıkacak. Tıpkı Kureyş'in dağlara çekildiği an Ebabil'le Kabe'ye sahip çıktığı gibi. O halde sefer bizim, zafer Rabbimizden olsun. Çıkalım meydan yerine dediler. Zafer ondan gelecek. Mucizeyi inkar edenler esasında Müslüman gençliğe şunu söylediler. Teslim olmaktan başka çareniz yok. Yani olağanüstü yardımlar, mucizeler beklemeyin. Ne kadar gücünüz varsa o kadar mücadele edebilirsiniz. Hayır. Ne kadar iman ve iradeniz varsa o kadar muvaffak olursunuz. Çünkü gücünüzün bittiği yer imanınız ve iradeniz Allah'ın rahmetini kafirlere azabını çekecektir dünyaya. Size rahmet olacak, kafirlere azap olacak. Allah Teala onları helak edecektir. Elem tera keyfe faala rabbuke bi ashabil fil. O halde fil ashabı yenilecektir. İnsanları sömürmek için savaş senaryoları hazırlayanlar, sonra bunları hayata tatbik edenler, nasıl Ebrehe'nin ordusu hezimete uğradıysa onlar da mutlak ve muhakkak hezimete uğrayacaklar. Peki bunun için ne yapacaksınız? Leküm dinüküm veliye din. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize diyeceksiniz. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun. Sizin secde ettiklerinize, sizin eğildiklerinizin önünde asla eğilmem diyeceksiniz. Bunu ilan edeceksiniz. Eğer yaparsanız dün Kabe-i Muazzama'yı ebabille koruyan Allah Azze ve Celle farklı vasıtalarla, vesilelerle bu ümmetin önünü yeniden açacaktır. Allah Teala bu surenin hakikatini dünyamıza taşıma noktasında bizleri muvaffak kılsın. Estağfirullah ve etubu ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Zihin Odası. Zihin Odası programında her bölümde zihnimizin derinliklerine yolculuk yapıyor ve günlük hayatın karmaşasında kaybolan farkındalığı yeniden keşfediyoruz. Zihnimizin karanlık noktalarına ışık tutuyor ve psikolojiye dair yanlış bilinenleri ele alarak bilinmesi gerekenleri sizlerle paylaşıyoruz. Gelin birlikte zihnin gizemli odalarını keşfedelim. Psikoloji bilim uzmanı Büşra Ünlü Yaman ve Ömer Faruk Özcan'la Zihin Odası her salı saat 18.10'da Hedef Radyo'da.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Zihin Odası başlıyor.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Zihin Odası programımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuyu paylaşacağız. Aslında bugün herkesin dinlerken oturup eline bir defter, bir kalem almasını rica ediyorum. Çünkü konu bu kadar önemli. Not almanızı gerektireceğini düşünüyorum. Öyleyse siz de hayatınıza bir renk katın, bir değer katın. Çünkü biz de bugün çocuklarda değerler eğitimini konuşacağız. Her birimizin değeri var fakat bir de evrensel değerler var. Bizim öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken, hatta ve hatta ebeveynlerin öğretmesi gereken, yaşaması gereken değerler var. Evet, programımızda Büşra hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konu çok güzel bir konu. Tercihiniz için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Gerçekten seçtiğiniz konular aslında ailelerin not etmesi gereken konular. Bu notu sadece kalemle değil, yaşayarak, eylemleriyle hayatlarına not etmeleri gerekiyor. Vakit kaybetmiyorum. Vakit kaybetmeden hemen sorularla başlıyorum. Çocuklara değerler eğitimi vermek neden önemlidir ve hangi yaşlarda başlamalıdır? Bir soru dedim ama iki soru birden sormuş oldum.
1: Değerler eğitimi çocuğun sadece bilgi değil, karakter ve davranış geliştirmesini de sağlar. Psikolojik açıdan çocuklar doğduklarında değerlerle ilgili hazır bir sistemle gelmezler. Bu değerler sosyal öğrenme yoluyla şekillenir aslında. Değerler eğitiminin önemi şunlar. Sosyal uyum sağlar. Yani çocuk başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmaya başlar. Empati ve ahlaki gelişimini destekler, davranış kontrolü geliştirir, nerede nasıl davranacağını öğrenir, zorbalık, bencillik gibi olumsuz davranışları azaltır ve karar verme becerisini güçlendirir. Biz değerler eğitimini erken çocukluk döneminde yani 2-6 yaş arasında başladığını söylüyoruz. Aslında hayat boyu devam eder bu. Bu dönemde çocuklar daha çok gözlemleyerek öğrenirler, taklit ederler, duygusal tepkileri içselleştirirler. Örneğin bir çocuk 3-4 yaşlarında işte lütfen, teşekkür ederim gibi ifadeleri duydukça ve kullanıldığını gördükçe bunları öğrenir ve zamanla alışkanlık haline de getirir.
0: Evet, 2-6 yaşa özellikle dikkat çektiniz. 2-6 yaş çocuklar için her ne kadar günümüzde çok erken diye gözlemlense de ya da söylense de siz 2-6 yaşın önemli olduğunu söylüyorsunuz.
1: Evet, kesinlikle erken çocukluk dönemi bütün değerlerin temellerinin atıldığı bir dönem. O yüzden çocuklar için yani bu dönem atlanılmaması gerekiyor. Evet. Ve bazen aileler bunu önemsemeyebiliyor. Daha çok küçük, daha anlamaz gibi düşünebiliyor ama

0: Aslında çocuklar bütün gözlemleyerek, onları taklit ederek, ailelerini taklit ederek öğreniyorlar.
1: Hangi değerler çocuklarda en önce kazandırılmalıdır? Empati, saygı, dürüstlük mü yoksa paylaşma mı?
0: Böyle çocuklarda değerler eğitimi rastgele değil aslında, gelişimsel bir sıraya göre ilerler. Çünkü çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal becerileri yaşla birlikte olgunlaşır. Bu nedenle bazı değerler diğerlerinin aslında temelini oluşturur diyebiliriz. Genel psikoloji ve gelişim kurallarına göre mesela işte Piaget'in ve sosyal öğrenme yaklaşımının söylediği şeylere göre diyelim, çocuklarda en erken kazandırılması gereken değerler empati, saygı, paylaşma, dürüstlük, sorumluluk. Bunlar zaten işte hani çocuklara oyuncaklarıyla öğretiyoruz zaten. İşte çocuklara işte oyuncağını paylaşabilirsin. Empati duyması gerektiğini öğretiyoruz. Çünkü vurduğunda çocuk onun acıdığını anlamayabiliyor. Karşıdaki çocuğa vuruyor. Orada empati duygusunun gelişmesi için bak acıdı diyoruz. İşte bak acıdı hani yapmaması için. Ve yavaş yavaş artık sorumluluk almasını istiyoruz. Belki oyuncaklarını toplayarak, yaptıklarının hani sonucunu görerek burada sorumluluk almasını öğretebiliyoruz. Burada önemli nokta şu: bu değerler aslında bir liste gibi değil de birbirini besleyen bir sistem gibi çalışır. Her biri aslında birbirinin bir parçasıdır. Birleştiğinde bir değerler bütünü oluşturur. Empati neden en temel değerlerden biridir diye sorarsak, empatiyle başladık. Çünkü çocuğun başkalarının duygularını fark etmesi ve anlayabilmesi gerekir. Bu beceri gelişmeden diğer değerler biraz yüzeysel kalabilir. Empati gelişmeden çünkü saygı biraz mekanik olur. Paylaşma zorlaşır. Yani orada hani kural gibi uygular çocuk bunu ama hani onun altında yatan o noktayı, önemli kısmı anlamaz. Orada dürüstlük sadece bir kural olarak kalabilir, içselleştirmeyebilir. Orada biz empatinin çocuğun başkasının düşünme kapasitesini oluşturduğunu biliyoruz. Bir çocuk arkadaşının ağladığını fark ettiğinde üzülmüş olduğunu anlıyorsa onunla alay etmek yerine teselli etmeye daha yatkın olabilir. Saygıdan bahsettik. Hani neden ikinci önemli temel değerdir? Orada saygı empatiyle doğrudan bağlantılıdır. Çünkü başkasını anlamak ona değer vermeyi kolaylaştırır. Saygı başkalarının haklarına ve sınırlarına dikkat etmeyi içerir. İletişim becerilerini geliştirir. Sosyal ilişkilerin temelini oluşturur. Burada saygı sadece büyükleri dinlemek değildir. Aynı zamanda farklı fikirlere açık olmak, kişisel sınırlara dikkat etmek, nazik bir iletişim kurmak, bütün bunları içerir. Bir çocuk arkadaşın eşyasını izinsiz almıyorsa bu saygının geliştiğini gösterir zaten. Peki paylaşma değeri neden erken kazandırılmalıdır? Paylaşma da özellikle okul öncesi dönemde sosyal etkileşimin merkezindedir. Bu değer işbirliği becerisi kazandırır, bencilliği azaltır, çocuklarda sosyal uyumu artırır. Burada paylaşma davranışı genellikle empati ve saygının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bir çocuk oyuncağını vermek istemese bile arkadaşımla oynamak istiyor düşüncesini geliştirirse burada paylaşma davranışı ortaya çıkar kendiliğinden. Dürüstlük değeri nasıl gelişir peki? Dürüstlük çocuğun böyle gerçekleri söyleme ve güven oluşturma becerisidir. Ancak küçük yaşlarda çocuklar bazen yalan söyleyebilir ve bu gelişiminin bir parçasıdır. Dürüstlüğün gelişmesi için orada güvenli bir ortam gerekir. Aşırı cezalandırma olmamalıdır. Doğru davranışlar pekiştirilmelidir. Çocuk dürüst olduğunda cezalandırılmayacağını öğrenirse bu davranış kalıcı hale gelir. Bir çocuk hata yaptığını söylediğinde sert tepki yerine anlayış görürse orada yalan söyleme ihtiyacı da azalır. Sorumluluk değeri peki neden daha sonra gelişir diye sorabiliriz bunların ardından. Çünkü sorumluluk daha üst bir düzeyde bilişsel ve öz denetim becerileri gerektirir. Yani bu nedenle genellikle diğer temel değerler oturduktan sonra gelişir. Orada sorumluluk bir görev bilinci, sonuçları kabul etme, bir öz disiplin gerektirir. Bu becerileri içerir. Bu beceriler de öncelikle temel değerlerin alınmasını gerektirir. Çocuğa oyuncaklarını toplama görevi verildiğinde bu görevi yerine getirmesi sorumluluk bilincinin geliştiğini gösterir. Değerler arasında böyle hiyerarşik bir ilişki var. Bu değerler birbirinden bağımsız değil ama hiyerarşik bir etkileşim içerisindedir diyebiliriz. Çünkü empati başkalarını anlamayı sağlar, saygıyı destekler. Saygı ve empati birleştiğinde paylaşmak kolaylaşır. Empati ve saygı birleştiğinde dürüstlük güçlenir. Ve tüm bu değerlerde sorumluluk bilincini destekler. Aslında gelişimsel açıdan bunlar da bu sıralar önemlidir. Çünkü çocukların yaşlarına göre biraz da zihinsel kapasiteleri değişir. Çünkü küçük yaşlarda işte 2-6 yaş dediğimiz bu dönemde taklit ve çocuğun duysal öğrenme

0: öğrenme durumu ön plandadır. Orta çocukluk dediğimiz 6-12 yaş arasında daha çok kuralları anlama, sosyal normları anlama gelişir. Ergenlikte ise soyut düşünme ve artık ahlaki bir muhakeme gelişir. Bu nedenle değerler küçük yaşta daha çok davranış ve modelleme ile, ilerleyen yaşlarda ise mantık ve açıklama ile öğretilir diyebiliriz. Mesela bir çocuk parkta oyuncağını paylaşmak istemediğinde, empati gelişmişse burada arkadaşımla oynamak istiyor diye düşünebilir. Saygısı gelişmişse arkadaşının hakkını tanımayı öğrenir. Paylaşma değeri gelişmişse oyuncağını sırayla kullanır. Dürüstlük varsa oyuncağı saklamaz. Sorumluluk varsa da verdiği söze uyar diyebiliriz. Bütün bu değerler birlikte çalışıldığında sosyal açıdan daha uyumlu hale gelir çocuk. Çünkü çocuk bu değerler kazandırıldığında bu değerler tek tek değil birbirini tamamlayan bir sistem olarak ele alınmalı. Buradaki kritik noktada çocuğun değerleri en iyi şekilde yaşayarak, gözlemleyerek öğrendiğini unutmamalıyız. Bu nedenle model olan yetişkinlerin tutarlılığı da çok belirleyicidir bu konuda diyebiliriz. Hani biraz derin anlattık değerleri.
1: Evet, aslında değerler eğitimi herkes tarafından yapılması gereken bir etkinlik olarak ya da bir eğitim modeli olarak gündemde tutuluyor. Okul öncesi eğitimlerde, anaokullarında, kreşlerde bu işin eğitimleri verilmeye başlandı. Fakat bu işin nasıl başlayacağını siz çok güzel anlattınız. Hatta duyguların, düşüncelerin ya da ahlak kavramlarının geniş ifadeyle birbirini nasıl desteklediğini, bir örgü olduğunu aslında çok iyi ifade ettiniz. Peki değerler çocuklara daha çok sözle mi yoksa davranışla mı öğretilir? Ailelerin rolü ne kadar birleştiricidir, belirleyicidir?
0: Çocuklar değerleri en çok davranışları gözlemleyerek yani model alma yoluyla öğrenir. O yüzden sözler önemli olsa da davranışlar çok daha güçlü bir etkendir. Burada psikolojide bu duruma sosyal öğrenme teorisiyle açıklıyoruz. Bu durumu sosyal öğrenme teorisiyle açıklıyoruz. Çocuklar ebeveynlerini ve çevrelerini gözlemlerler ve gördüklerini taklit ederler. Ve sonuçlarına göre de davranışı pekiştirirler. Ailenin rolü bu nedenle çok belirleyicidir. Çünkü çocuk ilk sosyal modelini ailede görür. Değerler günlük yaşamda en çok evde deneyimlenir. Ailenin tutarlılığı çocuğun içselleştirmesini sağlar. Mesela yalan söyleme diyen biri ama kendisi yalan söyleyen biri çocuğunu şunu söylemek gereken yani çocuk aslında sözden çok davranışı öğrenir. Çocuk bu davranışı öğrenemez. Ailesi paylaşmayı uygulayan bir çocuk ise paylaşmayı doğal bir davranış olarak öğrenir diyebiliriz. Yani ailede aslında her şeyi taklit ederek, görerek, gözlemleyerek öğrenir çocuk.
1: Aslında çocukların çok iyi bir kamera görevi gördüğünü de söyleyebilir miyiz? Yani bizler bazı şeyleri farkına varmayabiliriz ama çocuklar çok iyi çekim yapıyorlar ve bu çekim hayatlarını etkiliyor. Özellikle aslında ilk sorularımdan itibaren empati, saygı ve sorumluluk gibi değerlerden bahsettiniz. Bunların çocuklara nasıl kazandırılacağıyla ilgili teknik birkaç şey söylemek ister misiniz?
0: Değerler doğrudan öğretilmekten çok deneyim, model alma ve pekiştirme yoluyla gelişir. Empati nasıl kazandırılır? Empatiyi geliştirmek için çocuğun duyguları fark etmesi sağlanmalıdır. Orada duyguları isimlendirmek, işte başkalarının bakış açısını sormak, hikayeler ve oyunlar kullanmak, bunlar empatiyi öğretmek için önemli aktiviteler diyebiliriz. Bir çocuk arkadaşının ağladığını gördüğünde sence neden üzülmüş olabilir diye sorularak empati geliştirilebilir. Orada çocuğun duygusu aslında duyguları tanıması sağlanabilir. Duygular öğretilebilir çocuğa. Saygı nasıl kazandırılır? Mesela saygı hem çocuğa gösterilerek hem de çocuktan saygı beklenerek öğretilir. Orada çocuğa söz hakkı vermek, bir nazik bir iletişim modeli kullanmak, başkalarının sınırlarına saygı göstermeyi öğretmek. Orada çocuğun bu davranışı öğrenmesini sağlar. Bu değeri öğrenmesini sağlar daha doğrusu. Aile içinde herkesin sözünün dinlendiği bir ortamda büyüyen bir çocuk başkalarına da aynı saygıyı göstermeyi öğrenir. Sorumluluk nasıl kazandırılır? Peki burada çocuğun yaşına uygun görevler verilerek, aslında küçük görevler verilebilir. Oyuncak toplamada, odasını toplamada, hatta masayı hazırlarken akşam yemeğinde hep beraber masa hazırlanabilir. Çocuğa da işte peçeteleri sen koy, tabakları sen koy yaşına göre diye görevler verilebilir ve sonuçlarını deneyimlemesi sağlanılabilir. İşte oyuncaklarını toplamazsam oyuncakları buradan kaldıracağız gibi, işte bu oyuncaklarla tekrar

0: oynayamayacaksın deyip oyuncakları kaldırmak olabilir. Tutarlılık ve takip burada çok önemli. Hem aile içerisinde bir tutarlılık gerekiyor hem de davranışın tutarlılığı gerekiyor. Yani bir gün yapıp bir gün yapmazsanız aslında orada çocuk bu davranışı zaten edinemeyecektir. Bu sorumluluk bilincini kazanamayacaktır. Takip edilmesi gerekiyor. Yani oyuncaklarını toplarsan birlikte oynayabiliriz gibi bir görev verme ve sonunda sonuç ilişkisi kurma ile bu değer kazandırılabilir. Çocuklarda genel değerler eğitimi erken yaşta başlar. En çok gözlem ve model alma yoluyla öğrenilir. Orada aile, öğretmen, çevre hepsi birlikte etkili olur. Empati, saygı ve sorumluluk gibi değerler de aslında birbirini destekler. En kritik nokta dediğimiz gibi çocuklar söyleneni değil gördüklerini öğrenirler.
1: Yani aslında çocuklarımıza seçtiğimiz eğitimciler çocuklarımız kadar neredeyse önem taşıyacak. Hatta bir soru sorulmuştu Hoca Efendi'nin bir tanesine. Demişti ki ben çocuklarımı eğitmeye nasıl başlayayım? Cevap çok hoşuma gitmişti. Aslında kişi erkekse çocuğunun annesini seçerek, kadınsa çocuğunun babasını seçerek eğitime başlar demişti. Çok önemli geldi bana. Bugün özellikle çocuklarımızın okullarını tercih etmek, öğretmenlerini tercih etmek de galiba değerlerini tercih etmek gibi oluyor diyebiliriz. Evet hocam, okullarda değerler eğitiminde ne kadar önem taşır? Bugün okullar çocukların hayatlarını en çok geçirdikleri zaman dilimi. Belki de günlük 7-8 saat okuldalar aktif olarak. Evde kaldıkları sürenin çoğu zaten uyku ve dinlenmeyle geçiyor. O zaman bu eğitimi derslerle mi vermek lazım yoksa günlük yaşamla mı verilmeli?
0: Okullar değerler eğitimi açısından çok güçlü ama tek başına yeterli olmayan bir etken. Çünkü çocuklar günün büyük bir kısmını okulda geçirir ve burada sosyal etkileşim yoğun olarak yaşarlar. Ancak değerler eğitimi sadece teorik derslerle değil, okulun genel iklimiyle birlikte anlam kazanır. Çünkü değerler eğitimi iki şekilde ele alınır. Bir dersler aracılığıyla, iki günlük yaşam ve okul kültürü aracılığıyla. Yani bir formal eğitim, ikincisi de informal bir eğitimle. Formal eğitimde dersler aracılığıyla yapılan da belirli kazanımlar hedeflenir. İşte hikayeler, etkinlikler, tartışmalar kullanılabilir. Orada çocuklara değerlerin ne olduğu anlatılabilir. Ancak bu sadece bir bilgi düzeyinde kalabilir. Halbuki günlük yaşamda ve okul kültüründe bunun uygulandığında öğretmenlerin davranışları, öğrenciler arası ilişkiler, okulun genel kuralları ve bu atmosferi, bu alanlar değerlerin içselleştirilmesini sağlar. Yani derslerde saygı anlatılır. Ama öğretmen öğrencileri dinlemiyorsa çocuk gerçek anlamda saygıyı davranış üzerinden öğrenemez. Yani buradaki sonuç da değerler eğitiminin en etkili şekilde hem ders hem günlük yaşam hem rol model alma davranışlarının birleşimiyle verildiğini söyleyebiliriz.
1: Peki çocuklara eğitim veren öğretmenlerin bu zıt tavırları, yani çocuğa saygıyı anlatırken çocuğu dinlememesi, çocuğun değerler eğitimine karşı bakışını, yaşamını da kötü etkiler mi hocam?
0: Burada bir tutarlılık olmadığını görüyoruz. Yani biz anne baba arasında bile aynı değerin aynı şekilde gösterilmemesinin bir tutarsızlık olduğunu söylüyoruz. Öğretmenin söylediğiyle de şimdi derste anlattığıyla da kendi davranışı arasında bir çelişki olması aslında çocuğun o davranışı kazanamayacağını gösterir. Çocuk bu tutarlılık üzerinden ve devamlılık üzerinden öğrenir bu değeri. Ancak öğretmen bu davranışı sergilemiyorsa o zaman aslında çocukta bir kafa karışıklığına sebep olur ve değeri kazanması zorlaşır.
1: Çocuklar için değerler eğitimini öğrenirken örnek olmayı çok fazla vurguladınız. Bu neden bu kadar önemli hocam?
0: Evet, çocuklar değerleri en çok gözlem ve taklit yoluyla öğrenirler çünkü. Bu durum psikolojide bizim sosyal öğrenme teorisi dediğimiz Bandura'nın bir sosyal öğrenme teorisi var. Bununla açıklanıyor. Çünkü model almanın bu kadar önemli olmasının nedenleri çocuklar özellikle erken yaşta soyut kavramları tam anlayamazlar. Soyut kavramları anlamak zamanla gelişen bir durum. Yaş aldıkça davranışları gözlemleyerek anlamlandırırlar ve görülen davranışlar aslında söylenenlerden daha etkili olur. Orada ödül ve sonuçları gözlemleyerek öğrenirler. Beyin özellikle çocuklukta ne söylenildiğinden çok ne yapıldığına odaklanır. Örneğin ebeveyn işte yalan söyleme diyor ama kendisi yalan söylerse çocuk davranışı model alır. Çocuk da yalan söylemeye başlar çünkü zaten annem babam söylüyor yani neden yanlış olsun ki bu davranış diye düşünebilir. aile paylaşım yapıyorsa çocuk yine bunu doğal bir davranış olarak benimser.

0: galiba çocuklara indirgememek lazım. Yine geldik hocam. Bizim programlarımızda iki konu çok çok önem arz ediyor. Bir aile, iki dijital çağ. Şimdi dijital çağda yani sosyal medya, oyunlar ve benzeri şeylerde değerler eğitimi nasıl etkilenir veya değişir? Biraz daha soruyu genişletecek olursak, bu çağda değerler eğitimini verirken sosyal medya, oyunlar ve benzeri etkinlikler kullanılabilir mi? Kullanılırsa faydaları olur mu?
1: Yani dijital çağ çocukların değer öğrenme sürecini hem olumlu hem de olumsuz yönde etkiler. Olumlu etkileri arasında eğitim içeriklerine kolay erişimi sayabiliriz. Değerler üzerine animasyonlar, videolar çok fazla çeşitte bulunuyor. Farklı kültürleri tanımı da aslında kolaylaşıyor. Pek çok şeye ulaşabiliyor çocuklar. Ancak olumsuz etkiler arasında bu dijital çağ nedeniyle şiddet içeriklerine çok fazla maruz kalma görüyoruz. Aşırı bireysellik ve rekabeti görüyoruz. Burada sosyal medya üzerinden karşılaştırmalar oluyor. Ve empatiyi azaltabilecek sanal etkileşimler maalesef çok yaygınlaştı. Hızlı tüketim kültürünü bunun arasında sayabiliriz. Hızlı tüketim kültürü nedeniyle maalesef sabırsızlık yaşıyor çocuklar artık. Sosyal medya özellikle beğeni odaklı davranışı artırabilir. Çünkü artık yorumlar, beğeni alma, like alma bunlar artık çocuklar için çok önemli dijital medya üzerinden. Dış görünüş ve popülerlik gibi yüzeysel değerleri öne çıkarabilir sosyal medya. Çünkü sosyal medyanın aslında temeli şudur: görünürlük. Görünürlük ve beğeni alma. Sosyal medya sürekli en iyi olma baskısı gören bir çocuk başkalarıyla empati kurmak yerine rekabet odaklı davranabilir. Orada dijital çağda değerler eğitimi daha önemli hale gelmiştir diyebiliriz ve ebeveyn rehberliği ve medya okuryazarlığı gerektirir.
0: Çok çok önemli bir yere geldik hocam. Yani bugün aslında ailenin yetişmesi yetiştireceği neslin çok çok önemli olduğunu da gösteriyor. Peki yeni bir soru, belki biraz daha konu değişebilir. Disiplin ile değerler eğitimi arasındaki fark nedir ve birbirini nasıl tamamlarlar? Bazen sadece disiplin vermekle her şeyi hallettiğimizi zannediyoruz. Bazen de disiplini çok arkaya atarak çocuklara hiçbir katkı sağlamayacağını düşünüyoruz. Bu noktada sizin yorumlarınız ne olacak hocam?
1: Yani disiplin davranışları düzenlemeye yöneliktir aslında. Kuralları, sınırları içerir, dış kontrol ağırlıklıdır. Ne yapmalıyı ve ne yapmamalıyı öğretir. Değerler eğitimi ise bir içsel motivasyon oluşturur. Davranışın nedenini anlamaya yöneliktir. Orada içselleştirme hedeflenir. Neden doğru sorusuna cevap verir. Disiplin çocuğun davranışını düzenlerken değerler eğitimi o davranışın kalıcı ve içselleştirilmiş olmasını sağlar. Örneğin disipline şöyle diyebilirsin: hani bağırma bu yasak demek bir disiplin, ama değerler eğitimi bağırmak başkalarını rahatsız eder. Saygılı konuşmak daha doğrudur demek oluyor orada. Birlikte kullanıldığında disiplin evet sınır koyar, doğrudur. Değerler ise bu sınırın içsel olarak benimsenmesini sağlar. Yani sadece bağırma bu yasak demek çocuğa bir değer eğitimi vermiş olmuyor. Onu içselleştirmiş olmuyor, ama başkalarını rahatsız edeceğini, işte nedensellik üzerinden bunu yaptığınızda, çocuğun hani bunun gerekliliğini anlattığınızda aslında değerler eğitimini vermiş oluyorsunuz.
0: Evet. Aslında çocuk değerler eğitimini alırken içerisinde bir değerin de disiplin olduğunu anlayabilir ama bunu daha çok sözlü iletişimden daha ziyade galiba davranışlarla öğretebiliriz. Peki hocam, çocukların yaşlarından bahsettik ya, değerler eğitiminin 2-6 yaşında çok çok önemli olduğunu düşündük. Sonradan aklıma geldi benim. 6 yaşına kadar hiçbir eğitim vermemiş ebeveynler. Belki anaokulu, kreş ve benzeri yerlere de göndermemiş. Çocuk artık ilkokula gidecek. İlkokulda sınıfındaki arkadaşlarının büyük bir kısmı bu değerler eğitimine sahip olarak geldiler. Bu çocuk bizim hiç anneden değerler eğitimi görmemiş, babadan değerler eğitimi görmemiş, anaokulda görmemiş. Bu çocuk açığını ilkokuldayken kapatabilir mi? Yoksa bu çocuk sınıf içerisinde hep dışlanan bir çocuk mu olur?
1: Aslında hiç

0: şekilde değerler eğitimi almamış olması tabii ki mümkün de olmuyor. Yani olumlu veya olumsuz bir şekilde bu çocuk aslında ailesinden bir takım değerleri görmüş oluyor. Tabii bizim isteğimiz genel olarak olumlu hani bir şekilde bu değerleri eğitimini vermek, işte bu empatiyi, dürüstlüğü, saygıyı bunları öğretebilmek bu yaşlar içerisinde hani olumlu bir şekilde. Çünkü çocuk yalan söylemeyi de bir değer olarak kabul edip öğrenmiş de olabilir aile içerisinde bunu görüyorsa. Tabii yani eğer sınıfında işte diğer çocuklar bunu görmüşse, öğrenmişse, kendisi bu konuda geri kalmışsa hani bu eksiği yine tamamlanabilir. 2-6 yaş biz çok önemli dedik. Ancak bu eğitim kapatılamaz, bu aradaki fark kapatılamaz değildir. Yine sınıftaki öğretmeniyle, rehberlik hizmetleriyle bu değerlerin aslında kapatılması, öğretilmesi mümkündür. Ancak burada okuldaki değerler eğitimine büyük önem düşüyor. Çünkü öğretmenler ve okul aslında buna önem vermeyebiliyor. Yani tabii hani bahsettik, biraz bilgi aktarımı oluyor daha çok. Değerler eğitimi veriliyor ama bu biraz daha bilgi düzeyinde kalabiliyor davranışa dökülmesi için. Burada tabii disiplin kurulunun çalışması değil aslında mevzu. Çünkü çocuk zaten değerler eğitimini almamış. Hani orada disiplin kurumuyla bu eğitim verilemez ama açık yine model olarak daha doğrusu kapatılabilir. Çünkü çocuk dediğimiz gibi en güçlü şekilde görerek öğreniyor. Orada sınıfta işte paylaşan, saygılı, empatik davranan yetişkinlerin olması ve çocukların olması onu zamanla bu davranışları taklit etmeye yönlendirecektir zaten. Yani anlatmaktan çok göstermek gerekir. Tabii burada öğretmenlerinin biraz daha bilinçli olması gerekiyor ve aileyle bunun paylaşılması gerekiyor. Ailenin bilinçlendirilmesi gerekiyor bu güne kadar alınmamış bir değerler eğitimi olduğu için. Sosyal beceriler zaten sonradan öğretilebilir. Çünkü değerler sadece soyut şeyler de değil. Burada yani öğrenilebilir beceriler zaten bunlar. Hani sıra beklemek, işte bir belki yemekhaneye gidiyor, orada sıra bekleyebilir. Özür dilemek, çocuk bir arkadaşının kalemini almıştır ya da yanlışlıkla ona çarpmıştır. Özür dilemeyi öğretebilirsiniz. Paylaşmayı öğretebilirsiniz. Hayır demeyi öğretebilirsiniz. Orada çocuğu etiketlemek değil de aslında birazcık da yönlendirmek gerekir. Çünkü hani bu çocuk saygısız, problemli gibi etiketlemek büyük bir risk olur. O durumda çocuk bu rolü benimser, çünkü ben hani böyle birisiyim diyerek çocuk bunu içselleştirebilir eğer bu şekilde etiketleme yapılırsa, ama orada davranışı gösterip hani alternatif öğretmek gerekir çocuk. Hani şu an arkadaşın işte mesela arkadaşını ittin ama kızgın olduğunu söyleyebilirdin gibi. Hani diğer yöntemi de söylemek gerekir çocuk. Yoksa hani o durumda ne yapacağını bilemeyebilir. Tabii dışlanma olabilir bu çocukta, sınıfta. Çünkü diğerlerinden farklı olabilir. O yüzden dışlanma olabilir. Bu normalleşmemeli. Yani dışlama davranışı normalleşmemeli. Orada öğretmenin müdahale etmesini ve dahil edici oyunlar kurmasını bekleriz. Hani grup içinde daha çok rol vermesi. Bu anlamda çok kritik. Ve tabii hani duygu değer eksikliği gibi gerilen şey çoğu zaman çocuğun ilgi ihtiyacı olabiliyor. Duygusal ihmal olabiliyor. Aslında çocuk orada kötü değil tabii ki. Ne yapacağını bilmeyen bir çocuk olabiliyor. Doğru ortam ve rehberlikle aslında bu değişebilir.
1: Evet. Aslında biz çocuklarımıza yaklaşımımız ister eğitimci olsun, ister anne baba olsun, çocukların diğer arasındaki farkı çok rahat kapatabiliriz. Sadece ne yapacağımızı bilelim. Galiba burada bilinç ve şuur dersleri çok çok önemli. Hocam, şimdi biraz daha olayları netleştirmeye başlıyoruz. Çocuklar bir değeri değerlendirdiğinde, öğrendiğinde, bunu günlük hayatlarını da geçirdiğinde, yani çocuklar daha doğrusu nasıl geçirirler? Bizler büyükler öğrendiğimiz bir şeyi çabukça hayata geçirebiliriz ama çocuklardan bu nasıl geçer hayata?
0: Bir değerin davranışa dönüşmesi birkaç aşamada gerçekleşir. İlk aşama gözlem ve öğrenme oluyor. Çocuk değeri önce çevresinden görüyor. Daha sonra bunu anlama, işte değerin ne anlama geldiğini kavrar. Ardından da çocuk bunu dener. Bu değeri davranış olarak uygulamaya başlar. Diğer adım pekiştirme oluyor. Olumlu geri bildirim alırsa çocuk bu davranışı güçlendirir. Bu davranış üzerinde süreklilik sağlar ve devam eder. Diğer artık en son nokta da içselleştirme oluyor ve kişinin bir karakterinin bir parçası haline geliyor. Günlük hayatta bunu uygulayabiliriz. Hani empati mesela çocuğun şöyle arkadaşın üzgün olduğunu fark edip onunla konuşmak olduğu öğretilebilir. Saygı mesela konuşurken söz kesmemek, başkalarının fikirlerini dinlemek bunlar öğretilebilir. Paylaşma konusunda zaten bu çok hani artık çok konuşulan bir şey. Oyuncakları sırayla kullanmak. Çünkü çocuklar arasında paylaşma mevzusu çok sıkıntı olabiliyor. Özellikle küçük yaş çocuklarda, 2-6 yaşlar. Dürüstlük özellikle hata yaptığını bunu saklamak yerine kabul etmek şeklinde öğretilebilir. Sorumluluk ise verilen ödevleri zamanında yapmakla öğretilebilir. Ödevler aslında bir sorumluluk bilinci oluyor. Orada uygulamanın devamlılığı neden önemlidir? Çünkü çocuk bir değeri eğer sadece biliyorsa bu bir bilgi düzeyinde kalır ama uyguluyorsa davranışa dönüşür. Sürekli uyguluyorsa da karakter haline gelir. Empatiyi bilen ama uygulamayan bir çocuk zor zamanlarda yine bencil davranabilir. Ancak empatiyi düzenle uygulayan bir çocuk zamanla bunu otomatik bir davranış haline getirir. Okullar değerler eğitiminde kritik rol oynar ancak en etkili sonuç burada ders, işte günlük yaşam ve rol model birleşimiyle elde edilir. Model alma çocukların öğrenmesinde en güçlü mekanizmalardan biridir diyebiliriz. Dijital çağ ise hani değerler eğitimi daha karmaşık hale getirir ve rehberlik gerektirir. Burada disiplin davranışı düzenler, bunu söyleyebiliriz. Değerler eğitimi ise davranışı içselleştirir. Değerlerse öğrenmeden uygulamaya ve oradan karaktere dönüşen bir süreçle gelişir.
1: Özellikle çocukların hayatlarında değerler eğitiminin çok ciddi bir önemi olduğu hakikat bu. Hatta yadsınamaz bir gerçek haline geldi. Peki değerler eğitimi çocuğun karakter gelişimini nasıl etkiler ve ileriki yaşamına ne gibi katkılar sağlar? Yani katkı sağlayacağından galiba eminiz. Nasıl katkılar sağlar?
0: Değerler eğitimi çocuğun sadece davranışlarını değil, karakterinin temel yapı taşlarını oluşturur. Psikolojik açıdan karakter kişinin düşünme biçimi, işte duygusal tepkileri ve davranışlarının toplamıdır. Değerler ise bu üç alanı yönlendiren aslında içsel bir rehber gibi çalışır. Burada karakter gelişimine etkisi, değerler eğitimi sayesinde çocuk orada karakter, bir empati geliştirebilir. Sorumluluk almayı öğrenir, işte dürüstlük ve güven duygusunu kazanır. Öz denetim dediğimiz kendini kontrol etmeyi öğrenir. Sosyal ilişkilerde daha uyumlu olur. Bu süreçte çocuk doğru yanlış ayrımını sadece kurallara göre değil de içselleştirilmiş bir bilinçle yapmaya başlar. Bizim uzun vadeli katkılarını dinlediğimizde değerler eğitimi alan çocukların ileriki yaşamda daha sağlıklı sosyal ilişkiler kurduğunu, iş hayatında etik davrandığını, zor durumlarda doğru karar verebildiğini, güvenilir bir birey olduğunu, toplumsal uyum sağladığını, bu gibi becerilerin geliştirildiğini görüyoruz. Dürüstlük değeri gelişmiş bir birey iş hayatında hata yaptığında bunu gizlemek yerine kabul eder ve çözüm arar. Bu da uzun vadede güvenilirlik kazandırır. Değerler eğitimi çocuğun sadece bugünkü davranışlarını değil de gelecekteki kişilik yapısını ve yaşam kalitesini belirleyen aslında temel bir süreçtir diyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında çocuklarımızın değerler eğitimiyle karakterlerini inşa ettiklerini ya da bizlerin onlara verdiği eğitimin ne kadar da önemli olduğunu bir daha öğrenmiş olduk. Peki değerler eğitimi sadece aile ve okulun sorumluluğu mudur? Yoksa toplumun da bu süreçte rolü var mıdır? Şöyle ki hocam, aslında günümüzün çocukları her ne kadar sokağa çok çıkmasalar, çok oynamasalar da yine ulaşım araçlarında olsun veya sosyal faaliyetlerde olsun toplumla iç içeler.
0: Evet. Yani değerler eğitimi yalnızca aile ve okulun değil, toplumun tamamının ortak sorumluluğudur. Çünkü çocuklar farklı sosyal ortamlarda sürekli gözlem yaparak öğrenirler. Burada ailenin rolü ilk ve en güçlü modeldir. Aslında temel değerler burada şekillenir. Çocuk ilk sosyal öğrenmelerini ailede yapar. Okulun rolü ise sosyal kuralların öğrenildiği ikinci en önemli ortam olduğu için akran ilişkiler üzerinden değerler pekişir orada. Öğretmenler daha çok rol model olur, öğretmenlerin davranışını gözlemler çocuklar. Toplumun rolü ise toplum burada medya, işte kültür, arkadaş çevresi ve sosyal normlar üzerinden etkili olur. Televizyon ve sosyal medya içerikleri ya da işte toplumsal davranış örüntüleri, kamuya açık alanlardaki davranışlar, işte rol modeller çocuğun değer algısını şekillendirir. Çocuklar işte sporcuları, sanatçıları, oyuncuları bunlara rol model olarak alıyorlar ve çocuk

0: çocukların değer algısını şekillendiriyor. Bir çocuğun zaten sosyal medyaya, televizyona ve medyaya genel olarak maruziyeti artık çok fazla oldu. Çocuklar her yönden buna maruz kalıyorlar. Artık telefonu olmayan çocuklar da yok gibi denilebilir. Bir çocuk evde saygı öğrenirken toplumda kaba davranışlara maruz kalıyorsa sık sık burada diğer öğrenimi çelişki yaşayabilir. O yüzden hani topluma da uyum sağlıyor aslında çocuklar. Hani toplum içerisinde bunu görmediğinde kendileri de bu davranıştan vazgeçebiliyorlar. Değerler eğitimi aslında bir ekosistem gibi düşünülmelidir. Ailenin, toplumun, okulun birlikte tutarlı olduğunda en sağlıklı gelişim gerçekleştirdiği bir ekosistemdir. Hep beraber etki ederler. Öyle diyebiliriz.
1: Galiba bu ekosistemin farkına varmayan büyükler değer algısını ya da değerler eğitimini farklı bir alana taşıdılar. Bugün çocuklarımızın yaşadığı zorluklarda hem ebeveynler hem de eğitimciler hatta medya kullanıcıları, üreticilerinin de rol sahibi olduğunu unutmamaları gerekiyor diye bir hatırlatma yapayım hocam. Evet, sorularım devam ediyor. Çocukların değerler eğitimi alırken yanlış davranışlar yapması normal midir? Ve bu durumda ebeveynler veya öğretmenler nasıl yaklaşmalıdır?
0: Evet, çocukların değerleri öğrenme sürecinde yanlış davranışlar yapması tamamen normaldir. Bu durum aslında gelişimin doğal bir parçasıdır. Psikolojik olarak çocuklar deneme yanılma yoluyla öğrenir. Orada sınırları test ederler. Biliyoruz ki çocuklar henüz tam gelişmemiş bir özdenetime sahiptir. Bu nedenle aslında hatalar öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Onlar daha yeni öğreniyorlar bunu. Burada ebeveyn ve öğretmenlerin yaklaşımı nasıl olmalıdır? En önemli nokta tabii sabırlı ve anlayışlı olmaları gerekiyor. Bu da çok zor. Evet, biliyoruz. Hem ebeveynler hem de öğretmenler açısından çocuğun hatasını kişiliğiyle değil de aslında davranışıyla değerlendirmek gerekiyor. Buradaki yanlış yaklaşım maalesef sen kötüsün demek oluyor. Aslında doğru yaklaşım da bu davranış doğru değil. Yani biz yine kişiye değil hataya buğz ediyoruz. Bu davranış doğru değil. Diğer bir önemli nokta açıklayıcı bir şekilde geri bildirim vermek. Yani orada sadece yasak koymamak da değerin içselleştirilmesi için orada nedenini açıklamak gerekiyor. Örneğin arkadaşın oyuncağını izinsiz almak doğru değil çünkü onun da hakkı var. Diğer bir nokta da model olmak. Çocuklar dediğimiz gibi hep sözlerden ziyade davranışları öğreniyorlar, davranışları gözlemliyorlar. Orada ebeveynin saygılı iletişim kurması çocuğun da aynı davranışı öğrenmesini sağlıyor. Diğer bir noktada ceza yerine aslında rehberlik etmek gerekiyor. Aşırı cezalandırma çocuklarda bir korku oluşturur. Orada öğrenmeyi engelleyebilir. Ama rehberlik etmek ise içselleştirmeyi destekler diyebiliriz. Bir diğer nokta ise olumlu davranışı pekiştirmek gerekiyor. Doğru davranışlar fark edilip desteklenmeli. İşte arkadaşlığında paylaşman çok güzel bir davranıştı denilebilir. Tutarlı olmak önemli. Çünkü kuralların da sürekli değişmesi çocuğun bir kafa karışıklığı yaşamasına neden olur. Orada işte çocukların yaptığı hatalar, hani yanlış davranışların anlamı öğretilebilir. Çocukların yaptığı hatalar, işte diğer öğrenimin eksik olduğunu ya da sınırları test ettiklerini gösterebilir. İçselleştirme süreçlerinin tamamlanmadığını gösterebilir. Bu nedenle aslında hata bir problem olarak değil de bir öğrenme fırsatı olarak görülmeli. Bunların çocuk olduğu unutulmamalı. En önemli nokta. Orada bir örnek hani üzerinden gidelim. Yani bir çocuk yalan söylediğinde orada ceza vermek yerine işte neden yalan söylediği anlaşılmalı. Orada doğru davranış açıklanmalı. Dürüst davranış pekiştirilmeli diyebiliriz. Bu yaklaşım çocuğun dürüstlüğü içselleştirmesine yardımcı olur aslında. Sonuç olarak hani şöyle diyebiliriz, doğru rehberlikle, sabır ve model olmayla değerlerin içselleştirmesini sağlayabiliriz. Çocukların hata yapması normaldir. Önemli olan bu hatalara nasıl yaklaşıldığıdır. Ve biliyoruz ki bu süreç sadece aile ve okul değil, toplumun da ortak sorumluluğudur. Ve biz değerler eğitiminin çocuğun karakterini şekillendiren temel bir süreç olduğunu biliyoruz. Herkes, bütün aile, işte okul, toplum hepsinin sorumluluk alması gerektiğini söyleyebiliriz.
1: Peki hocam, değerler eğitimini çok geniş bir şekilde işlemeye gayret ettik. Burada okulun rolü, ailenin rolü veya medya içerik üreticilerinin rolünü konuştuk. Peki değerler eğitimi almış bir çocukla değerler eğitimi almamış bir çocuk, yani geleceğe nasıl katkı sağlarlar? Şöyle bir düşünelim. Biz aslında bunu şöyle yapmak için soruyorum. Nesiller arasında çok büyük çatışmadan bahsediliyor. Yani bugün baba oğlunu dinleyemiyor, oğlu babasıyla oturup muhabbet edemiyor. Hele iş dede torun meselesine geldiğinde belli bir yaşa kadar sevgi, saygı çerçevesinde birçok şey götürülüyor ama paylaşım noktasında çok çok ciddi bağların koptuğu kanaatindeyim. Siz nasıl bakıyorsunuz olaya?
0: Aslında doğru söylüyorsunuz çünkü yani değerler eğitimi almış olan bir çocuk genelde empati kurabilen, sorumluluk alabilen, sınır bilebilen, işbirliğine açık olan bir birey oluyor. Yetişkinliğinde de böyle bir birey oluyor ve ilişkilerinde daha sağlıklı iletişim kurabiliyor. Biraz daha hani çatışmayı yani yıkıcı değil de yapıcı bir şekilde yönetiyor diyebiliriz. İşte iş hayatında aynı şekilde bu iş hayatına yansıyor. Takım çalışmasına yatkın oluyor. Toplumda da yine bir sorumluluk bilinciyle hareket ediyor aslında. Bulunduğu ortama da güven getiriyor diyebiliriz. Değerler eğitimini eksik alan çocuk sınır koymakta ve topluma uyum sağlamakta zorlanabiliyor. Orada empati kuramayabiliyor. İlişkilerde daha fazla çatışma yaşayabiliyor ya da dışlanabiliyor. İçe kapanabiliyor. Bu bir aslında sonuç değil de bir başlangıç noktası diyebiliriz biz bu noktaya. Peki bu çocuk hani geleceğe katkı sağlayamaz mı? Tabii ki sağlar. Ama hani sonradan öğrenebilir. Sonradan öğrenen çocuklar daha farkındalıklı olabilir. Empatiyi deneyimleyerek öğrenebilir. Yani geç öğrenmek de hani yetersizlik değil, farklı bir öğrenme yoludur. Hani bahsettiğiniz gibi nesiller arası artık hani o iletişim sağlanmazsa sıkıntı olabiliyor. Hani babaların çocuklarıyla, annelerin çocuklarıyla bu konuları konuşmaları, o iletişimin kopukluğu zaten aslında değerler belki eğitiminin verilememesine sebep oluyor. Burada en önemli nokta aralarındaki iletişimin kuvvetlenmesini sağlamak. Yani ebeveyn eğer bunu fark ettiyse, işte çocuğuyla arasındaki o iletişimin kopukluğunu fark ettiyse ve değerler eğitiminin veremediğini fark ettiği noktada bunu artık ele alıp o aradaki farkı kapatmaya çalışması gerekiyor.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Yani bizim için kıymetli, değerli bir konuyu, değerler eğitimini konuşmaya gayret ettik. Ben ailelere, eğitimcilere çok faydası olacağını düşünüyorum. Ufuk açacağını düşünüyorum. Verdiğiniz bilgilerden dolayı, yaptığınız hazırlıktan dolayı çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet kıymetli dostlar, değerler eğitimini konuştuğumuz programımızın sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
9: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamoli seni bekliyor.
10: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jamoli.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
8: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
10: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.

Merhaba, bir kere geç kaldığı için artık hiç acelesi olmayanlar, uçmaya değil toprağa hevesi olanlar, bir tohum gibi serin kanlı yaşayanlar, ısrarla umuda kucak açanlar, kendinden dışarı çıkıp kendini izleyenler, her şeyin düzeleceğine bir mısra ile inananlar, merhaba. Umuttan alacağı olanlar, gönlünün çayırlarını ipekle döşeyenler, aynı suların açığı iki sevgili, insan olmaktan ansızın yorulanlar, birlikte yalnızlığa çalışan eski arkadaşlar, adı konmayı unutulmuş çocuk yüzleri, merhaba. Evet sevgili dostlarım, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, hidayeti sizlerin, bizlerin ve tüm dünya Müslümanlarının üzerine olsun. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Rabbimize hamdolsun ki bizleri sizlerle kavuşturdu sevgili dostlar. Umarım hepiniz sağlıklı ve sıhhatlisinizdir. Turkuaz başlıyor. Evet, 2.06.2026 saatlerimiz 19.07'yi gösteriyor ve Hedef Radyo'dasınız. Bize ulaşmak isterseniz WhatsApp iletişim numaramız 0531 843 56 33 ve www.hedefradyo.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz dostlar.

Dostlarım, bizleri dinlemek isterseniz, şayet programımızı kaçırdıysanız ne yapıyorsunuz? Hedefradyo.com'a girip arşiv bölümüne tıklayıp eski programlarımıza ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda uygulamalar üzerinden de bizleri dinleyebilirsiniz. Sevgili Turkuaz dostları, bugün Türk şiirinin en özgün seslerinden biri olan Ülkü Tamer'in dizeleri eşliğinde sözcüklerin duyguya, duygularınsa zamana dönüştüğü bir yolculuğa çıkıyoruz. İkinci yeni şiirinin önemli temsilcilerinden olan Ülkü Tamer, yaşamın en sıradan anlarında bile derin anlamlar bulabilen, çocukluğun saflığını, insanın yalnızlığını, sevincini ve özlemlerini büyük bir incelikle şiire taşıyan usta bir kalemdir. Evet, bu akşam onun dizelerinde yankılanan umutları, düşleri ve insan sıcaklığını birlikte hissedecek, şiirin büyülü dünyasına tanıklık edeceksiniz. Evet sevgili dostlar, bazı şairler yalnızca şiir yazmaz. Yaşadıkları çağı, insanın iç dünyasını ve hayatın en ince ayrıntılarını sözcüklerle yeniden kurarlar. Ülkü Tamer de işte böyle bir şairdir. Şiirlerinde çocukluğun masumiyetini, kentlerin yalnızlığını, sevdayı, özlemi ve umudu zarif bir dilin süzgecinden geçirerek okurlarına sunan bu büyük edebiyat insanını bugün saygı ve özlemle

özlemle anacağız. Evet, birazdan dinleyeceğiniz dizeler yalnızca bir şairin kaleminden dökülen sözcükler değil dostlar. Aynı zamanda insan ruhunun derinliklerinden yükselen duygu ve düşüncelerin yankısı olacaktır. Gaziantep'te doğan sanatçı, Antep'in ilk dokumacılarından olan Hasan Tahsin Bey'in ve Antep'in il dışından yani Eskişehir'den gelen ilk gelini olarak bilinen Fatma Hanım'ın 3 erkek çocuğundan yaşça büyük olanıdır. Ülkü Tamer'in babası Hasan Tahsin Bey, Antep muhasarasında Fransızlara karşı mücadele eden direnişçilerdendir. Camilerdeki kurşunları eriterek cephane yapıp düşmana kurşun atan mağarabaşı grubunda yer almış, İstiklal madalyasıyla ödüllendirilmiştir. O yıllarda annesi Fatma Hanım'sa Muazzez Tahsin'den, Kerime Nadir'den, Kronin'e, Margaret Winstra, belki inanamayacaksınız Anatole France'a kadar önemli sanatçıların eserlerini okuyarak çocuklarının gelişimine katkıda bulunmaya özen gösterir. Babasının ailesiyle olan yabancı gelin tartışmasından olsa gerek, annesinin akrabaları ve babasının arkadaş çevresiyle vakit geçirerek yetişen Tamer, 93 ve 44 yıllarında eğitim ve öğretimde Gaziantep Dayı Ahmet Ağa İlkokulu'nda eğitimine başlamıştır. İlkokulu bitirdikten sonra kendini 1949'da İstanbul Robert Koleji'nde bulur. Orta öğrenimi için geldiği bu okulda yatılı kalır. 1958 yılında Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kaydını yaptırmış ancak fakülteye bir türlü içi ısınamayınca derslere girmeyi bırakmış, daha sonra da hukuk fakültesinden kaydını sildirmiştir. ...1961 yılından itibaren yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nde devam eden sanatçı 1963'te mezun olur. Şiir, öykü, deneme, anı, antoloji gibi eserleri Türk edebiyatına kazandırırken çeviri kitaplarıyla da Batı edebiyatının Türk edebiyatı içerisinde tanınmasına katkıda bulunan isimlerden biri konumundadır. 70'in üzerinde kitap çevirisi yapan sanatçı aynı zamanda çevirmen, oyuncu, yayıncı, film ithalatçısı, gazeteci kimlikleriyle de tanınır. Lise yıllarından başlayarak hayatının sonuna kadar özellikle şiirle birlikte yaşam süren Tamer, sahne ve sinema oyunculuğu da yapar. Ben Öldükçe Yaşarım, Sis gibi sinema filmlerinde oyunculuk yapan Tamer, Keşanlı Ali Destanı, Yabancı Damat, Arka Sokaklar gibi dizilerde rol alır. Ayrıca toplumsal sorunları kaleme aldığı şiirlerindeki düz anlatımı ve içten söyleyişi, Üşür Ölüm Bile, Gül Dikeni, Memike Olan, Güneş Topla Benim İçin, Bu Toprakta Kalır Adın gibi şiirlerinin bestelenmesiyle taçlandırılır.

Şiir, öykü, deneme, anı, antoloji, tiyatro türlerinde eserleri bulunan sanatçının, bunların dışında eğitim içerikli kültür sanat kitapları, çocuk kitapları, derleme kitapları, senaryoları ve çeviri kitapları bulunsa da, Türk edebiyatı içerisinde Tamer daha çok şair kimliğiyle ön plana çıkar. Ülkü Tamer, 1960 sonrası Türk edebiyatının ve şiirinin içinde yer alarak ikinci yeni şiir hareketinin temsilcilerinden biri olarak bilinir. Batıyı ve Batı edebiyatını çok iyi tanıyan sanatçı, biçim ve konu açısından edindiği bilgileri Türk edebiyatına kazandırmayı başarır. Bunu yaparken her iki bakımdan da son derece dikkatli bir tutum sergileyen Tamer'in zengin imge dünyası eserlerine yansıtılır. Keskin bir ironiyle örülmüş derin acıların ve beşeri trajedilerin dile getirildiği şiirleriyle ön plana çıkan şairinin ilk şiiri 1954'te Kaynak dergisinde yayımlanan Dünyanın Bir Köşesinde Lucia'dır. Pazar Postası, Yelken, Yeditepe, Kaynak, A, Yeni Dergi, Sanat Olayı, Papirus gibi dergilerde şiirleri yayınlanır. Bu dergilerin içinden en zor şartlarda ve hareketin öncülerini en toplayıcı olan Papirus'u Cemal Süreyya ile birlikte eski bir halı satarak okurla buluştururlar. Soğuk Otların Altında ismiyle ilk şiir kitabını yayımlatan sanatçı daha sonra Gök Onları Yanıtmaz, Ezra ile Gary, Virgülün Başından Geçenler, İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür, Sıra Göller, Seçme Şiirler, Antep Neresi isimli şiir kitaplarını okura sunar. 1986 yılında o güne dek yazdığı tüm şiirlerine yer verdiği Yanardağ'ın Üstündeki Kuş isimli kitabını yayımlatır ve son olarak Bir Adın Yolculuklu isimli şiir kitabıyla henüz son sözünü söylemediğini imleyerek tüm şiirlerini Güneş Topla Benim İçin isimli kitabında bir araya getirir. Şiirlerinin önemli bir bölümünde uyanış çağrısında bulunan Ülkü Tamer, sürekli çarşıdan dağlara, şehirden köye, kalabalıktan sessizliğe kaçma çabasındadır. İkinci yeni şairlerinin çoğunda olduğu gibi, modernizmle birlikte yalnızlaşan bireyin, kentin samimiyetsiz ve boğucu ilişkiler ağından kurtulma arzusunu şiirle ifade bulmuş hali olan bu durum, aynı zamanda Tamer'in şiirlerinde sık sık karşılaşılan kalabalığın itik ortamını imler. Kentin, kalabalığın veya toplumun tüketici yüzüyle baş edemeyen insanın varoluşsal sorununu ölüm izleyi çerçevesinde işleyen şair, bunu yaparken adeta insanın içsel bir resmini çizer. Her ne kadar çoğunlukla ölüm izleyini işlese de, ikinci yeni şiir hareketinin en çocuksu şairi olan sanatçının, şiirlerinde çocuklar ve tabiat arasında bir bütünlük oluşturduğu görülür. Sanatçı söz konusu şiirlerini geniş bir ufku tarayarak biriktirdikleriyle kaleme alırken, duygularını hiç zorlanmadan rahatça şiire dönüştürebilir. İzleksel olarak önem verdiği konuların yanında teknik anlamda da çağdaşlarından farklı bir tutum sergileyen Tamer, ikinci yeni şairleri arasında dörtlük birimiyle yazdığı şiirler bakımından ayrı bir yere sahiptir. Ayrıca humor ve şaşırtmaca özelliklerini bazı yerlerde İngilizce söz dizimini Türkçe'ye aktarmanın yarattığı ilginçlikle sağlarken, duyarlılığı, sözcükleri ve benzetmeleriyle kendinden sonraki kuşağın önemli isimlerinden olan Refik Durbaş ve İsmet Özel'i etkiler. Evet sevgili dostlarım, kısaca Ülkü Tamer'in hayatından bahsettik. Şimdi güzel bir eser akabinde şiirleriyle programımız devam edecek dostlar.

0: Bir ormanda tutup onu bağladılar ağaca. Yumdu sanki uyur gibi gözlerini usulca. Bir soğuk yel eser, üşür ölüm bile, anlatır akan kanı beyaz sesiyle. Diz çöktüler karşısında, sonra ateş ettiler. Parçalanan yüreğine yuva kurdu mermiler. Bir soğuk yel eser, üşür ölüm bile, anlatır akan kanı beyaz sesiyle. Gelip kondu bir güvercin ellerine o gece. Kırmızı bir çelenk oldu bileğinde kelepçe. Bir soğuk yel eser, üşür ölüm bile, anlatır akan kanı beyaz sesiyle.
1: Turkuaz, turkuaz, turkuaz.

Bu toprakta kalır adın, tohumların arasında. Yeşilinde tarlaların, başakların sarısında. Yıllar geçse de aradan, kopar gelir ırmaklardan. Işır yine kurşunlanan dostlarının yarasında. Günü gelir dağ çıkar, yıldızlardan şiir çeker. Kanımızı siler yıkar suların en durusunda. Bir annedir, bir kardeştir, ovalarda bir ateştir. Sırasında hayat verir, ölüm saçar sırasında. Bayrak olur bize yarın, rüzgarıyla ilkbaharın, dalgalanır genç kızların gözlerinin karasında.

0: her yeli, çık dağlara, güneş topla benim için. Haber ilet dört diyara, güneş topla benim için. Umutların arasından, kirpiklerin karasından, döşte bıçak yarasından, güneş topla benim için. Yazdan, kıştan, ilkbahardan, mahpuslardan, dört duvardan, dolu dizgin sevdalardan, güneş topla benim için. Seher yeli yar gözünden, havadaki kuş izinden, geceleyin gökyüzünden, güneş topla benim için.
1: Turkuaz, turkuaz, turkuaz.

14 yaşım dikenle kaplanmış. Göz ucuma karıncalar toplanmış. Kurşun gelmiş kaşlarımın üstüne. Alın yazım okur gibi saplanmış. Uyu memiki olan uyu, öte geçelerde büyü. Dağı dağa kavuşturan ben idim. Suyu suya eriştiren can idim. Yükledim mi gece vakti kaçağı? Karanlıkta ışıldayan gün idim. Uyu memiki olan uyu, öte geçelerde büyü. Kar üstüne düşer serçe çıt diye. Kanatları parça parça çıt diye. Dokundun mu bir ucuna kırılır. Can dediğin cansız sırça çıt diye. Uyu memiki olan uyu, öte geçelerde büyü.

Birbirini çok seven iki genç evlenir ancak henüz evliliklerinin en başındayken genç adam işlemediği bir suç yüzünden hapse girer ve uzun yıllar cezaevinde yatar. Kadın kocasının masumiyetine inanır ve onu terk etmez. Adam yattığı süre boyunca eşine mektuplar yazar ve çıkacağı günü anlatır. Tahliye olacağı gün eşine eğer hala beni seviyorsan ve bekliyorsan köy meydanındaki o büyük akasya ağacına bir eşarp bağla. Seni oradan göreceğim der. Adam yıllar sonra tahliye olup köyüne döndüğünde akasya ağacında sadece tek bir eşarp değil, kadının yıllar boyu her mevsim bağladığı yüzlerce rengarenk eşarp görür. Evet, Beni Bekledin şiirinin hikayesi buydu dostlar. Şimdi şiirimizi okuyalım. Sevda değildi bu, sanki bir düştü. Sürecek diyordum sonsuza kadar. Takvim yaprağına ayrılık düştü. Aramıza girdi bu kara duvar. Beni bekledinse yağmurda karda, beni bekledinse deli rüzgarda, beni bekledinse yorgun yıllarda, susuz yüreğimde çiçekler açar. Yüzün

ışığı vuran bir koydu, saçların gecede saman yoluydu. İçin güneşlerle dolu doluydu, önce gözlerine gelirdi bahar. Beni bekledinse yağmurda karda, beni bekledinse deli rüzgarda, beni bekledinse yorgun yıllarda, susuz yüreğimde çiçekler açar, çorak yüreğimde çiçekler açar.

Kararmaya durdu mu ortalıklar? Büyük mor bir ışık yalın kat yüreğinde. Oysa birçokları yalnız gecede yaşar en ışıksız yerini bölünerek. Unuttuğu bir şey vardır başkalarının. Oysa bir yerlerde hepsini duyar. Üşür gecelerden bir ince yürek. Ama dağ başında bir yalnız diken, ama tepelerde iri bir rüzgar. Yaşamazlar birçokları gecede. Karanlık gölgeler düşer yollara. Sonra geçip bütün korkulardan, karanlıklardan yiğitçe karşı koyar da bir ince yürek. Yansıyan duru ışıklar gibi iyimserliği geçer uzak güneşlerden, sulardan.

Evet sevgili dostlarım, bugün de programımızın sonuna geldik. Evet, şair ve yazar Ülkü Tamer'den bahsetmeye çalıştık. Bir saatlik bir programa tabii ki sığdıramıyoruz dostlarım. Gelen mesajlarınız var. Tuba Hanım, uzun süre sonra dinlemediğim sayenizde birçok yazarın ve şairin hayatına vakıf oluyoruz. İyi yayınlar demiş. Funda Ayşe Cindoruk dostuma çok teşekkürler. Evet sevgili Reyhan Esen dostum, çok güzel bilgilere sahip oluyoruz. Vesilenizle Tuba Hanım, iyi yayınlar diliyorum demiş. Reyhancığıma da buradan sevgiler, selamlar. Evet ve Eskişehir'den dostum Şule Sarıyerli oğlu, Tuba Hanım şiirlerle kalbimiz ruhumuz dinleniyor. Bu güzel program için çok teşekkür ederiz demiş. Evet sevgili dostlarım, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Haftaya aynı saatte buluşmak duasıyla hoşça kalın. Şiirle ve sevgiyle kalın dostlarım.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
12: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Zahirsin sen. Zahirsin ki öyle şiddetle görünürsün ki gözlerden gizlenirsin. Hiçbir şey senden daha görünür değildir gönül gözlerine. Hiçbir şey seni perdelemeye güç yetiremez, gizleyemez gözlerden, gönüllerden.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fani alemi terk edip ahirete intikal ettiğinde mütekamil bir din ve o dini tam uygulayan Müslüman bir nesil bırakıp gitti. En son vefat ettiği gün son konuştuğu şeyler arasında Hazreti Üsame'nin ordusunun ne durumda olduğu sorusuydu. Yani bu alemi terk ettiği gün sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir ordu hazırlamış. O ordunun başına 17 yaşında Üsame isimli sahabeyi komutan olarak tayin etmiş. Ordunun projesini, yapacağı işleri belirlemiş. Ömrü orduyu Medine'den sevk etmeye yetmemişti. Bundan anlaşılıyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabah namazı kıldığı camiden ordular çıkardı. Evlenenlerin evliliğiyle ilgilendi. Boşananların boşanmasıyla ilgilendi. Ticaretle, çarşıyla, pazarla ilgilendi. Doğanlarla, ölenlerle ilgilendi. Oruçla, namazla ilgilendi. Hayat neyi gerektiriyorsa onunla ilgilenerek bu dünyadan gitti. Sadece namazı ve sadece haccı, orucu konuşan bir peygamber değildi bizim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Hayat ne gerektiriyorsa onun lisanında o gerektiren şeyler vardı. Siyaset, insanların yönetimi Peygamber aleyhisselam Efendimizin en önemli farklılıklarından birisidir. Peygamber aleyhisselam Efendimizin ne yaptığıyla ilgili, neyle meşgul olduğuyla ilgili şöyle bir döküman çıkarma imkanımız olsa, mesela Medine'de son 10 senesinde neye kaç dakika vakit ayırdı diye bir hesap çıkarabilsek, elbette böyle %100 net bir hesap çıkarma imkanımız maalesef şu anda yok. Ama mesela elimizdeki bilgilere göre işte 1000 tane hadisi şerifi baz alsak, en önemli hadis kitaplarından bir tanesini mesela Buhari'yi ölçü alalım. Bakalım 10 yılında Peygamber aleyhisselam Efendimizin bize aktarılan bilgilerle kaç saat siyasete ayırmış, kaç saat namaza ayırmış, kaç saat hacca ayırmış, kaç saat insanlarla olan ilişkisine, sosyal kimliğine ayırmış. Bir baksak, kaç saat savaşlara ayırmış, cihada ayırmış, kaç saat kendi nefsine, ailesiyle olan ilişkilerine ayırmış. Arkadaşlar,

bu incelemeyi herhangi bir kitaptan, Efendimiz Aleyhisselam'a ait cümleleri bize aktaran kitaptan yaptığımızda, karşımızda çıkacak olan şey, namazın yoğunlukta olmadığıdır. Kendi nefsine, ailesine ve çocuklarına, torunlarına ayırdığı vaktin yoğunlukta olmadığıdır. Efendimiz Aleyhisselam'ın eğer 1000 saati söz konusuysa, mesela 1000 saatse yaşadığı zaman limiti 10 senelik Medine döneminde, bunun çok büyük bir bölümünü onun sosyal kimliğinin doldurduğunu görürüz. İbadetler bölümünün çok yoğun olmadığını görürüz. Çünkü namazından orucuna kadar ibadetler belli şeyler arkadaşlar. Kur'an belli. Efendimiz Aleyhisselam'ın insanlara ayırdığı vakit ve yoğunluk, yani onun liderlik kimliği, liderlik vasfı, mihraptaki namaz kıldıran vasfından daha yoğundur. Evet, İslamiyet namaz dinidir. Namazsız Müslümanlık yok, bu doğru. Ama namaz kılacağın camiyi, namaz kılacağın mihrabı kendin belirlemedikten sonra, o mihrabın güvenliğini sağlamadıktan sonra, İslamiyet'in namaz dini olması sana namaz kıldırtmıyor ki. Birisi gelip cumanı engelliyor. Öbürüsü gelip öğleyi engelliyor. Öbürüsü geliyor, sen yatsı namazı kılacağın yerde eğlence yapıyor, namazını kıldırtmıyor sana. Çevreyi oluşturmak da namaz kılmak kadar, şartları oluşturmak da hac yapmak kadar önemli. Bunun için Efendimiz Aleyhisselam'ın herhangi bir siret kitabından arkadaşlar, çocuklar için yazılmış siret kitabı da dahil, şöyle bir döküman çıkarın, 10 yılın herhangi bir yılını alın, herhangi bir yılını alın, toplamını çıkarın, göreceksiniz ki Efendimiz Aleyhisselam'ın sosyal kimliği ibadet kimliğinden daha yoğundur. Bu girişi neden böyle yaptık? Bugün Müslümanlığımızı dışarıdan gelme bir takım yabancı fikirler, yabancı kaynaklar, Müslümanlığımızı camiye hapsedilmiş Müslümanlık olarak bize tanıtmak istiyorlar. Müslümanlığı mücerret ahlak dini olarak karşımıza çıkarıyorlar. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu maske yapıp, onun doğumu ile ilgili, işte şöyle doğum, böyle doğum diye bize takdim ettikleri Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, cihadı olmayan, hatta ve hatta namaz kılmayana bile ses çıkarmayan, zinaya ses çıkarmayan, hele faize hiç dokunmayan, elinde bir gül peygamber takdim ediyorlar bize. Neredeyse yakında Ravza-i Mutahhara değil, Gül Baba türbesi yapacaklar orayı. Gül Baba, Gülcü Muhammed, Gül Muhammed, Gül Muhammed. Çiçekçi dükkanına döndü Ravza-i Mutahhara. Görünürde çok hoş şey tabii. Ne kadar güzel. İnsanlara peygamberimizin cici olarak anlatılması, İsa Aleyhisselam'ın 2000 senedir anlatıldığı gibi. İsa Aleyhisselam'ın başına gelen akıbet de buydu arkadaşlar. Siyaseti ve devleti Yahudiler ele geçirmişlerdi. İstedikleri gibi insanları ezip geçiyorlardı. Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı onların siyasi despotluğunu ve ekonomiye yaptıkları baskıyı kaldırması için gönderdi. Becerip Yahudiler ve onlara alet olan Hristiyanlar, ki İsa Aleyhisselam Yahudiliğin bir peygamberidir nihayetinde, becerip İsa Aleyhisselam'ı esnek, tatlı, hiçbir işe karışmayan, aman canım diyebilen, bir tokat vurursan öbür ensesini de gösteren, bu tarafa da vurabilirsin diyen, böyle ılıman bir İsa çıkardılar ortaya.

0: ne cihat, ne itiraz. Yani şu çok güzel. Gülcü Baba İsa, Gülcü İsa. 2000 senedir takdim ettikleri İsa bu İsa'dır. Halbuki Allah'ın peygamberlerinin bir elinde gül varsa öbür elinde kılıç muhakkak vardır. Elinde kılıç olmayan başkasının kılıcını yemek zorundadır çünkü. Bu tabiatta, şu yaşadığımız ortamda, yani elinde kılıç olmadan, silah olmadan kim ayakta durabiliyor ki? Şimdi 2000 senedir İsa Aleyhisselam'a vermeye çalıştıkları şekil, ki asla İsa Aleyhisselam o değildir. İsa Aleyhisselam o değildir. İsa Aleyhisselam Yahudilerin peygamberidir. Yahudilerin de şeriatı var, devletleri vardı. Ama becerip İsa Aleyhisselam'ı dışladılar. Hristiyanlar bu işe alet oldular. 2000 sene sonra karşımıza çıkardıkları İsa profili, İsa kimliği çiçekçi İsa'dır. Karanfiller dağıtır, laleler dağıtır. Çok tatlı bir peygamber. Nasihat eder, yalvarır, yakarır. Peygamberler aleyhisselam bu boyutu var şüphesiz. Ama peygamber o demek değil arkadaşlar. Sadece baharı yok dünyanın. Kışı var, yazı var, fırtınaları var. Efendimiz Aleyhisselam'ı da sonunda getirmek istedikleri şekil bu. Ah hanımlara çok güzel davranırdı. Ah ah çok güzeldi. Çocukları öpe öpe gezerdi. İşte ihtiyarların kolundan tutardı. Ah çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi. Doğru, doğru. Ümmeti Muhammed, yani peygamberinin değerini küçük mü görüyor ki biz onu büyüteceğiz şimdi? Bugün Müslümanlar bizim peygamberimiz haşa küçüktür mü diyorlar? Çok çocuk döverdi mi diyorlar? Çocukları döverdi, kadınları ayağının altına alırdı. Böyle diyen bir Müslüman yok ki. Herkes biliyor, kadınlara vurmazdı, çocukları çok severdi, torunlarını severdi. Namazda sırtında gezdirirdi çocuklarını. Bunu herkes biliyor. Nerede cihad eden peygamber? Bütün bu kadar güzel şeyleri hiç Ebu Cehillerle uğraşmadan mı yaptı? Bu güzel güller dağıtan peygamber hiç kimseyle karşılaşmadı mı? Beni Kurayza'da 400 tane Yahudi kılıçtan geçirmedi mi?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: İnsan sorar biraz, bu cici peygamber böyle gökten çiçeklerin ortasına mı düştü? Nerede o azgın müşrikler? Nerede hilebaz, hokkabaz Yahudiler Medine'de? Ashab-ı kiram böyle akın akın gelip tamam Müslüman olduk, getirin biraz gül biz de dağıtalım mı dediler. Böyle mi bir İslam oluştu? Hayır, getirdikleri şekil, Efendimiz Aleyhisselam'ı bize sundukları tavır arkadaşlar eksiktir, kasıtlıdır. Samimiyetlerine inanamıyoruz. Evet, Efendimiz Aleyhisselam'ı övüyorlar ama tek kanadını övüyorlar. Uçurtmayacaklar bu kuşu sonra. Tek kanadı öv övebildiğin kadar. Çiçek, çiçek, gül, laleler, Allah. Yanlış. Benim peygamberim Aleyhisselatü Vesselam son gününde kadından konuştu, namazdan konuştu, Üsame'nin cihadından konuştu. Üsame'nin ordusu ne durumda dedi. İyi bekliyor ya Resulallah dediler. Öyle gözlerini rahat kapatıp gitti bu dünyadan. Son nefesinde cihad olan bir peygamber bu. Aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla arkadaşlar, İslamiyet en sorunlu, en sıkıntılı, en kaba, en vahşi, kendi çocuğuna bile merhameti olmayan bir topluma gelmiştir. Vahşi müşrik Araplara gelmiştir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene 10 dakika yastığında dinlenecek vakit bulamadan bu görevi ifa etmiştir. Buna kimsenin itirazı olmaz. Herhangi bir siret kitabı öyle zaten. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bugün bir şey ilave edeceğiz buna. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram, Allah hepsinden razı olsun, bu ümmetin, bu dinin ilk başıdırlar arkadaşlar. Gerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 23 senesi ve gerekse ondan sonra 80 sene kadar yaşayan ashab-ı kiram ve hatta onlardan sonra, yani ashab-ı kiramdan sonra Efendimiz aleyhisselamın övdüğü iyi nesil dediği ikinci nesil, tabi'i nesli. Efendimizin başlamasından itibaren, yani ilk birinci günden Hıra Dağı'ndan inip ilk ayetle karşılaşması anından itibaren son nefesine kadar elhamdülillah şu İslamiyet'in güzellikleri içerisinde ne mutlu yaşıyoruz diyebildikleri bir günü olmamıştır arkadaşlar. Tam müşrikler dize getirildi, ashab-ı kiramın insan olarak kendi aralarındaki sorunlar başladı bu sefer. 23 sene Efendimiz Aleyhisselam sıkıntılı bir hayat yaşadı. Ama Kur'an'la anlıyoruz ki %100 görevini ifa edip gitti. Ondan sonra ashab-ı kiram arkadaşlar, lütfen dikkatinizi çekeceğim. Efendimizin vefatından 10 dakika sonra sıkıntıyla karşılaştılar. Efendimiz Aleyhisselam'ın henüz mübarek vücudu toprağa verilmeden oturup aralarında konuşma yapmak zorunda kaldıklarını hissettiler. 80 sene kadar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra 80-85 sene kadar ashab-ı kiramdan yaşayan oldu. Hep sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı içerisinde yaşadılar. Ekonomik sıkıntıları oldu, siyasi çalkantılar oldu. Tabii iyi sıkıntılarla, kıtlıklarla, afetlerle karşılaştılar. Aralarında sosyal sorunlar oldu. Aile sorunları oldu, çocuklarından sıkıntı çektiler, istedikleri gibi çocuk yetiştiremediler. Ashab-ı kiram da öyle gitti. Ama Allah onlardan razı olarak gittiler bu dünyadan. Bütün bu dertler, Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşanan, onların zamanında yaşadıkları dertler, Allah'ın rızasına ulaşamamalarına neden olmadı. Allah onlardan memnun oldu. Onlar da Allah'tan memnun oldular. Dertleriyle mutlu gittiler bu dünyadan. Tabi'in nesline, yani ondan sonraki nesle bakıyoruz. Sıkıntılar daha büyüdü bu sefer. Çok daha büyüdü hem de. çok ileri boyutlara. Yani bir Arap Yarımadası'ndaydı ashab-ı kiram zamanında sıkıntılar. Tabi'in neslinde Asya'yı buldu. Hatta ve hatta tabi'in neslinde İspanya fethedildi. İspanya bir dert olarak Müslümanların kucağına düştü bu sefer. Onlar da sıkıntılarla geldi gittiler. Yani kardeşler, bizim dinimiz, ümmetimiz masa başında kurulmuş bir ümmet değildir. Masa başında kararlaştırılmış 15 bin üyesi var. O üyeyle mutlu yaşamışlar. Bu romanlarda olur. Böyle bir ümmet değiliz biz. Müşriklerin amansız baskıları altında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehillerle, Ebu Leheblerle uğraşarak başlattı. Öyle devam etti. O bu fani alemden giderken fitne fesat, münafıklar teyakkuzda bekliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar henüz mübarek bu vücudu bu alemden ayrılmadan Muhammed değil gerçek peygamber benim diyenler çıktı. Onların üzerine ordu gönderilmesi gerekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin toprağa konmasından 3 gün sonra bir sürü peygamber çıktı piyasaya. Nelerle uğraşıldı? Her halükarda yani bu ümmet masa başında planlanmış ve emirle talimatla bir ihtilalden sonra sessiz sedasız bir ortamda gelişmiş bir ümmet değil arkadaşlar. Tam anlamıyla çekirdekten geliyor ve alnının teriyle büyüyor ümmet. Düşmanlarını, sıkıntılarını dize getire getire ilerliyor. Tam 1429 senedir arkadaşlar. Yeni değil. Bu ümmet ciddi bir şekilde mücadele ederek ve karşısına çıkan engelleri talimatla, kanunla değil, uğraşarak, alın teri dökerek düzelte düzelte geliyor. Bugün 14 asır sonra, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den 14 asır sonra arkadaşlar, öyle başlamış bir ümmet olduğumuz bilindiği halde, bugün her şey güzel, sessiz, sedasız, bahar havasında, dertsiz, sıkıntısız, doğan çocuk otomatik hafız oluyor. 6 ay sonra da hadisleri ezberliyor, 10 ay sonra hacca gidiyor. Evleniyorsun, 10 tane de senin çocuğun olur. Onlar da alim. Böyle bir hayat peygamberine vermedi Allah. Bize niye versin arkadaşlar? Ebu Bekir böyle yaşayamadı bu dünyada. Ömer böyle yaşayamadı, Allah onlardan razı olsun. Bu ümmet başladığı stilde devam edecek. Hangi stilde başladı? Ebu Cehiller, Ebu Lehebler kudurmuş. Şirkin azılı.

Allah Muhammed demeye kıyamıyor Kur'an'da. Ey Muhammed diye çağırmıyor. Ey peygamberim diyor. Allah Muhammed'ini üzmemek için tatlı tatlı konuşuyor. Adam gelmiş Müslüman üstüne. Muhammed çıksana bir görüşelim dışarıda diyor. Efendimiz evinden çağırıyor. Yani Kur'an'dan öğreniyoruz bunları. Böyle kabalıklarla uğraştı. Gitti pot kırdılar. Onların bedelini Peygamber Efendimiz ödemek zorunda kaldı. Yaptıkları hataları ödemek zorunda kaldı. Yani dış düşmanlar var. İçeriden münafıklar var. Kendi mümin kardeşleri arasında cehaleti yüzünden sıkıntı oluşturanlar var. Fakirlik sıkıntısı var. Topluca bütün dünyanın saldırısı, tehlikesi var. Böyle başladı. Öyle devam etti. 2007 yılında daha iyi olmayacak bu arkadaşlar. Dolayısıyla Müslümanlar olarak şu anda başımızın üstünde dolaşan uğursuzluk ve sıkıntılar, bir sürü dertlerimiz, bunlar yeni oluşmuş şeyler değil. İlk peygamberler, Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün peygamberler bunlarla uğraştı. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam benzer dertlerle uğraştı. Ümmeti Muhammed o 14 asırdan beri bu dertlerle yoğruluyor. Böyle devam edecek. Biz bu şartlarda imtihan kazanacağız arkadaşlar. Şimdi bir takım örneklerini vereceğiz bunların. Neden böyle oluyorun cevabını bulmaya çalışacağız. Hiçbir mümin, ben inşallah hacca giderim, orada Kabe'nin dibinde zemzem suyu içer, hurma verirler onu yerim, akşama kadar da namazımı kılarım, orada ölünce de beni cennetül muallaya gömerler, al sana cennet. Böyle olsaydı arkadaşlar ashab-ı kiram İstanbul'da olmazdı şimdi. Halid bin Zeyd'in ne işi var Eyüp Sultan'da? Ne, niye orada duruyor? Ne güzel peygamberin hala çocuğu. Allah harika dayı çocuğu. Peygamber aleyhisselam evinde misafir etmiş. Onun arkasında 10 sene namaz kılmış. Efendimiz öpmüş okşamış onu. Ne işin var İstanbul'da? Medine mi Medine işte. İş öyle değil arkadaşlar. Öyle olsaydı onlar orada oturmanın kıymetini bilmezler miydi? Peygamber Efendimizin yanı başında Bakiye mezarlığına gömülmek varken ne işin var o dağ senin bu dağ benim? Arkadaşlar 120 bin kişi Efendimiz Aleyhisselam'dan veda hutbesi dinledi. Yani 120 bin sahabi Medine'de, Mekke'de, Taif'te o Efendimizin bulunduğu yerlerdeki toplam sahabi sayısı 5 bin kişi değil arkadaşlar. Şehitleriyle beraber. Nerede bu 115 bin kişi? Hindistan'da, Suriye'de 10 bin kişi sadece Şam'da var arkadaşlar. 10 bin sahabi Şam'da var. Irak'ta 15 bin sahabinin mezarı var. Niye ne güzel Efendimizin yanı başında gömülmediler? Böyle bir hayat vaadi yok Allah Teala'nın ondan dolayı. Her halükarda biz şunu bileceğiz kardeşler ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahil bu ümmetin güzel insanları, kaliteli Müslümanları olan ashab-ı kiram, ondan sonraki nesil cicim bir hayat yaşamadılar. Sıkıntılarla uğraştılar. O dert bitti, öbürü başladı. O dert bitti, öbürü başladı. Şimdi arkadaşlar mesela örnek vereceğim. Birileri etnik kavga diye bir şey uydurdular şimdi. Etnik kavga. İşte Müslümanlar mezhep kavgası yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar bu etnik kavga Allah Allah nereden çıktı bu? Ne demek nereden çıktı? En güzel Müslümanlar olan ashab-ı kiram bile etnikse etnik kavga yaptılar. Ne demekse etnik yani çok da anladığım bir şey değil. Bu yeni bir olay değil ki. Bu bir imtihan. Bir gün Allah öyle bir imtihanla seni karşısına alıyor. Öbür gün sabah namazına kalkıp kalkmayacağına bakıyor. Öbür gün çocuğunu yetiştirip yetiştiremeyeceğine bakıyor. Öbür gün zekat verip veremeyeceğine bakıyor. Öbür gün hacca gidip haccı sulandırıp sulandırmayacağına bakıyor. Öbür gün Ramazan orucu tutup gıybet edip etmeyeceğine bakıyor. İmtihan bu. Bu soruyu beğenmedin, bunu değiştir, başka soru sor mu diyeceksin? Böyle bir imtihan olmaz ki. Biz bu sıkıntılara takılıp kalarak güya sıkıntıları dert ederek mağlup oluyoruz o sıkıntıya. Bütün bu sıkıntıların ebatı, hacmi ne kadar büyük olursa olsun arkadaşlar,

Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Allah-u Teala'nın rızası için uğraşıyoruz. İyi mümin olarak ölüp ahirete gitmek istiyoruz. Dolayısıyla dertlerin çeşidi ne olursa olsun bizim derdimiz aynıdır. Nedir derdimiz? Rabbimizin rızasını kazanmak. Çocuğumuzla da bu imtihana tabi tutulabiliriz. Cebimizdeki parayla da bu imtihana tabi tutulabiliriz. Tuttuğumuz oruç yüzünden bu imtihana tabi tutulabiliriz. Haccımızı berbat etmemek için uğraşmamız gerekebilir. Kur'an okumadığımız için imtihanı mağlup bitirmiş olabiliriz. Her halükarda biz sorulara, sorunlara, dertlere, sıkıntılara takılmamamız gerekiyor arkadaşlar. Önemli bir konu bu. Yani biz oturup akşama kadar vay be İslam aleminin filan konusu nasıl hallolacak? Saatlerce bunu konuşmamız bir ibadet çeşidi değil. Bilakis konuştukça, halletmeyeceğimizi bile bile konuştukça psikolojik olarak yenilgiyi kabul etmiş oluyoruz. Böyle geldi, aşanlar bu barajları aştılar, Rablerinin rızasını kazanıp gittiler. Kimileri de imtihanın en basit yerinde takıldı, kaldı, gitti. Bu mesela bir takım sorularla örneklendireyim arkadaşlar. En meşhur, hepimize sorulan, hepimizin de yaklaşık olarak birbirimize sorduğumuz sorumuz, işte İslam alemi 1 milyardan fazladır. Bu 1 milyardan fazla İslam alemi neden işte 3 milyon 5 milyon Yahudi ile uğraşamıyor? İşte köylerindeki 2 tane ağaç kesilmesin diye köylüler miting yapıyorlar. Müslümanlar niye Kudüs'ü kurtarmıyorlar? Şimdi 2 tane çınar ağacını kurtarmakla 3 büyük dinin üzerinde kavga ettiği Kudüs'ü kurtarmak aynı şey değil arkadaşlar. Elbette Kudüs'ün kavgası 10 asır sürecek, 20 asır sürecek. Niye insanlar Kudüs'ün kaç defa el değiştirdiğine bakmıyorlar? Nasıl Hazreti Ömer geldi aldı, sonra döndüler geri aldılar, Selahaddin geri aldı, bir daha aldılar, tuttu Osmanlılar geri aldılar, bir daha aldılar. Nöbet değiştiriyor, ne var ya? Nöbet değiştiriyor. Acelen ne? Bu mantıkla bakacak yerde, işte Müslümanlar Kudüs'ü kurtaramadılar. Adamlar filan köydeki ağaçlarını kurtardılar. Filan dereye çevre kirliliği yapmasın diye fabrika kurulmasını engellediler. Onlar basit şeyler arkadaşlar. Elbette 10 kişi birleşip bir köydeki bir ağacı kurtarmak için miting yapabilirler. Bütün dünyada onları haklı bulabilir. Bizim derdimiz arkadaşlar bir defa, İspanya'dan başlıyor, Çin'e kadar gidiyor. Bir kutuptan öbür kutuba kadar dünyanın bütünündeki bir olay İslam. Bir köy kahvesinde halledilecek bir sorun gibi basit bir sorun mu İslamiyetimiz? Geçen hafta okuduğumuz hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti bunu. Kalabalık olacağınız halde çör çöp gibi olacaksınız. Selin üstünde sürüklenen bir saman çöpü gibi olacaksınız. Ama bunun nedenleri var şüphesiz. Nedir bu nedenler? Ümmeti Muhammed'in dünya hırsına kapılmış olmasıdır. Faizle savaşmak için gelmiş bir din mensubuyuz biz. Faizin kıvırtıp yollarını arayan bir millet haline geldik, ümmet haline geldik. Faize en çok düşkün insanlar haline geldik. Elbette Allah'ın musibeti, belaları da bizim üzerimize yağmur gibi yağacak. Mesela başka bir soru çok sorulan alimlerle ilgili sorulardır arkadaşlar. Alimler gerçekten bizim peygamberimizin varisleri olarak büyüklerimizdirler. Biz alimlerin peşinden giden Müslümanlarız. Böyle olması gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem varken onun peşinden gitti ümmet. Sonra onun sahabileri vardı, o sahabilerin peşinden gidildi. Ondan sonra da peygamberin varisleri olan alimlerin peşinden gidilecek. Şimdi alimlerle ilgili 3 önemli sorun var. Birincisi, alim kim belli değil. İkincisi, alimler konuşmuyorlar, önder olmuyorlar, kenara çekiliyorlar. Bu sefer filancalar Müslümanların başında baş
edilmesi gerekiyor. Üçüncüsü, konuşan alimlerden birbirlerine uyum sağlamıyorlar. Böyle bir sıkıntı yıllardan beri hep Müslümanlar tarafından gündeme getirilir. Arkadaşlar, alimler peygamberlerin varisleridirler. Ama ümmeti Muhammed peygamberin minderine oturacak alim yetiştiriyor mu kaç yüz senedir? Zeki çocuklarını, işe yarar çocuklarını başka bilimlere atıyor. Okumayacak, yaramazlık yapacak çocuğunu götürüp Kur'an-ı Kerim'e adadığını söylüyor. Ya da ağzı açlıktan kokan fakir fukara getiriyor çocuğunu İslami ilimler öğrensin, Kur'an ilimleri öğrensin, peygamber varisi olsun diye bir medreseye koyuyor. Ondan sonra o da ömrünün sonuna kadar karnını doyurma derdinden kurtulamıyor bir türlü. Zenginin çocuğu, zeki çocuk, iki Z yok meydanda. Zengin ve zeki yok. Hurda, ikinci sınıf defolu çocuklar Kur'an'a adanmış hep. 500 tane defolu çocuktan hafız yapsan, alim yapsan bir tane alim çıkmıyor. Ya açlıktan dolayı, zilletten, maaş endişesinden ömrünün sonuna kadar mahkum yaşıyor, bir türlü dik duramıyor veya zaten yetişemiyor, tam bir işe yarayacağı zaman gidip kunduracı oluyor, gidip inşaatçı oluyor. Yani ümmeti Muhammed yetiştirdi de mi alimler görev yapmadılar? Bir sürü alim var. Bir dakika. Bir sürü alim isimli var. Alim nerede? Nerede alim? Kitap okumak ilim değil ki arkadaşlar. Kitap okumak ilmi göstermiyor. Bilgisayar da kitap okuyor. Alim mi bilgisayarlar şimdi? Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kimliği olan cihat, ilim, takva, zühd, şecaat gibi yani bütün yönlerini üzerinde taşıyan Ebu Hanife'ye alim diyoruz biz. İmam Malik'e alim diyoruz biz. Ahmet bin Hanbel'e alim diyoruz. Sanki Müslümanlar olarak her evdeki 5 çocuktan 2 tanesini Kur'an ilimlerine adadık. 100 senedir böyle yapıyoruz. Şimdi hala alimler başımıza geçmediler der gibi haklı bir soru sorar gibi soruyoruz. Bugün arkadaşlar 1 milyarlık İslam aleminde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın davasını olduğu gibi devam ettirecek 100 tane alim yok. Neden? Bir 100 senedir Müslümanların gözü mühendislikte, tıpta, şimdi bilgisayarda. Müslümanların gözü neredeyse akıbette orada oldu zaten. 100 senedir ne için uğraşıyorduk biz? Mühendisimiz olsun diye. Mühendis doldu her yer. Doktorumuz olsun. Doktor doldu her yer. Siyasetçimiz olsun. Her yer siyasetçi oldu. Ne istiyorduysak onu verdi Allah. Ama biz 100 sene önce ümmeti Muhammed sıkıntıdadır, alim lazım, bu koltukları dolduracak insanlar lazım diye bir ulema kadrosu için yoğunluk gösterseydik, şimdi nice alimlerimiz olacaktı. Ciddi bir şekilde biz alim birikimiyle karşılaşacaktık. Yani ettiğimizi bulmuş bulunuyoruz. Bir başka soru mesela arkadaşlar, niye Müslümanlar birleşmiyorlar? İşte bak nasıl Avrupa birleşti, filancalar birleşti, Müslümanlar ülke ülke bölündüler gibi bir soru var. Arkadaşlar, bu soru samimi bir soru değildir. Birleşmek iddiası da ciddi bir iddia değildir. Müslümanlık siyahla beyaz deriliği birleştirip mavi deri çıkarma dini değildir. Güney Afrika'daki Müslümanla Kuzey Kutbu'ndaki bir Müslümanı illa Mekke'de yaşayacaksınız diye coğrafyalarını inkar etme dini değildir. Coğrafya farkımıza, dil, renk farkımıza, kültür farkımıza rağmen bir arada tuttuğu için bizi İslamiyet dindir arkadaşlar. Özellikle tekrar ediyorum, renklerimize rağmen, kültür farklılıklarımıza rağmen, ülkelerimizin farklılığına rağmen bir arada olduğumuz için biz İslam dininin şerefiyle şerefleniyoruz. İslam kültürleri kaldırıp halk

ırk anlayışlarını kaldırıp tek bir ırk üretmek istemiyor. Böyle bir anlayış yok. Ya bu sorun nasıl hallolacak? Müslümanların bir halifesi var. Ne demek halife? Bir Müslüman bütün Müslümanları temsil eder. Nedir temsil etmek? Ümmeti Muhammed isterse 5 milyar olsun, isterse 10 bin kişi olsun, bizim bir tane başımız olur, ona Müslümanların halifesi denir. Müslümanların halifesi ümmeti Muhammed'i temsil eder. Dolayısıyla bu işe beyaz mı diyeceğiz, kara mı diyeceğiz, salı mı diyeceğiz, çarşamba mı diyeceğiz, bir tane halifesi olur müminlerin. Bu bir tane halifen olmazsa senin, Mekke'de insanlar kurban bayramı yaparlar, sen burada oruç tutarsın. Orada Ramazan tutarlar, sen burada öğle yemeği yersin. Niye? Oradaki baş ne kadar başsa, buradaki baş da o kadar baş. Bizim Müslümanlar olarak bir takım ülkeler ismiyle anılmamız, Cezayir denmesi, Fas denmesi, Mısır denmesi, Pakistan denmesi hiçbir sakıncası yok. 500 tane ülkemiz olabilir. İslam bizim ırklarımızı kaldırmak, coğrafyamızı tarumar etmek istemiyor ki. Bizden ne istiyor? Kâbeniz aynı olsun diyor. Kurbanınız, bayramınız aynı olsun diyor. Düşmana karşı sözünüz bir olsun diyor. Birbirinizin ekonomisine destek olun, biriniz tokken öbürünüz aç yatmasın diyor. Menfaatlerinizi beraber kullanın diyor. Selamun aleyküm. Birlik bu arkadaşlar. Bu da Cezayir'le Fas'ı, Mısır'la Libya'yı birleştirerek sağlanmaz ki. Hepsi tek devlet olsa ne olacak? Fitne içten kaynadığı sürece? Hayır. Bir halifemiz olur. O halifenin konuşacağı konular bellidir. Onun dışında birlik diye bir şeyin konuşulmasına gerek yok zaten. Bu da arkadaşlar, ümmeti Muhammed'in ilk yok edilen değerinin hilafet olduğunu anlamamızla başlaması gerekiyor. İlk defa bizim yok edilen değerimiz hilafet değeridir. Başsız kaldıktan sonra yetim çocukları istediği gibi sağa sola fırlatıp attılar. Umuyorum ne demek istediğim anlaşılmıştır. Çok ileri gidilebilecek konular değil bunlar. Halifemiz yok çünkü bunu konuşamayız. Bir başka önemli sorunumuz arkadaşlar, soru diye karşımızda duran, biz halifeli bir toplumda yaşamıyoruz. Yaşadığımız toplum demokrat bir toplum. Demokrasi bir sistem olarak benimsenmiş, Müslümanı, gavuru, herkesi bu sistemi benimsemiş. Böyle bir sistemde biz iyi Müslüman olarak yaşama imkanımız var mı? Cevap var tabii. Hem de çok basit. Allah namazı ayakta kılacaksınız, rükû yapacaksınız, secde yapacaksınız diye bizi tarif etmedi mi? Hastalar oturarak kılabiliyorlar mı? Oturamayan yatarak kılabiliyor mu? Kılıyor. Hatta yatmaya bile mecali olmayan ima ile, yani başını kaldırarak namaz kılabiliyor mu? Kılabiliyor. Allah'ın ayakta kılacaksınız dediği namaz yatarken de oluyor demek ki. İslamiyeti halifesiyle, cihadıyla, zekatıyla, orucuyla, haccıyla, bütün faizsiz, zinasız, kumarsız yapısıyla yaşayacaksınız diye emretti Allah. Bunu nerede emretti? Başında Peygamber Aleyhisselam'ın, Ebu Bekir, Ömer, Osman'ın bulunduğu bir topluma emretti. Onlar bunu bu şartlarda uyguladılar. Ben öyle bir toplumda yaratıldım ki, zina edene ödül veriliyor. Fuhuş yapan iyi, tesettürlü olan kötü kabul ediyor. Ben öyle bir toplumda yaratıldım. Benim önümde namaz kıldıran imamın maaşı bir ay bankada bekliyor. Ben öyle bir toplumda yaratıldım. Bu peygamberin toplumu değil. O zaman Müslümanlık gitti diyemem ki. Müslümanlığın en büyük simgesi namazda bile bu yok. Ayakta duramıyorsan otur var. Rükû yapamıyorum. Zararı yok, biraz eğil diyor. Ama Müslüman nasıl olsa namaza bu şekilde esneklik getirilmiş diye hiç canı sıkıldı ya bugün oturarak kılayım diyebiliyor mu? Ne yapıyor Müslüman?

0: vicdanı Allah'ın huzurunda kendisini muhakeme ediyor, sen ayakta duracak durumdasın diyor. Hoca ona otur dese bile gene ayakta kılıyor. Niye? Böyle namaz olur mu diyor. Ne zaman elden etekten düşüyor, ayağa kalkamıyor, o zaman yatakta namaz kılıyor. Bunu suistimal etmiyor Müslüman, iman sahibi çünkü. Aynı şey ister komünist toplumda yaşayayım, ister faşist toplumda, ister demokrat toplumun adı önemli değil ki. İster faiz serbest olsun, ister kumar serbest olsun, ben Allah'ın haramlarını bilirim. Farzlarını da bilirim. Canımı dişime takar, haramlardan kaçarım. Asla rıza göstermem. Farzları yapmak için didinir gayret ederim. Farz ayınlardan başlarım, farz-ı kifayelerden yapabildiğim kadarını yaparım. Bir yerde tıkandım. Tıkandığım keyfimden midir? Gerçekten yol bittiğinden midir? Bunu kim bilebilir? Allah bilir, ben bilirim. Ben de bilirim. Yol mu bitti, keyfim mi bozuldu? Eğer yol bittiği için yapacak başka bir şeyim yoksa, benim dağlar gibi niyetim bana yeter o zaman. İçimdeki cihat aşkı, yatakta ölsem bile şehit yapar beni. Yatak bile benim için o zaman Bedir meydanı olur. Çünkü Allah görüyor ki kulumun önünde yol yok. Tıkandı bitti. Ama bitip bitmediğinin kararı çok önemli. Yoksa Allah deli dumrul olun, elinize bir baston alın, girişin sağa sola demiyor ki kimseye. Gerçekten yolların bitip bitmediğini soruyor. O zaman oturarak takılabilirsin kardeşim. O zaman faiz de yiyebilirsin gerçekten açtan öleceksen. Açtan ölmek söz konusu olunca domuz eti de yenebiliyor arkadaşlar. Şarap da içilebilir susuzluktan öleceksen. Ama susuzluktan mı, dedikodudan mı korkuyorsun? Onu bir Allah bilir, bir de herkes kendisi bilir. Dolayısıyla arkadaşlar her mümin bütün bu sorunlar kümesine rağmen Medine-i Münevvere'de Ömer'in yönettiği bir devletteki kadar Rabbinin huzuruna kaliteli bir mümin olarak çıkabilir. Ne komünizm, ne faşizm, ne de herhangi bir sistem müminin cennete girmesine, Hamza ile Ali ile beraber cennette Havz-ı Kevser'de oturmasına engel değil arkadaşlar. Bizim Rabbimizin rızasını kazanmamıza, Ashab-ı kiramla beraber Havz-ı Kevser'de oturmamıza bir engel varsa, bu bizi yöneten sistemler değil, bizi ezip geçen nefsimiz ve şeytandır. Nefsimizin bize telkin ettiği, illa yap dediği, keyiflerimizden ferahat etmediğimiz için Allah'ı kaybederiz. Cenneti kaybederiz. Hiç eğer öyle olsaydı arkadaşlar, Mekke Ebu Cehil'in sistemiyle yönetiliyordu. Sümeyye Ebu Cehil'in yönettiği bir yerden şehitlerin ilk kadını olarak gitti değil mi? Allah Teala ona dedi mi? Ebu Cehil'in yönetimindeki bir yerden sen ne geliyorsun bana? Öyle dendi mi? Sen Sümeyye, sen Yasir, sen Mus'ab olduktan sonra ister Medine olsun, ister Mekke, isterse Moskova olsun bir şey değişmiyor. Beceremedikten sonra nice insanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında sabah namazı kıldılar, öğlende dinsiz olarak gittiler. Öyleleri de oldu arkadaşlar. Sorun yer sorunu değil, zaman sorunu değil. Sorun Müslümanın kapasite sorunudur. Müslümanın keyiflerinden, zevklerinden ferahat edip edememe sorunudur. Biz nefislerimizi açtıktan sonra karşımızda duracak bir tank yoktur arkadaşlar. Bizim karşımızda tanklar, sistemler, uydular filan durmuyor. Bizim karşımızda nefsimiz duruyor. Bizim karşımızda şeytan duruyor. O bizi ezip geçiyor. Ondan sonra kabahati biz filan sistemde, filan işte yapıda, filan dönemde buluyorsak kendimizi aldatıyoruz sadece arkadaşlar. Allah samimi ve gayretli bir din yaşamayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda.

0: haberiniz olsun. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Son Kale Aile programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Aslan Savaş. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Cümleten hayırlı akşamlar kıymetli dostlar. Bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Rabbim tekrar sizlerle buluşmayı bizlere nasip eyledi elhamdülillah. Bu haftaki konuğumuz Genç Memursen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı ile beraberiz inşallah. Kendisiyle gençlik ve aile konu başlığını ele almaya çalışacağız. Çok fazla da bekletmeden kendisine dönmek istiyorum. Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun. Başkanım, bizler sizi acizane hem görevimiz hasebiyle hem de sosyal hayatımız hasebiyle tanıyoruz. Mesut Emre Balcı kimdir diyerek başlamak istiyorum dinleyicilerimizin de tanıması açısından. Buyurunuz.
1: Eyvallah. Mesut Emre Balcı ben. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Sosyal politika alanında çalışıyorum akademik olarak. Aynı zamanda da Memursen Gençlik Komisyonu, Genç Memursen Genel Başkanlığı yapıyorum bir süredir. Uzun zamandır hem sosyal alanda hem sivil toplum alanında hem de gençlik alanında çalışmalar yapıyoruz, faaliyetler yürütüyoruz. Kendimizce bir derdin bir parçası olmaya çalışıyoruz, bir gayretin bir parçası olmaya çalışıyoruz. Milletimizin, memleketimizin, devletimizin varlığı için, geleceği için, gençlerimiz için güzel şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Böyle bir gayretin içerisindeyiz. Çok uzun zamandır gençlik çalışmalarında, sivil toplum çalışmalarında bulunuyor olmanın verdiği bir heyecanla hayatımıza devam ediyoruz diyelim.

0: Allah kolaylıklar versin başkanım. Başkanım, bu haftanın konu başlığı gençlik ve aile dedik. Öncelikle ben başlığımızı biraz açmanızı istirham edeceğim sizlerden. Gençlik ve aile nedir?
1: Yani şöyle söyleyebiliriz aslında. Yani aile kavramı tabii önemli bir kavram. Siz de bu anlamda size de destek bu anlamdaki destekleriniz için teşekkür etmek lazım. Özellikle bu konsepte ve bu kavram üzerinden bir program yapıyor olmanız ve dinleyicilere bunu ulaştırıyor olmanız düzenli bir şekilde, muhtat bir şekilde çok kıymetli. Bu anlamda bu çalışmayı ayrıca takdir ettiğimi ifade ederek başlayayım. Tabii aile meselesini konuşurken, aileyi tartışırken son zamanlarda bu ciddi bir gündemimiz biliyorsunuz. Ve işte aile yılı ilan edilmesi, nüfus artışındaki sorunlar ve benzeri gibi şeyler aile konusunu çok daha fazla gündeme getirdi. Ama tabii bu konuda daha hassas olan, bu konuda çalışmalar yapan gerek akademisyenler, gerek bu konuda çalışan sosyal çalışmacılar aile konusunda bir SOS olduğunu uzun zamandır ifade ediyorlardı, söylüyorlardı. Bu bir nüfus politikasıyla alakalı, bir devletin geleceğiyle alakalı, milletimizin gelecek perspektifiyle, projeksiyonuyla alakalı çok önemli bir mesele. Özellikle işte nüfus oranlarının düşüyor olması, nüfus artış hızının düşüyor olması, evlilik oranlarının azalıyor olması, doğurganlık oranlarının azalıyor olması ve çok uzak olmayan bir gelecekte aslında Türkiye'nin en büyük gücü olan gençlik gücünü, çalışabilir çağdaki nüfus gücünü büyük ölçüde yitireceğini gördüğümüz bir projeksiyondan bahsediyoruz. Tabii bunun çok farklı sosyal sonuçları var. Yani aile mefhumunun zarar görmesinin, aile kurumunun yok olmasının çok farklı sosyolojik, ekonomik, siyasi sonuçları var. Bunları çok farklı başlıklarda tartışabiliriz ama aile konusunun en önemli tartışılması gereken, en önemli açılması gereken aile konusunda başlıklardan bir tanesi gençlik tarafı. Bunun sebebi de şu, biz bu noktada işte gençlerin aileye bakış açısının, aile yaklaşımının, özellikle bireyselleşmenin çok lanse edildiği, çok reklam edildiği bir çağda kişilerin şahsi menfaatlerinin, şahsi isteklerinin, şahsi taleplerinin, şahsi hayatlarının çok böyle reklam edildiği bir dönemde gençlerin buna muhatap oldukları süreç içerisinde gençlerin aile kavramıyla buluşması, aile kavramıyla tanışması çok önemli. Bu da aslında gençlerin yaşadığı ailelerin gücünden gelen bir şey olmalı. Yani gençler iyi, güçlü, muhabbetli ailelerde büyümeliler ki onlar da aile kavramına bu şekilde yaklaşmalılar. Dolayısıyla burada şu son zamanlarda tespit edilen ve gerek devletin çeşitli politikalarla, gerek sivil toplum kuruluşlarının çeşitli yaklaşımlarla, gerek işte akademinin çeşitli vesilelerle gündeme getirdiği, gündemde tutmaya çalıştığı ve onarmaya çalıştığı bir durum olması noktasında aile mefsenesinde geldiğimiz son noktada en önemli özne aslında gençler. Dolayısıyla gençlik ve aile kavramını çok daha fazla, çok daha sık bir arada kullanmak gerekir diye düşünüyorum.
0: Çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Şimdi malumunuz evlilik oranları epey bir geriledi. Bayağı bir düştü. Şimdi bu konuda günümüz gençliğinin aile kurmayı bir ihtiyaç mı olarak görüyor yoksa uygun zaman gelince düşünülecek bir konu olarak mı ele alıyor? Yani gençlerimiz evlilikten yani gençlerimizin evliliğe karşı bakış açıları nelerdir?
1: Yani şöyle karşılaştığımız gençlerle işte üniversitelerde, sosyal çalışmalarda, sivil toplum çalışmalarında karşılaştığımız arkadaşlarla bu konuları konuştuğumuzda tabii birkaç farklı yaklaşımın olduğunu görüyoruz. Kimi gençlerimiz aile meselesini, aile kavramını çok olması gereken, çok böyle hayatın doğal bir akışı içerisinde, hayatın bir parçası olarak görürken bazıları da çok tedirgin oluyorlar bu durumdan. Yani bir aile kurmanın, bir aile sorumluluklarına sahip olmanın kendilerini tedirgin ettiğini ifade ediyorlar. Tabii ekonomik problemlerle alakalı gündem açanlar oldukça fazla. Yani bu noktada gençler aileyi bir sorumluluk alanı olarak mı görüyor? Ya da aileyi işte bireyselleşme karşısında bir sığınılacak bir liman olarak mı görüyor diye soracak olursak bunun kişiden kişiye göre değiştiğini ama daha ziyade aile kurmanın, aile olmanın verdiği sorumluluğun gençleri büyük ölçüde gençlerin dikkatini çektiğini söylemek mümkün. Yani bu noktada kişisel kariyerlerini değerlendirirken genç arkadaşlarımız

0: işte kendi şahsi kariyerleriyle beraber evlilik olayını ya da aile kurma olayını hayatlarında bir noktaya koyuyorlar genel ölçüde. Şimdi tabii şöyle bir algı da var. Yani elbette işte evlilik çağına gelip de şu an evli olmayan kişi sayısı 19 milyon civarı bir rakam vardı geçenlerde. Bu rakam oldukça yüksek. Ama yani bu da çok kötü bir noktada olduğumuzda aslında çok da göstermez. Yani bu yapılacak bir takım çalışmalarla ya da bizim genel geleneksel formlarımız içerisinde yapılacak değerlendirmelerle bu noktada çok da kötü bir yerde belki kendimizi görmemeliyiz. Ama daha da kötüleşmeye müsait bir ortamın olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Çünkü rakamlara baktığınız zaman mesela son 10 yıldaki doğurganlık hızı ondan önceki 10 yılla kıyaslandığında çok ciddi farklar var arada. Yani böyle bir yavaşlama durumu söz konusu. Böyle bir yavaşlamayla karşı karşıyayız. Yani bu noktada gençlerin biraz daha aile meselesini sorumluluklar çerçevesinde önce kendi kariyerleri itibariyle ve sonrasında hayatlarını devam ettirme, birleştirme noktasında okuduğunu görüyoruz diyebiliriz yani. Bu noktada gençlere de tabii biraz yol göstermek gerekiyor. Belki onları da konuşacağız. Gençlerin de biraz bu anlamda önünü açmak gerekiyor. Bazı şeyleri kolaylaştırmak gerekiyor. Ya da onların yaklaşımlarını biraz daha düzgün hale getirmek, düzeltmek gerekiyor. Onlara da bu anlamda biraz rehberlik yapmak gerektiğini söylemek mümkün. Yani gençlerin bakış açısında bireysel yaşamın belki şu an çok daha fazla bir karşılık bulduğunu söylemek mümkün. Ama karşı karşıya kaldığımız taarruz biraz bunu getiriyor. Belki buna karşı bir takım müdahaleler gençlerin bakış açısını da güncelleyecektir diye düşünüyorum.
1: Başkanım, şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Gençlere öncülük etme, gençlere yol gösterme konusuna dokundunuz. Ben biraz daha açmak istiyorum müsaadenizle burayı. Şimdi aile büyüklerimiz bu konuda çeşitli yönlendirmelerde bulunuyor gençlere. Malumunuz son dönemdeki bireyselleşme oranları da çok fazla, yani bireyselleşme isteği arttı. Evet. Şimdi baktığımızda gençlerin bu bireyselleşme isteğine karşı ailelerin olumsuz, yani kesin hükümlü bir yaklaşımları var.
0: Evet.
1: Bu da gençleri evliliğe ısındırmaktan daha çok onları itiyor. Yani uzaklaştırıyor aileden. Çünkü şöyle bir algı oluştuğunu da bizzatihi şahitlik ettiğimiz konular oldu. Şimdi aile, yani bir baba veyahut da bir anne bir genç kıza veya bir delikanlıya yaklaşırken işte evlen, işte şuna dikkat et, buna dikkat et yok. Yani şöyle bir aday arayışı içerisinde ol, işte Peygamber Efendimizin sünneti bu yönde şudur, hadis-i şeriflerimiz bu şekilde, bizim inancımız gereği şu şekilde bir yuva kurman, salih ve saliha evlatlar yetiştirmen açısından, yuvanın mutluluğu ve huzuru açısından, hani öncü olacak eylemler, sözlerde bulunmak yerine sadece evlen, işte işini eline al, gücünü eline al, maddi olarak zorluk yaşama vesaire çeşitli sözler veriyor, söylüyor. Bu da gençte şöyle bir düşünceye sevk ediyor. Ben evlenirsem ben de bu şekilde yaklaşacağım çocuklarıma. Ben evlenirsem işte evdeki yaşanan anne babasının arasında yaşanan tartışmaları görüyor. Kesin ben de diyor karımla diyor mutsuz olacağım. Eşimle mutsuz olacağım. Yani anne babaların evliliği anlatırken gençlere değinmesi gereken çok hassas noktalar var.
0: Evet.
1: Bu konuları biraz daha açmanızı istirham ediyorum sizlerden.
0: Yani şöyle, bu tabii çok önemli bir konu. Bir defa sadece evlilik konusuyla alakalı değil, genel itibariyle gençlere yaklaşım noktasında bir metot belirlemek gerekiyor. Yani şu an öyle bir dönemde, öyle bir çağda yaşıyoruz ki, şimdi ya bizim zamanımızda böyle miydi işte, şimdiki gençlerde şöyle cümlelerin çok daha fazla kurulduğu ama bu cümlelerin de aslında tarihin akışı içerisinde her dönemde var olduğunu bildiğimiz bir ortamda, bir dönemdeyiz. Yani gençlere yaklaşırken siz yukarıdan, tepeden böyle daha ziyade öğüt verici, didaktik bir takım yaklaşımlar sergilediğiniz zaman bunlar gençlerin üzerinde çok da fazla etkileyici olmuyor işin açıkçası. Sadece evlilik konusuyla alakalı değil, genel itibariyle herhangi bir konuyla, kariyer konusuyla olabilir, işte çeşitli hassasiyetlerle alakalı olabilir ya da onların bir takım özellikleriyle alakalı olabilir. Yani gençlere böyle tepeden gelen, biraz daha böyle didaktik modda, daha böyle emir verici cümlelerle kurulan cümleler ve bu şekilde yapılan

0: öneriler gençlerin çok da fazla dikkatini cezbetmiyor. Peki burada nasıl bir yol izlemek lazım? Bu tabii elbette şuna da dönmemesi lazım. Yani gençler canı ne istiyorsa o yapsın, onu yapsın, işte aileler hiç karışmasın. Böyle bir durumda söz konusu değil. Yani yaşadığımız sosyal hayat içerisinde, yaşadığımız çağın gerekliliklerine uygun bir dil aslında belirleyebilmek gerekiyor. Bu üniversitedeki hocalar için de böyle, işte dernekteki abiler için de böyle, çeşitli çalışmalar yapan kişiler için de böyle, aileler için de böyle. Şimdi kuşak farkı diye bir kavramımız var. Önceden işte kuşak farkını biz anne babayla çocuklar arasında değerlendirirdik. İşte bu da yaklaşık, hani hadi diyelim 20 yıl, 25 yıllık bir yaş farkı arasında belki konuşulurdu. Şu an neredeyse kardeşler arasında kuşak farkını konuşabileceğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Yani arasında 7 yaş, 8 yaş fark bulunan kardeşlerin içinde yetiştikleri ortam, kullandıkları dil, işte çeşitli alışkanlıkları, dünyaya bakış açıları, dünyaya yaklaşımları birbirinden çok farklı hale gelebiliyor. Bu da tabii elbette dijitalleşmenin, işte bireyselleşmenin ve dünyada çeşitli bu alandaki sosyal mecraların, sosyal alanların ciddi anlamda yoğunlaşmasıyla ortaya çıkmış bir şey. Bunun sonucu olarak ortaya çıkmış bir şey olabilir. Ama bunları da göz önünde bulundurmamız, gözetmemiz lazım. Yani bir gencin, 20 yaşındaki bir arkadaşımızın, 22-23 yaşındaki bir arkadaşımızın hayata bakışının, hayattan beklentilerinin ya da hayattaki tedirginliklerinin, korkularının ya da hayatla ilgili hayallerinin annesiyle, babasıyla ya da bir büyüğüyle birebir örtüşmesini beklemek zaten bir hayal ürünü. Dolayısıyla gencin nasıl yaklaştığını, nasıl baktığını, nasıl bir çevre, nasıl bir ortam içerisinde büyüdüğünü az çok takip edebiliyor olmamız lazım. Yani sosyal mecralarda işte nelerle karşılaşılıyor ya da şu an dönemin trendleri ne mesela? Yani doğru bir kavram değil belki ama bu dönemde trend olan şeyler, gençlerin biraz daha ilgisini çeken, hoşuna giden şeyler ne? Ya da bu gençler hangi olumsuz şeylerle karşı karşıya kalıyorlar da onlarda bir takım bizim hoşumuza gitmeyecek, gitmeyen ya da büyüklerinin beğenmediği, istemeyeceği bazı tepkiler oluşuyor. Bunlara biraz bakmak lazım. Şimdi evlilik konusu da aslında tam olarak böyle bir konu. Tabii işte biz zorluk çektik, evladımız çekmesin, biz sıkıntı yaşadık, evladımız yaşamasın gibi yaklaşımlar, ailelerin böyle refleksler göstermesi oldukça normal. Belki de doğru ama bununla birlikte gençlerin de bazı şeylerin sorumluluklarını almaları gerektiğini, onların bu sorumluluklarla büyüyeceklerini, tecrübe edineceklerini, gelişeceklerini de onlara anlatabilmek lazım. Yani evlilik dediğimiz yolculuk, aile kurmak, bir aileyi sürdürmek, devam ettirmek. Şimdi kurmak çok önemli ama kurulan aileyi sürdürmek daha önemli. Devam ettirebilmek çok daha önemli. İşte çoluk, çocuk ve sonraki dönemlerdeki o sorumlulukları birlikte paylaşabilmek ve taşıyabilmek daha önemli. O yüzden buralarda biraz gerçekçi yaklaşmak, gerçekçi davranmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi sadece teşvik etmek demek, sadece çocukları, işte gençleri evlenmeye teşvik etmek, onlara böyle cümleler kurmaktan ibaret şeyler değil. Aynı zamanda bunun ne olduğunu, nasıl bir ortam olduğunu, nasıl bir durum olduğunu da aslında onlara güzel bir şekilde anlatmak, aktarmak gerekiyor. Çünkü şöyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Yani şöyle şeyler çok yaşanabiliyor. İşte genç insanlar az önce bahsettiğimiz gibi çok belki büyükleri kadar tecrübeli olmadıkları için bazı şeyleri çok öngöremiyor olabilirler. Yani evliliği böyle toz pembe, işte her şeyin çok yolunda gittiği, her şeyi böyle paylaştığınız, çok rahat bir ilişki süreci yürüttüğünüz bir dönem olarak ya da böyle bir ortam olarak hayal ettiğinizde hayal kırıklığıyla karşılaşmamanız mümkün değil. Çünkü hayat böyle bir şey değil. Yani kendi hayatınız, şahsi hayatınız dahi bu sadece imkanlar çerçevesinde değerlendirilebilecek bir şey de değil. Her şeyin yerinde olur bir insanın, dünyalık her şeyi olur ama hani bir sabah kalktığında en az bir morali bozuk olabilir yani. Hani sebepsiz bir şekilde bile bu olabilir. Dolayısıyla bunu biraz gençlere aktarmak, anlatmak lazım. Yani hayat bir yolculuk, bu hayatta inişler, çıkışlar, sorunlar, sıkıntılar, hastalıklar, iyilikler, kötülükler. Hayat böyle bir şey ya. Hayat bütün bunlarla devam eden bir şey. Bunların evlilik hayatında da devam edeceğini, hatta bir miktar daha zorlaşacağını aslında aktarmak lazım. Elbette bu hani bir göz korkutma gibi değil ama hani işin gerçekliği üzerinden ifade etmek, konuşmak lazım. bunun bir imtihan olduğunu, yani kendi dünya hayatımızın, her birimizin hayatının bir imtihan olmasıyla birlikte evliliğin de aslında çok büyük bir kısmının imtihan olarak değerlendirilebileceğini görmek lazım. İşte zahmeti olduğu gibi rahmeti de olduğunu, rahmetinin ama zahmetinden daha fazla olduğunu anlatabilmek, aktarabilmek lazım. Bir de yani doğru bir evde, yani daha çok şeyin paylaşıldığı, anne babanın daha kurucu aktör olduğu, işte çocuklarını yönlendirebildiği ve onların huzur bulabileceği bir ortam sağlayabileceği bir ailedeki çocukların evliliğe ve aileye bakışlarının çok daha anlamlı bir yerde olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla aslında hani çocuk yetiştirmeyle alakalı, gençlerin önünde olmakla alakalı, gençlere yol göstermekle alakalı, sadece evlilik konusunda genel itibariyle konuştuğumuz bir durum var ya, örnek olmak. Yani siz ne söylerseniz söyleyin, ağzınızdan ne çıkarsa çıksın. Hangi cümleleri çok böyle ağdalı, güzel cümleler kurabilirsiniz, ifade edebilirsiniz. Ama önemli olan o huzur ortamı orada sağlanabiliyor mu? O örneklik orada yapılabiliyor mu? Yaşayarak örnek olabiliyor musunuz? Hani çok klasik örnekler. Yalan söylememeyi çok defa ifade edersiniz, anlatırsınız ama bir yalanınızı gördüğü an bir kişi bütün o şey dağılır yani.
1: Büyü bozuluyor.
0: Tabii, dolayısıyla yani burada örnek olmak çok önemli, çok kıymetli. Yol açmak elbette çok önemli, çok kıymetli. Gençlerle böyle yani yukarıdan bir üslupla değil de gerçekten böyle oturup karşılıklı göz göze, diz dize, yani ve onun tedirginliklerini ya da onun korkularını ya da onun beklentilerini de bir şekilde anlayarak, algılayarak, ya olur mu öyle şey demeden onların yaklaşımlarını da bir şekilde kıymetli bularak gençlere bu şekilde yol açılabilir diye düşünüyorum.
1: Yani gerçekten çok hassas cevaplar verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi söylediğiniz şeylere baktığımızda şunları da görüyoruz. Yani toplumumuzu biraz analiz ettiğimizde. Şimdi gençler, özellikle son dönemdeki evlilikleri biraz araştırdığımızda şöyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Biraz yani bunu da şunun için söylüyorum. Rahmetten bahsettiniz ya, evlilikte zahmet olduğu kadar rahmet de var diye. Şimdi çocuk, yani doğurganlık hızından bahsedeceğim. Son dönemde 1.48 seviyelerinde olan bir doğurganlık hızımız var Türkiye geneli. Bu üzülecek bir rakam ciddi anlamda, çünkü nüfusun yaşlandığı, yani evet, stabilizede kalması için 2.10 seviyelerinde olması gerekiyor diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Ama şu anda Türkiye'de 1.48 seviyelerinde bir doğurganlık hızımız mevcut. Şimdi büyüklerimizden hep şunu gördük, şunu duyduk. Çocuk rızık getirir oğlum.
0: Evet.
1: Rızık getirir kızım sözleriyle büyüdük. Şimdi baktığımızda gençlerde bir rızık şüphesi oluştu maalesef. Yani burada bütün gençlerimizi de şey altına koymak istemiyorum. Tabii. Ama onları tenzih ediyorum, kendilerini. Ama çoğunluğuna baktığımızda, genele baktığımızda yani böyle bir rızık şüphesi ortada var maalesef. Bu da çeşitli algılarla oluşturuldu aslında. Yani dijital mecralar olsun, ekonomik şartlar söylendi, işte sağlık problemleri söylendi, bir sürü gerekçe sunuldu. Ama baktığımızda şimdi bir baba çalışıyor bir evde, yani anne ev hanımı, evde 3 tane çocuk var. Ve evet, hiç kimsenin bir ihtiyacı yok maddi yönden. Yani eksik kaldığı bir nokta yok.
0: Evet.
1: Burada şimdi bilimi bir kenara bırakmak istiyoruz. Matematiği bir kenara bırakmak istiyoruz. İnancımız gereği. Aslında inancımız bilimle yoğrulan bir inanç. Ama baktığımızda bu tezlerin hepsini çürütüyor. Niçin çürütüyor? Ben bekarlara bakıyorum. Kredi kartı borcu, kredi borçları, çeşitli borçlar vesaire. Evliye bakıyorum, çoluklu çocuklu. Bir de evliliğin getirdiği sorumluluklar neticesinde insan harcama yaparken bir baba faktörü veya bir anne faktörü önceliklerini değiştiriyor.
0: Evet.
1: Ya benim önceliğim ben değilim diyor artık, evladım, eşim diyor. Ya bu minvalde baktığımızda gençlerin çocuk yapma isteği, yani belki çok hassas bir konu.
0: Evet.
1: Ama ben buna değinmek istiyorum. Çok hassas olduğu için de Burada size soruyoruz bunu bir genç olarak.

0: zaman içerisindeki değişimi ben biraz şöyle yorumluyorum. Yani insanoğlu gittikçe narinleşiyor. Yani insan böyle gittikçe daha yani yırtıcı, daha böyle iş bilir, daha bir şeyler yapabilir bir varlıkken, özellikle teknolojinin işte hayatımızı kolaylaştırması ve çeşitli imkanların önümüzde olmasıyla beraber, bu imkanlar bizim belki hayatımızı kolaylaştırıyor ama bununla beraber bizi biraz da aslında sakinleştiriyor mu diyelim, ya da daha fazla yük almaktan uzaklaştırıyor mu diyelim, biraz daha sorumsuzlaştırıyor mu diyelim, böyle bir etkisi var. Bu bambaşka bir şey, yani bunu ayrı bir programda ayrıca konuşuruz. Bu da aslında bunun sonuçlarından bir tanesi. Yani bir de tabii sizin hayata nereden baktınız, nasıl baktığınızla alakalı bir konu bu. Yani hayata tamamen haz odaklı, kendi beklentileriniz odaklı, dünya hayatı odaklı bakıyorsanız, orada tamamen haz kaynaklı bir şey ya da rızık kaynaklı bir şey üzerinden bakış açısı geliştirmeniz belki normal. Ama eğer hayata işte bir dünya, ahiret dengesi üzerinden bakıyorsanız, hayata işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettikleri üzerinden bakıyorsanız, Kur'an'ın ahkamı üzerinden bakıyorsanız, çok daha farklı bir pencereden yaklaşıyor olmanız gerekiyor. Ama tabii rızık endişesiyle alakalı, rızıkla alakalı konu çok doğru. Bunu örneğin işte derste konuşuyoruz gençlerle, sohbet ediyoruz verdiğimiz derslerde. İşte konu aile meselesine geliyor. Özellikle ifsat projelerini, gençlere dönük ifsat projelerini, topluma dönük ifsat projelerini bir şekilde anlatmaya, bir şekilde hani müfredatımızda olmasa da bir şekilde onları gündeme getirmeye ve gençleri bu anlamda fırsat bulduğumuzda bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Bunları konuşurken aile konusuyla ilgili, çocuk yapma meselesiyle alakalı da konuştuğumuzda, işte ya hocam işte nasıl çocuk yapsın insanlar, şöyle ekonomik problemler var, böyle ekonomik problemler var gibi gençlerin bir takım verdiği reaksiyonlar nihayetinde, ben çok öyle düşünmüyorum dedim mesela bir derste. Çocuklardan bir tanesi işte niye hocam, nasıl düşünüyorsunuz dedi. Ben dedim işte çocuğun rızkıyla beraber geldiğine inananlardanım dedim. Çocuklara hiç bilimsel ve realist bir yaklaşım olarak gelmedi. Ama biz zaten dünyaya ve dünya hayatına madde üzerinden bakarsak zaten bunu anlayabilmemiz, anlatabilmemiz çok mümkün değil. Ama eğer dünyaya işte az önce bahsettiğimiz kıstaslar üzerinden bakıyorsanız, o zaman daha farklı bir şey ortaya çıkıyor. Tabii bunu da işte az önce bahsettiğim şeyler çerçevesinde gençlere de doğru bir dille anlatmak lazım. Ya bak öyle değil evladım deyip anlattığınızda onun çok bir tesiri olmuyor. Yani onu dinleyip onun argümanlarını belki değerlendirerek onu belli bir noktaya getirecek bir yol izleyebilmek lazım. Şimdi tabii bu zamanki gençlerin biraz daha geçmiş dönemlere nazaran bakıldığında çok daha fazla şeye maruz kaldığını söylemek mümkün. Yani ifsat projeleri diyoruz ama bunlarla beraber aslında sosyal ortam da bir rehavete, gençleri böyle bireysel olmaya, bireysel takılmaya iten birçok uyarıcıyla dolu. Yani işte reklamlarda bile görüyorsunuz, yani sen diyor en iyisine layıksın diyor. Yani işte en iyisine layık olanlar bu çantayı kullanır. Yani aslında hani çok basit bir pazarlama var, yani tamamen kendi ürününü sattırmaya çalışan bir pazarlık teknolojisi var. Ama diyor ki hani sen en iyisine layıksın. Niye abi? Niye ben en iyisine layığım ki yani? Hani ben diğer insanlardan farklı ne yaptım ki en iyisine layık oldum yani, değil mi? Hani insanın böyle bireysel olarak, şahsi olarak, şimdi işte kişisel gelişim konusunu abartan bazı şeylerimiz de buna bazen teşne olabiliyor. Yani hani sen en iyisisin. Değilsin, öyle bir şey yok. Yani bizim en iyi kıstasımız nedir? İşte ya Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor ya. Yani ya aşağılardan daha aşağısı olursun insan olarak, ortada duran bir insan olarak bu da olabiliyorsun.
1: Evet.
0: Belhum adal de olabiliyorsun. Ya da müstakim bir yere de çıkabiliyorsun. O senin yaptıklarınla alakalı bir şey. Sorumluluklarını yerine getirmenle alakalı bir şey. İnsanoğlu sorumlulukları olan bir varlık. Bu sorumluluklar hem işte dünya hayatında yapmamız gereken şeyler, rızık kazanmak, işte rızık elde etmek ve benzeri gibi şeyleri yerine getirmek için almamız gereken sorumluluklarımız, hem de bir kul olarak yapmamız gereken, yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız var. Dolayısıyla yani en temelde belki genç arkadaşlarımıza hayata bu yaklaşımı, bu bakış açısını bir şekilde sevdirmek, anlatmak, göstermek lazım.

0: O da tabii şunu da söyleyelim yani hani ben de işin açıkçası gençlerle alakalı genel olarak kurulan olumsuz cümlelere çok katılan birisi değilim. Özellikle şu dönemde çok nitelikli, çok kabiliyetli ve gerçekten çok hassasiyet sahibi, milli değerler, manevi değerler çerçevesinde çok hassasiyet sahibi gençlerin yetiştiğine, büyüdüğüne bizatihi şahitlik eden bir insan olarak hani gençlerle alakalı ümidimiz her zaman çok yüksek, oldukça diri. Ama elbette onların karşılaştığı bir takım şeyleri de ifade etme, anlatma noktasında yani bu sorumluluk, imtihan ve benzeri gibi kavramlar üzerinden belki aile meselesini, evlilik meselesini okumak, bununla beraber yani başta girerken söyledim ya insanoğlu gittikçe narinleşiyor diye. Mesela evlilik daha öncesinde çok tartışılan bir şey değil. Hani doğal hayatın doğal akışı içerisinde konuşulan bir şey ya da çocuk sahibi olma hayatın doğal akışı içerisinde eğer hani ekstra bir durum yoksa zaten doğal olan normal olan bir şey çocuk sevgisi herkesin sahip olduğu bir şey yani şunu düşünüyorsunuz işte örneğin benim anne tarafımda baba tarafımda 8'er kardeşler hem annem hem babam onlar bir de hayatta olanlar yani tabii şimdi bir köy ortamında 8 kardeşin aynı evde yaşadığı büyüdüğü bir ortamı düşünüyorsunuz. O ortamda insanlar yetişmiş, büyümüş bir şekilde. Şimdi bugün çok ciddi imkanlarla şehir merkezlerinde bir, iki ya da hiç çocuğun olmadığı evleri, aileleri bakıyorsunuz. Hangisinde rızık problemi var? Yani kim yetişemiyor bu dünyaya? Hangisi daha mutlu ya da hangisi daha problemli? Tabii yani hani işin gerçekliklerini de elbette oturup konuşmak lazım ama yani hayata bakış açımız gittikçe narinleşiyor insanlık olarak. Gittikçe sorumluluk almaktan uzak, gittikçe tamamen kendi hazları odaklı, kendi mutluluğu odaklı hayata bakan insanlar olmaya dönüştüğümüz için bunun bir sonucu olarak, bütün bu süreçlerin bir sonucu olarak bugünkü durumları yaşıyoruz. Ama inşallah daha iyi olmaması için de hiçbir sebebimiz yok.
1: Evet, daha iyi olmaması için gençlerimizde umudumuz var dediniz. Şimdi başkanım, biraz önce sorumluluklarımızdan bahsettiniz. Sorumluluklarımız demişken, şimdi bizim fıtraten yaratılış gereği bazı görevlerimiz var.
0: Evet.
1: Yani bunu kadın erkek olarak ayırtmak istemiyorum. Ama maalesef günümüzde bu belki kasıtlı olarak, belki istemeyerek de olsa ayrıştırıldı.
0: Evet.
1: Şimdi aile içindeki rollerin dönüşmesi gençlerin aile kurma isteğine nasıl etki ediyor? Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Kesinlikle hani olumsuz bir şekilde konuşmuyorum. Geçmiş ve günümüz kıyasına bakarsak kadının çalışma hayatına girmesi, erkeğin çalışma hayatındaki yeri, ekonomik gerekçeler gereği bazı dönüşümler oldu. Bunlar hayatın olağan akışı içerisinde olması gerektiği gibi ilerliyor diye düşünüyoruz. Ama tabii ki bu ekonomik çerçevenin içerisine giren etkenler, oluşan dönüşümler aileye de olumlu olumsuz her iki yönde etki oluşturdu. Bu konuda neler söylersiniz? Yani aile içindeki rollerin değişmesi gençlerin evliliğe karşı bakış açılarına nasıl bir etki sağladı?
0: Yani tabii şimdi yaşadığımız dönem hani çağın gereği, çağın ruhu falan denir ya. Yani bunu aslında her konuda olduğu gibi aile konusunda da görmemiz mümkün. İşte kadınların çalışma hayatında biraz daha etkin rol alması ile birlikte işte kentleşme ile beraber işte nüfusun daha ziyade kent merkezlerinde yoğunlaşmasıyla beraber elbette sosyolojik anlamda bir takım değişiklikler olmasıyla birlikte aile içindeki rollerle ilgili de bir takım değişiklikler ortaya çıktı. Ama bize düşen burada nedir? Bize düşen buna yani kendi bakış açımız çerçevesinde, kendi İslami çerçevede buna ayak uydurabilmektir. Yani bir evlilik içerisinde bütün yükü işte erkeğin yüklendiği bir şey zaten uzun vadede sürmez. Ya da bütün yükü kadının yüklendiği bir evlilik uzun vadede devam etmez. Ya da işte çocukların, anne babanın sorumsuz olduğu çocukların yüklendiği. Yani bu mümkün değil. Bu denge hayatımızın her alanında olduğu gibi özellikle evlilik noktasında da aile içerisinde bu dengenin ciddi bir şekilde korunabilmesi lazım, güçlendirilebilmesi lazım. Yani bu gençlerin bakış açısıyla ilgili bir olumsuzluğa sebebiyet veriyor mudur? Yani şu an bence gençler bunu bir nebze aşmış gibi görünüyor. Yani herkes evlendiğinde neyle karşılaşacağını az çok biliyor yani. Dolayısıyla bu anlamda hani bunun iyi örneklerini belki arttırmak, çoğaltmak lazım. Bunun iyi örneklerini biraz daha gençlerle buluşturmak, bir araya getirmek lazım. Yani işte evli çiftleri belki gençlerle daha fazla, daha sık görüştürebilmek lazım. Yani bu mevcut hayatımız içerisinde müdahil olamayacağımız durumlar var. Bu durumları kendi yaklaşımımız, kendi bakış açımız, kendi değerlerimiz çerçevesinde dönüştürmekle biz sorumluyuz. Yani işte madem öyle, o zaman şu olmasın demek biraz daha işin kolaya kaçış hali oluyor. Bugün işte kadınların çalışma hayatındaki varlığı bir realite, bir gerçeklik.
1: Tabii ki.
0: Hani İslami olarak da bununla bir yani belli sınırlar çerçevesinde bununla bir problem yok. O zaman ne yapacağız abi? O zaman evdeki hayatımızı, işte erkekler biraz daha herhalde şey yapacak, biraz daha inisiyatif alacak, evdeki hayatımızı bu noktada biz güncelleyeceğiz, biz şekillendireceğiz ve oradaki yani aslında arayışımız huzur. Yani bir evliliği kurarken, bir evliliği devam ettirirken arayışımız huzur, huzurlu bir hayat yaşayabilmek. Çünkü ev insanın mahremi, ev insanın gerçekten yani dışarıda ne olursa olsun işte eve döndüğünüz zaman kendinizi iyi hissettiğiniz, kendinizi böyle korunaklı hissettiğiniz bir alan. Mesela işte son 2 yıldır, 3 yıldır Gazze'de hepimizin şahit olduğu, hepimizin gördüğü, pek çok vesileyle reaksiyon verdiğimiz, tepki gösterdiğimiz zulümler yaşandı. Mesela orada yaşayan bir kardeşimize soruyorlar. Yani hani en çok mesela kamplarda yaşayan birine soruyorlar. En çok sıkıntısını yaşadığın şey ne? Akşam eve dönemiyorum diyor yani. Hani akşam dönebileceğim bir evim kalmadı. Dolayısıyla hani burada aslında bir dört duvardan bahsetmiyor. Yani içine girebileceği bir evi de kalmamıştır ama aslında kastettiği şey hani o huzur, o iklim, yani o ortam. Dolayısıyla yani bunu biraz öncelemek gerekiyor. Hani ev insanın kendisini en rahat hissettiği, kendisiyle en yalın haliyle orada bulunduğu, huzur içerisinde hissettiği bir ortam. Bu ortamı beraber paylaşabilmek, bunu huzurlu bir şekilde sürdürebilmek çok kıymetli. O yüzden bunun yollarını aramak lazım. Elbette işte eski dönemlere ya da farklı şeylere kıyasla daha farklı, daha değişik bazı şeyler yaşadık. Belki daha farklısını yaşayacağız, bilmiyoruz yani. Önümüzdeki işte yapay zeka sürecinde, ne bileyim dijitalleşme sürecinde, evlerimizin içerisinde belki daha farklı şeylerle karşılaşacağız. Bunlara biz işte o bahsettiğimiz zahmet rahmet dengesini bir yerde tutmaya çalışarak bunlara yeni yollar, yeni modeller kendi içimizde üretebilmemiz lazım.
1: Başkanım, ağzınıza yüreğinize sağlık. Şimdi ben bu soruyu sordum. Daha önceki programlarımızda bir dinleyicimiz bir anısından bahsetti. Hı hı. Şimdi birazdan da sofra sorusuna geleceğim aslında da. Bu da ön izlemesi olsun diyelim. Şimdi evde yemeği hazırlayan genelde bizim kültürümüzde ev işlerine bakan hanımefendi oluyor. Hı hı. İşte evin rızkını getiren baba faktörü oluyor. Şimdi şöyle bir anıdan bahsetti bize. Dedi ki benim dedi normalde dedi hani hafta boyunca dedi annem dedi yemeklerimizi hazırlar. İşte babam işten gelir, babam işten gelince yemeğimizi yerdik. Ama pazar günü der sabah kahvaltısını hiç kimse daha yatağından kalkmadan, uykusundan uyanmadan babam gider alışveriş yapar pazara özel. Hı hı. Çünkü herkesin izinli olduğu tek gün şu anda da, hem özel sektör hem kamunun. Alışverişini yapar, işte sofrayı hazırlar, yemeği hazırlar, kahvaltıyı hazırlar. Sonra gelir, önce bizi uyandırır. Bizimle beraber gider annemi uyandırırız. Hı hı. Kalkarız hep birlikte mutlu, huzurlu sohbetler eşliğinde bir kahvaltı yaparız. Ben büyüdüm dedi, evlendim dedi. Evlendikten sonra işte spontane bir hayat artık oluşturdu. Bazen dedi stabilize dedi alışkanlıklar çerçevesinde. Bir gün aklıma geldi dedi. Eşimle de o dönemde tartışmıştık dedi. Bir gün aklıma geldi dedi, bir pazar günü kalktım erkenden dedi. Böyle güzel bir sofra hazırladım dedi eşime dedi. Sonra gittim bir çiçekle dedi eşimi uyandırdım dedi. Kaldırdım sofraya geldik işte birlikte baş başa yemeğimizi yedik kahvaltımızı yaptık. O gün bugündür dedi pazar kahvaltılarını hep ben hazırlarım dedi. Şimdi burada bir görsel hafızanın tabii aslında varlığını görüyoruz. Tabii. Güzel de bir örnek. Eşimle de aramızdaki buzlar eridi dedi. Özellikle de buna değindi. Hı. Şimdi demek ki bazen kendimizden feragat etmek
0: elbette
1: çok fazla olumlu sonuçlar doğuruyor. Bu yüzden biraz önce de dediğiniz gibi hani erkekler de evde birazcık artık destek olsunlar diye üst kabalı bir şekilde söylediniz. Ama gerçekten hani birbirinin yükünü almak Peygamber Efendimizin de buyurduğu bir şey. Evliliğin de kuralıdır yani.
0: Tabii. Yani şöyle belli alışkanlıklarla büyüyoruz. Yani belli şeylerle çok basit şeyler bile olsa dedik ya insanın en yalın hali ev hali. Dolayısıyla belli şeyleri zihnimizde tabulaştırıyoruz, belli şeyleri zihnimizde büyütüyoruz, belli alışkanlıklarımız var ve evlendiğiniz zaman bu alışkanlıkların bir kısmından vazgeçmeniz gerekiyor, bir kısmını güncellemeniz gerekiyor, bir kısmını değiştirmeniz gerekiyor. Yani aile içerisinde, eşler arasında en önemli konu iletişim. Yani iletişimin güçlü olması gerekiyor, iletişimin bir şekilde korunması gerekiyor. Ne olursa olsun, yani ne sıkıntı yaşanırsa yaşansın. İletişimin güçlü bir şekilde sürüyor olması gerekiyor. Yani bir problem yaşıyor. Elbette problem yaşayacaksınız yani. Hiçbir problem yaşamayacağım diye çok kıymetli bir hocamız var. Ben onun sohbetleriyle evliliğe çok ısınmıştım. Mesela diyor ki hiç sorun yaşamadan evliliğinin geçireceğini düşünen varsa diyor. Böyle bir şey yok. O cennette diyor yani. O da cennete gidersen o zaman sorunsuz bir hayat yaşarsın. Ama bu dünya böyle bir yer. Hepimizin hırsları var, hepimizin beklentileri var. İşte siz eşinizden bir şey bekliyorsunuz. Yani şunu da şöyle yapsa diyorsunuz. Söyleseniz de söylemeseniz de. Ama aynı esnada o da sizden belki başka bir şey bekliyor. Yani bunları konuşmadan çözebilmeniz, konuşmadan anlayabilmeniz, anlaşabilmeniz mümkün değil. Çünkü şunu unutmamak lazım. Yani insan olarak çok komplike bir varlığız. Ki bu dönemde de gerçekten işte kadınlar da çalışma hayatında, erkekler de çalışma hayatında gün içerisinde çok fazla uyaranla karşılaşıyoruz. Zihnimizde çok şey dolu oluyor. Yani işte çok farklı insanlarla muhatap oluyoruz. Çok farklı şeyler görüyoruz. Hiçbir şey, her şeyi geçtim yani. Hiç evinizden çıkmadığınız bir gün elinizde bir telefon varsa zihninizin iyi diş olması için yeterli. Yani şöyle bir işte sosyal medyada şöyle bir dolaşmaya başladığınızda zihninize bir sürü şey kazılıyor aslında o esnada. Dolayısıyla bunların insanda ürettiği pek çok gerginlik var. Bu gerginlikleri oturup da böyle evinizde eşinize karşı boca ederseniz onların sonuçlarını, oradaki iletişimi bitirmiş oluyorsunuz. Yani burada şuna dikkat etmek lazım. Eşler birbiriyle rakip değiller. Eşler birbiriyle yarışmazlar, yarışmamalılar. Birbiriyle yarıştırmamalılar kendilerini. Ve bununla beraber rakip değil takım arkadaşı olmalılar. Yani birbirleriyle değil beraber dışarıyla mücadele etmeliler. Eğer mücadele edecek bir ortam varsa. Tabii bunlar işin ideal olan cümleleri ama hayat her zaman stabil bir şekilde devam etmiyor, akmıyor. Bazen çok beklemediğimiz davranışlarla karşılaştığımızda reaksiyonlarımız, reflekslerimiz değişebiliyor, gelişebiliyor. Ama en nihayetinde o örnek çok önemli. Nasıl bir ortam, nasıl bir iklim, nasıl bir aile ortamı, nasıl bir huzur ortamı gördüyse insan aslında onu yaşamak, onu yaşatmak bu anlamda onun hayatında biraz daha ciddi bir dokunuş oluyor. Yani mesela işte ailece bir arada gerçekleştirdiğiniz bir takım etkinlikler, dönem dönem rutine binmiş şeyler değil de dönem dönem daha özel geçirdiğiniz süreçler. Yani şimdi size de sorsam işte geçmiş yıllarla alakalı ne kaldı aklınızda diye böyle spesifik şeyler ya da şöyle bir gelenekselleşmiş bir şey gibi durumlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunları geliştirerek birbirimize yük olan değil yük alan olmaya çalışmak lazım.
1: Geçen hafta bir akademisyen hocamızla bir sohbet esnasında bir şey söylemiştim, matematikçi kendisi. Bana durdu işte evlilikten konuşuyoruz vesaire. Bir artı bir kaç yapar dedi. İki dedim. Karesi kaç dedi. Dört. Dört küçük bir sayı değil mi dedi. Evet dedim.

0: işte dedi eşler dedi 1 artı 1 değil dedi. Peki 11'in dedi karesi kaç dedi? 121. Bak ne kadar büyük 3 haneye çıktık dedi. 1 artı 1 iken dedi 2 haneye bile çıkamadık aslında dedi. Bir düşündüm yani neye çıkaracak bunu diye. Şunu söyledi. Eşler dedi birbirleriyle dedi böyle dedi hani sen şunu tamamladın ben bunu tamamladım değil de dedi. Hı hı. Biz zaten yaratılış gereği birbirimizin tamamlayıcısıyız düşüncesiyle dedi bir araya gelirlerse dedi. Bak güç 3 haneli sayılara çıkıyor dedi. Yani matematiksel hesaptan böyle bir şey yapmıştı. Çok da hoşuma gitti aslında. Çok da hassas bir örnek oldu. Şimdi hocam başkanım. Size şunu da sormak isterim. Aslında hocamızsınız aynı zamanda. Biraz önce de söylediğim gibi sofra kavramı bizim hem toplumumuzda hem dinimizde, kültürümüzde, örf adetlerimizde çok önemli bir ritüelimiz diyebiliriz. Şimdi baktığımızda günümüzde sofra kültürü epey bir hezimete uğramış durumda. Sofra kültürü aile içi iletişime etkisi var mı? Varsa nasıl?
1: Yani tabii ki işte herkesin bir araya geldiği ve birbiriyle bir şeyler paylaştığı ortam aslında sofra ortamıdır. Bu çok önemli. Yani birlikte zaten biz geleneksel olarak da örneğin işte yemeği birlikte yeme, yalnız yemek yememe, mutlaka biriyle paylaşma ya o zamanını ya o yemeğini tamamı paylaşma noktasında öyle bir şeyden geliyoruz. Bu insani bir şeydir yani insanın bu ihtiyaçlarıyla alakalı bir şeydir. Hani birebir ilişkilerde böyleyken tabii aile içerisinde de o sohbetler, o muhabbetler, o konuşmalar, orada yapılan o paylaşımlar, zaten yani aile sıcaklığını, huzurunu paylaştığınız, yaşadığınız yerler buralar oluyor. Dolayısıyla bu kıymetli yani bunu tutmak lazım. Yani gelip gitmeler, mesela eskiden şöyle bir şey vardı ben hatırlarım küçükken. İşte müsaitseniz size geliyoruz. Geliyoruz yani hani müsait olun gelelim.
0: Geliyoruz.
1: Yani geliyoruzun haberi o yani. Müsaitseniz size geliyoruz ve 10 dakika sonra komşu kapıda yani hemen böyle ev toplanır böyle heyecanlı falan filan. Herkes böyle bir kendine çekidüzen verir bir ev toplanır falan. 10 dakika sonra işte çay koyulur misafir geldi ya da işte evde ikram edecek bir şey yoksa hemen gidilir alınır gelinir falan. Şimdi bunu mesela büyük ölçüde kaybettik. Yani randevulaşarak birbirimize eğer gidip geliyorsak da randevulaşarak gidip gelmek zorundayız. Ya da bugün mesela birine müsaitseniz geliyoruz yarım saate dediğinizde yani tepki de alabilirsiniz.
0: Evde değildik ya.
1: Hani tepkiyle de karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Yani bunları kaybetmemek lazım. Bunlar insanların aslında güçlü bir toplum olmanın, güçlü bir aile olmadan başladığını gösteren bir şey. Yani birbirine bağlı. Birbiriyle ortak değerleri olan, birbirine işte diğergam bir şekilde yaklaşabilecek, birbirini düşünebilecek, birbirinin değerlerine saygı duyabilecek bir toplum oluşturmanın aslında temel belki ritüelleri bunlar. Bunları ayakta tutabilmek lazım. İşte iftarlar bir arada, mesela niye birlikte iftar yapıyoruz? Herkes kendi evinde orucunu açabilecekken, o orucun rahmetinden, değil mi? O gün hep beraber ibadet etmiş insanlar olarak, birlikte oruç açarak aslında yediğiniz yemeğin çok bir önemi yok yani. Bir çorba bile yetiyor insanın bir gün aç kalsa bile doyması.
0: Evet.
1: Dolayısıyla oradaki rahmeti, bereketi paylaşmak aslında. Ya bunlar çok kıymetli şeyler. Bunlar çok önemli şeyler. Evinizde misafir ağırlama oranınız arttıkça evinizin huzuru, bereketi artar. Yani bunu büyüklerimiz söylerler. Büyüklerimiz bunu yaşayarak bize öğrettiler, öğretirler.
0: Misafir rızkıyla gelir. 10 rızıktan 9'unu bırakır. Tabii. Birini yer gider.
1: Yani işte sahabe döneminde misafiri evinde ağırlayıp işte yeteri kadar yiyeceği olmayınca olmadığını görünce ışığı söndürüp hani yiyormuş gibi yapan ama misafire yediren örneklerimiz var yani. Böyle bir kültürümüz var. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Yani hayatta özet olarak belki şunu söyleyebiliriz. Hayatta elle tuttuğumuz, gözle gördüğümüz, maddi olarak beş duyu organımızla algıladığımız bazı şeyler var. Tuttuğumuz, dokunduğumuz, hissettiğimiz gibi. Ama bir de bizim inandığımız kavramlar var. Yani görmediğimiz, gösteremediğimiz ama varlığına inandığımız kavramlar var. Bereket bunlardan bir tanesi. Rahmet bunlardan bir tanesi. İnsanların arasında huzurun yaygınlaş,

0: artabilmesi için bu kavramlara bizim ihtiyacımız var. Dolayısıyla bereketi arttıracak, rahmeti arttıracak her şey, yani güzel bir, mutlu bir aile tablosu elbette sofralarda ortaya çıkar. O iletişim sofralarda ortaya çıkar. Dolayısıyla o rahmeti, bereketi arttıracak, o rahmetin faydalarından hep birlikte payımıza düşeni alacak bir ortamı üretmemiz, ortaya koymamız gerekiyor.
1: Başkanım, ağzınıza yüreğinize sağlık. Programımızın sonuna geldik. Söylemek istediğiniz son birkaç cümle var ise onları alalım.
0: Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Bugün beni davet ettiğiniz için Halil Bey'e de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Size de Allah razı olsun. Bizim için de güzel bir paylaşım oldu. Yani son olarak belki şunu söylemek lazım. Gençlik ve aile başlığı çok önemli. Gençlere aileyle alakalı, hani aile kurmanın, evlilik yapmanın çok zor olmadığını, yani bunun günlük hayatımızı zorlaştıran değil, belki daha kolaylaştıran bir şey olmasının bizim elimizde olduğunu gençlere güzelce anlatabilmek, ifade edebilmek lazım. Ekonomik meselelerle alakalı şeyleri, şimdi bazı araştırmalar yapılıyor, yani şu sırada işte ekonomik kaygılar mı daha fazla ön plana çıkıyor yoksa bireysellikler mi daha fazla ön plana çıkıyor diye baktığınızda, elbette ekonomik meseleler var ama bireyselleşmenin biraz, çünkü sadece bizde değil, yani ekonomik olarak bizden çok daha iyi ülkelerde de aile mefhumu gittikçe zayıflıyor, bireyselleşmeler artıyor, konfor alanından çıkmaktan zorlanıyor insanlar, konfor alanından çıkmak istemiyor, işte belli bir yaşı geçmiş olmasına rağmen sorumluluk almak istemiyor. Ciddi mesela öyle kitle var, yani bütün dünyada daha kötü, bizde de yavaş yavaş artıyor ama hani çalışma çağına gelmesine rağmen ne ev, ne eğitim hayatında olan, ne çalışma hayatında olan ve bu şekilde devam eden bir kitlenin sayısı artıyor. Dolayısıyla yani bunları evliliği kolaylaştırarak, evliliğin rahmet kısmını daha fazla atıf yaparak, daha fazla gündeme getirerek, ortaya koyarak gençlerde bu hassasiyeti artırabiliriz diye düşünüyorum. Bununla beraber yani insanoğlu iletişim kurdukça gelişen, iletişim kurdukça başarılı olan bir varlık. Dolayısıyla her şeyde olduğu gibi evliliğin rahmet tarafını artırabilmek için doğru iletişimin artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Başkanım, davetimize icabet ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir programdı. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sayın yönetmenim Halil abimize de emeklerinden dolayı çokça teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli dostlar, bir sonraki hafta farklı bir konuk ve farklı bir konu ile sizlerle birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
2: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı Cuma hariç hafta içi her akşam 22'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8
11: Ankara için yatsı ezanı.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Haya, tevazu, mütevazilik ve şükretmesini bilmeyenlerin şükrünün nasıl olması gerektiği hakkında ve kanaatın fazileti hakkında inşallah bu konulara girelim diyorum dostlar. Çünkü her gün içerisinde olduğumuz ve insanlara karşı davranışlarımız, hareketlerimiz ve bir Müslümanın çizgisinin nasıl olması gerektiği hakkında bu konu

Bugün sizlerle paylaşalım diyorum dostlar. Mevlam nasip ederse inşallah sizlerde tesbihlerimizi elimize aldık. Mübarek bir akşam olması hasebiyle kainatın efendisine salavat-ı şerifeler getire getire konuya adapte olmaya çalışalım dostlar. Her zaman dediğimiz gibi görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok tevazu sahibi biriydi. Tevazu sahiplerini çok överdi kainatın efendisi. Nitekim bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü şöyle buyurdular: tevazu edip de Allah-u Teala'nın şerefini arttırmadığı kimse yoktur. Herkesin başının üzerinde tasma tutan iki melek vardır. Tevazu yapınca tasmayı havaya doğru kaldırır ve "Ya Rabbi, onu yükselt" derler. Eğer kibirlenirse onu aşağı doğru indirir ve "Ya Rabbi, onu alçalt" derler. Acizlikten değil, bile bile tevazu yapana topladığı malı ve parayı günaha harcamayana, düşkünlere acıyana, akıllılar ve alimlerle, Allah dostlarıyla oturanlara saadetler olsun, müjdeler olsun demiştir kainatın efendisi. Ebu Müslim Medeni rahmetullahi aleyh, ashab-ı kiramdan olan dedesinden şu hadisi şerifi rivayet etti. Bir gün kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: Allah-u Teala için tevazu edeni Allah-u Teala yüceltir. Kibirleneni de alçaltır. Bir zavallıya yardım edeni kimseye muhtaç etmez. Fakirlere bir şey vermeyeni Allah-u Teala fakir eder. Allah-u Teala'yı çok ananı ve zikredeni Allah-u Teala sever diye buyurdular. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Evet dostlar, acaba nefis koca olan buradan ne kadar pay alacak? Hadi düşünelim. Kibir, İnsanın en çok hayatında ve başında defalarca geçen ve her gün belki de belirli saatlerde ziyaretinize gelen dostlarınız, arkadaşlarınızdan veya gittiğiniz ortamlarda karşılaştığınız insanların arasında hiç kibirlendiğiniz oldu mu? Kendinizi şöyle bir düşünün dostlar. Hemen koca olan savunmasını yapar. Mümkün mü? Ben her zaman tevazu sahibi olurum demek, kelimelerin arkasına saklanmak ne kadar da kolay. Tevazu dediğiniz zaman aklınıza ne gelir? Ağırbaşlılık, yumuşak huylu, sabırlı, olgun, güler yüzlü, aklı selim olabilmesi, alçak gönüllülük ya da kanaatkar. Şu saydığımız şeylerden acaba benim kendi üzerimde kaç tanesi var merak ediyorum. Lafa geldiğim zaman elbette ki tevazu sahibiyim. Acaba başıma sıkıntılar geldiği zaman Allah-u Teala'nın bana gönderdiği musibetler imtihan babından geldiği zaman tevazumu koruyabiliyor muyum? En önemlisi bu işte. İnsan düşünmesi lazım. Hiç kendini birçok insandan daha fazla günahkar gördün mü? Günah işleyen insanlar görüyorsun ve diyebildin mi ki hiç ben onlardan daha fazla günahkarım diye? Koca olan bunu dese de ancak dudaklarının arasındaki kelimelerle dedirtir. Bunu kalbe indirmez. Yahut da istemediğin bir olay, karşılaştığın

insanlarda yaşanan bir olay. Sen de onların içerisindesin ve o günah cürmünün içerisinden sana da bulaştı bulunduğun ortamda. Ve arkadaşlarına sen buradan diyet kesiyorsun. Olmaması lazımdı. Niçin böyle yapıyorlar diye. Hiç düşündün mü? Acaba ben iyi olsaydım onlar daha iyi olurdu diye. Koca olan pek sevmez onları. Çünkü seninki en iyisi demeyi adet haline getirmiş. Çünkü ben onlar gibi değilim ki. Ben öyle bir şey asla yapmam dedirtmek adet olmuş. Gerçekten hayata geçirebilmek cesaret meselesi dostlar. İnsanlar sabahtan akşama kadar şiddetli hayatın akışı içerisinde güler yüzlü olmayı becerebiliyorlar mı? Bir işveren misin? Bir esnaf mısın? Bir yerde mi çalışıyorsun? Bir meşguliyetin var ve çevrende birçok insanlar var. Acı da olsa, sıkıntıyla da olsa etrafa gülücükler dağıtabiliyor musun? Hani kahkaha atarak azı dişlerin görünecek şekilde değil, mütevazi ve kırıklılıkla tebessüm verebiliyor musun? Müslüman öyle olması lazım. Asık suratlı değil, mütevazi, tevazu ve güler yüzlü olması lazım. Bunu becerebilmek çok kolay dostlar. Sadece dudakları biraz germek, yalan da olsa gülmek. Niçin mi? İnsanın suratına baktığın zaman, birini ziyarete gittiğin zaman, sana gözleriyle tatlı bir tebessümle gülüyor ise, ondan işini halledemesen bile gene kalbin mutmain ayrılırsın. Onun için işte Müslüman devazu olmalı, hafif güler yüzlü olmalı. Bir şeylerle insanlara ulaşamasa bile o yüzündeki tevazunun verdiği muhabbetle karşısındaki insanı incitmemeli. Becerebilene Allah mübarek etsin. Allahu Teala Musa aleyhisselama vahiy gönderip mütevazi olup insanlara gururlanmayan, kalbi korkulu olan, zamanını beni zikretmekle geçiren, benim için kendini bütün arzularından ve şehvetlerinden koruyanın namazlarını kabul ederim diye buyurmuş Musa aleyhisselama. Çok geniş kapsamlı bu konu değerlendirilebilir dostlar. Kainatın efendisi şöyle buyuruyor: kerem takvada, şeref tevazuda, zenginlik hakkı iyi tanımaktadır diye buyuruluyor. Allah ondan razı olsun. İsa aleyhisselam şöyle buyurdular: dünyada tevazu sahiplerine saadetler olsun ki kıyamet günü onlar minber sahibi olurlar. Dünyada insanları barıştıranlara saadetler olsun ki onların karşılığı Allahu Teala'yı görmektir diye buyurmuşlardır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh annemiz de şöyle buyurdular: siz ibadetlerin en faziletlisini biliyor musunuz? Dinleyenler dediler ki bilmiyoruz ya Ayşe. Hazreti Ayşe validemiz buyurdu ki o tevazudur diye buyurdu. Çünkü kainatın efendisi daima tevazu halindeydi diye buyuruyorlar. Daima benim peygamberim tevazu sahibi bir insan. Acıların içerisinde bile, büyük sıkıntılarda bile her zaman tebessümü ve güler yüzü hiçbir zaman eksiltmeyen bir peygamberin ümmetiyim ben. Benim peygamberim davasını insanlara tebliğ etmeye başladığında ne kadar sıkıntılar çekti, ne kadar üzüldü. Ama yanına gelen her çeşit insana hep tevazuyla yaklaştı kainatın efendisi, incitmedi. Ama benim günümde dostlar, Müslüman kardeşim yanıma geliyor veya bir Müslüman kardeşimin yanına gidiyorum, eğer onun grubuna dahil değil isem, yani zenginlik, fakirlik veya fikirlik

Bir ortamında değilsem, kardeşim beni uzaktan süzüyor, bu bana yaramaz diyor. Veya ben ona yaklaştığım zaman benden uzaklaşıyor. O da benim Müslüman kardeşim. Ama bir fark var. Diyemiyorsun ki dostum, kainatın efendisi böyle yapar iken sen niçin insanları sınıflandırıyorsun? En büyük makamda da olsan, dünyalık makamda, sen de yerin bir metre altına bir beyaz kefenle girmeyecek misin? Onu düşünse zaten tevazu sahibi olur. İnsanlar daima birbirlerine hizmetle, muhabbetle yanaşmalı dostlar. Hani kainatın efendisinin çok güzel bir hadisi şerifleri var. Buyuruyor ki, bir kavme hizmet eden o kavmin efendisidir diye. Çok güzel bir söz. Bir kavme hizmet eden o kavmin efendisidir. Tevazu ve kırıklık babından. Düşünün, arkadaşlarla bir araya gelmişsiniz. Bir sohbet veya bir muhabbet yapıyorsunuz, gerek Allah sohbeti veyahut da dünyalık sohbet. Oradakilerden bir tanesi, bazen hani toplumların içerisinde yaşanır ya dostlar, bir hizmet olacaktır veya bir şey getirilecektir, utanır kalkmaz. Ya burada bu kadar adam varken bana düşer mi diye. Veya o hizmette bir parça olsun, benim de bir menfaatim olsun diye hizmet etmekten hep geri koyar kendini. Farkına varmaz ama o nefis ve gurur meselesini takar. Ama tevazuluk o ki, senin önünde eğilene sen onun ayakkabısını düzelt. Mütevazi ve kırıklık ve incelikle sana ne kadar muhabbetle önünde eğilirlerse sen onların ayaklarına kadar eğil. Niçin mi? Nefis koca olan nasıl yola gelir dostlar? İşte tevazuyla, kırıklıkla Allah adamları en güzel tevazuyu gösteren insanlar. Karşılarına ne kadar günah dolu insanlar gelirse gelsin, ne kadar sorunları olan insanlar gelirse gelsin, onlar her zaman tevazu ve kırıklıkla seni dinlerler. Anlat evladım, sorunun nedir diye. Karşısına zengin gelmiş, fakir bir gariban gelmiş, onun ayrımını yapmazlar. Kainatın efendisi de böyleydi. Onun karşısına her gruptan insanlar geliyordu. Zengini de geliyordu. Dağda yaşayan çobanı da geliyordu. Her grup insan geliyordu. Ama kainatın efendisi hiç ayrım yapmıyordu. O kalplere bakıyor. Allah-u Teala'ya olan yakınlığına bakıyor, muhabbetine bakıyor ve insanları düzeltmeye çalışıyordu. Ama ben ve benim dostlarım, yakınlarım, belki de ulaşamadığım insanlar, onlar benim cebimdeki paraya bakıyor. Cebinde paran varsa senden iyisi yok. Çünkü sanki cennetin anahtarı para. İşte böyle bir sistemin üzerine oturmuşum. Düşünün, bir kardeşin geldi, sıkıntı içerisinde, senden bir şeyler istiyor veya isteyecek, bunu hissettin. Verme kudretin olduğu halde, içine şöyle atarsan, düşünürsen ki, ya bu adam benim verdiğimi bana ödeyemez ki zaten. Bunun doğru dürüst geçim derdinin başka sorunları da var. Doğru dürüst cebinde para da yok. Verdiğimde geri gelmez, bunu salla gitsin. Ya olsa vallahi verirdim ama kusura bakma dostum. Belki verdiği ufak bir meblağ onu çok mutlu edecek. Belki bir hayat kurtaracak, belki evladına bir ilaç alacak, bir sıkıntıdan kurtaracak. Verme kudretin olduğu halde vermez isen, Müslüman kardeşim, o zaman senin de Müslümanlığın sadece iki dudağının arasında. Çünkü günümüz öyle bir hale gelmiş ki dostlar, her şey maddenin üzerine kurulmuş.
İnsanlar cenneti unutmuşlar.

cehennemi de unutmuşlar. Hayatın akışına bırakmışlar kendilerini. Öyle bir hale gelmişler ki, benim Müslüman kardeşim, sadece senden ne kadar menfaat koparabilirim onun derdine düşmüş. Evet, İslam'ı yaşayabilmek çok büyük bir maharettir dostlar. Bir gün bir yerde okumuştum. Amerika'da bir zat Allahu Teala kalbine hidayet veriyor ve Müslümanlığı seçiyor. Elhamdülillah. Ve öyle bir adapte olmuş ki Müslümanlığa, ailesini ve çocuklarını da İslam'ın emri üzerine yetiştirmeye başlamış ve kitaplar almış ve harıl harıl İslamiyet öğreniyor. Resulullah nasıl yemek yiyordu? Yerde mi yiyordu? Kes demiş hanım bacaklarını masanın. Yer masası yap. Biz de yerde yiyelim. Her taraf eşya dolu. At demiş bu eşyaları. Sen günün vaktini bu eşyalara hizmet olarak değil, Kur'an okuyarak, Allah'ı zikrederek ve İslamiyet'i öğrenip etrafındakilere öğrenesin diye ilim öğrenerek geçir demiş. Eşyalarının bir bölümünü atmış, çoğunluğunu. Demişler ki, dostum, sen hakikaten İslamiyet'i çok güzel öğrenmeye başladın maşallah. Peki demişler, sen en iyi nerede İslamiyet yaşanır bilir misin? Sohbet ettiği gruptaki arkadaşlarından bir tanesi demiş ki, vallahi Türkiye'ye git, elhamdülillah, orada güzel İslamiyet yaşıyorlar. Peki demiş, hanımlarımı, çoluğumu, çocuğumu alayım ve ziyarete gideyim. Ve çoluğunu, çocuğunu alıyor ve Türkiye'ye geliyor görmek için. Geliyor, tabii bu olay epey oldu ama seneler önce, aklımda kaldığı kadarıyla anlatıyorum. Diyor ki, geldim, insanların içerisine karıştım, İstanbul'a geldim. Öyle bir bölgenin içerisinden geçtim ki bizi getiren tur, kafile gezdire gezdire geçiriyordu. Ve ezan-ı Muhammediye okunduğunu duydum ve irkildim diyor. Sonra yanındakine dedim ki, dostum hayırdır, ne oldu? Vallahi diyor ki, dostum, beni öyle yerlerden geçirdiler ki ezan okunana kadar bir Müslüman ülkesinde olduğumu anlamamıştım. Ama elhamdülillah, inşallah bu camilerin bereketine, burada yatan Allah dostlarının hatırına ve kainatın efendisinin hatırına, İnşallah buralar da düzelir diye buyurmuş. O kardeş kitapta öyle yazıyordu, bir dergide. Tabii çok önceleri, zaman çok değişti. Ziyarete gelen bazı kardeşlerimiz vardı, onlarla da hasbihal ediyorduk. Müslüman nasıl olmalı diye. Vallahi dedi ki, dostum, tatil yerinden geliyorum. Ankara çok çok iyi. Hayırdır? Vallahi diyorum, Marmaris'teydim. Tatil yerlerinde, zaten bulunduğumuz yerde diyor, tatil kampları vardı ve tatil kamplarında bir tane cami vardı. Cuma namazı kılmak istedik. İmam yok. Niçin? Ezan okutmadıkları için yasaklanmış. İmamı tatil döneminde izne ayırmışlar. İmam gitmiş. Turistler, buradakiler rahatsız oluyor diye. Zenginler, tatile gidenler, o deniz kenarındakiler. Bazen düşünüyorum dostlar, hakikaten insana çok ağır geliyor bunlar. Ben Resulullah'ın ümmeti ve birçok şehit bu memlekette can vermiş, davasını yaşayabilmek için, arkasından gelen zümrenin İslamiyet'i yaşayabilmesi için ve böyle yerlerde ve benzeri yerlerde ezan-ı Muhammediye okunmasın diye, insanlar rahatsız olacak diye bazı kararlar alınıyor. Üzücü şeyler dostlar bunlar. Dua ediyoruz onlara. Ya Rabbi, beddua etmiyoruz haşa. Benim peygamberim beddua etmemiş ki ben beddua edeyim.

Çalışmak ve kurtarabilirsen bir canda sen kurtar. İnşallah inandığımız gibi yaşamak nasip olur dostlar. Allahu Ekber. Evet, tevazu dedik ya dostlar, kırıklık. Nefis koca olanın karşılaştığı olaylardan bir tanesi daha. Kapına bir fakir geldi dostum. Veya bir dilenci geldi. Fakat o arada misafirlerin de geliyor. Veya senin dükkanına bir fakir veya bir dilenci geldi. Elini açtı. Haline baktın. Dedi ki Allah rızası için bir ekmek parası verir misin? Ama doğru ama yanlış. Elini açmış sana gelmiş. Ve senin dostların birazdan giriyor, gelecek içeriye, görüyorsun onların geldiğini belki de. Belki bir 50 bin lira, bir metal 25 bin lira. Hadi Allah şunu hemen kaybol şuradan. Çekil çekil çekil kenara. Misafirlerim geliyor, hadi. Hiç sadakayı vermesen daha iyi dostum. Sen fakire sadaka verdin diye, eğer gelen misafirlerin ve dostun seni ayıplayacaksa, sen o zaman fakire sarıl, o dostlarını Allah için rast getirsin de. Sana da bu yakışmaz. O zaman sen fakirin işini Allah için hallet. Ondan sonra da misafirlerini karşıla. Başınıza gelmiştir veya görmüşsünüzdür dostlar. Hafif diye belki arkaya atılmıştır ama bu da bir tevazuluk. Kapına gelene, sana el açana hafife alma. Düşün, onu sana kim gönderiyor? Bu da bir imtihan. Belki 100 bin lira verdin, belki 250 bin lira verdin, gönderdin. Eğer Allah için bir hayır yapıyor isen dostum, unutma ki seni gören ve bir gözetleyen Yaradan'ın var. Hayrı onun rızasını kazanmak için yapıyorsun değil mi? Belki verdiğin o para, o fakirin belki hiçbir işine yaramaz. Belki 10 kapıdan toplasa ancak karnını doyurur. Ama Allahu Teala katında yaptığın amel o anda kalbinden geçenle, hani dedik ya bir fakire sadaka veriyorsun, Allah için yardım ediyorsun, cebine elini soktun, elinin cebinden para çıkarttın ama baktın ki eski bir para var cebinde, küçük bir rakam da olsa, şu eski para da cebimde pis pis duruyor, bari şunu vereyim de bu aradan çıksın gitsin diye verdiğinde o sadakadan ne bekleyebilirsin? İmtihandasın çünkü. Allah-u Teala senin kalbini yokluyor. Çünkü seni senden daha iyi biliyor. Ameller niyetlere göre olduğuna göre, dostum, her dakika imtihan içerisindesin. Kapına geleni sen mutlu et ki huzur-u ilahide Allah-u Teala'nın kapısına sen gittiğinde mahşer gününde sen de mutlulukla oradan ayrılabilesin. Unutma, hiç ummadığın bir hayır gün gelir seni kurtarır. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Büyükler tevazu hakkında çok şeyler söylemiş dostlar. Diyor ki tevazu evden çıkınca gördüğün herkesi kendinden üstün bilmek. Bu da bir tevazu. Bazen yanına insanlar gelir. Yolda insanlar görürsün. Belki hafif alırsın onları. Bilemezsin ki o Allahu Teala'ya belki senden çok daha yakın. İnsanları günümüzde görüntüleriyle, giydikleri elbiselerle, üzerine bindikleri arabalarla değerlendiriyorlar veya ticarethaneleriyle. Ne kadar büyük bir ticarethanesi var. Mercedes arabaya biniyor, BMW'ye biniyor. Büyük adam canım. Ama bakarsın ki bir garip adam. Üstünde eski miski bir ayakkabısı ve bir pantolonu var. Belki de yırtık bir gömlek. Mütevazi, başı önünde gidiyor. Bakarsın camilerde, kıyılarda, köşelerde, kenarlarda için için ağlayarak dualar ediyor ve secdelere kapanıyor. Bir yanda da bakıyorsun ki en son model arabaya binmiş, etrafa parayı su gibi saçan insanlar. Ona işin düştüğü zaman
önünü ilik.

beklersin. Çünkü bir isteğin var, bir menfaatin var. Kapısına gider, kapıyı çalar. Neredeyse yüzünü onun ayaklarının altına serer koca olan. Ama onun yanında mütevazi, kırık olan bir kardeşim var. Başı önünde, gözünde yaş. Allah-u Teala'nın güzel bir kulu. Ama garip. Onun o halini de ben bilemediğime göre hari ruhaniyetini, o da senin yanına geldi. Belki sana bir işi var. Belki sohbetine gelmiş, kafamı biraz rahatlatırım diye. O zengin adam da aynı anda onunla beraber senin dükkanına geldiğini düşün dostum. O da arkadaşın, o da arkadaşın. Ne yaparsın? Zengine önünü iliklersin. Gel dostum otur. İyi ki geldin. Çünkü belki yarına işin düşebilir. Belki de o fakir kardeşime benim nefis koca olan der ki, abi çok yoğunum. Hakkını helal et. İnşallah bir ara seninle de görüşürüz. Bir ara gene gelirsin. İşte acaba senin şu yaptığını Yaradan'ın mahşer gününde sana yapsa hazmedebilir misin? He? Çok zengini önce aldı Yaradan'ım ve cennetinin en güzel yerine koydu. Sen fakirsin. Seni de belki çok farklı yerlere koydu. Dersin ki ya Rabbi, hani adaletin? Teşbih tahta olmasın ya Rabbi. Ey dostum, peki sana gelen insanları tevazu ile karşılayıp da onların şu dünyadaki mevkilerine göre değil de Allah'ın rızasını kazanabilmek için tevazuyla aynı anda yer yana oturtabiliyor musun dostum? Oturtabiliyor isen Allah makamının derecesini yükseltsin. Düşünün dostlar, bunlar devamlı başımıza gelen şeyler. Bir örneğini daha verelim. Düşünün, bir fakir arkadaşın var, garip. Senin evine misafir olmak istiyor. Evdeyseniz siz de geleceğiz inşallah diye. Onun yanında senin de bazı işlerini görmen için beklediğin çok zengin, mali durumu yerinde olan bir dostun gelecek. O da dedi ki aynı gün tavafuk etti ya, size gelmek istiyoruz diye. Senin de gözlerinin feri açıldı. Ne zamandır gelse de işlerimizi halletsek diye. Zengin adam, çok zengin. Aynı anda bu iki kardeşi evinin içerisine alabilir misin dostum? Düşünürsün değil mi? Garibana dersin ki belki de. Ben nefis koca olana söylüyorum kendi payıma dostlar, sizi tenzih ederim. O gariban kardeşine dersin ki, abi bugün çok önemli bir misafirim var, hakkını helal et. Bir misafirim gelecek. Belki de yalan söylersin, benim nefis koca olan. Abi senden önce söylemişti, İnşallah seni de en kısa zamanda alacağım dersin, zengini alırsın. Ve ondan sonra da o zengini ağırlayacaksın ya sen. Hemen koşarsın pastaneye, yaş pastası alırsın belki de. Sonra meyveler, çeşit çeşit. Ha, bu arada çayın yanına da kuru yemiş olursun. Güzel ağırlamak zorundasın, çünkü menfaatin var. Onun gözüne girebilmek için. Sonra belki o garip kardeşim gelse, ya hanım bir kek yap da çayın yanına, ayıp olmasın bari. Belki de bisküvi falan varsa evde bisküvi çıkar. Haşa, nimeti hafif aldığımızdan değil dostlar. Öyle bir sistemin içerisindeyiz ki adamına göre muamele yapıyoruz. Artık çoğu yerlerde Allah korkusu kalmamış. Sadece para ve onların gözüne girememe korkusu. Haşa, sanki cenneti onlar bize veriyorlar. İşte Müslümanın ne kadar tevazu sahibi olması gerektiğini örneklerden siz çıkarın dostlar. Hakikaten içerisine girdikçe seni girdap gibi daha da aşağılara alıyor. Çünkü artık günümüzde tabu para olmuş. Dolarlar, marklar. İnsanoğlu öyle peşinden gidiyor ki, ya Rabbi seni incitecek şeyleri sana

0: söylemekten sana sığınırım. Artık neredeyse çoğu insanoğlu bu dolar maklara secde yapacak haşa. Çünkü onlarla mutlu oluyor. Sonra konu açıldığında, ya Rabbi, başımız derdimiz sıkıştığında Allah'ım bizi affeyle. Ama cebimde param varsa, hizmetimde insanlar varsa, maddi sıkıntıları aşmış isem, o zaman Allahu Teala aklıma gelmiyor. Niçin? Cebimde o bulunan temanın sıcaklığını hissediyorum. Çevremde dostlarım da çok. İnsanda bazen para çok olunca etrafında çok affedersiniz yalakaları çoğalır. Ama gün gelir de o zenginlik, o saltanat senden gidince çok yakın bildiğin dostlarında o parayla beraber senden kaybolur giderler. Sen yine baş başa kalırsın. Sonra bir bakarsın ki seneleri yemişin, ömrü yemişin. Sonra Azrail aleyhisselam ensene bir tokat patlatmış, yerin bir metre altındasın. Hani zengin dostların, hani arkadaşların? Ya hepsi nefsi nefsi diyor. İşte o zaman sen yaptığın amellerle baş başasın dostum. Çok zor değil mi? Vallahi davayı günümüzde yaşamak hakikaten çok zor ama maharet yaşamakta, gayret göstermekte ama tevazu ile ve kalpte Allah korkusuyla dostlar. Evet dostlar, inşallah bir ara verelim. Aradan sonra yine konuya devam edelim dostlar.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'nin Baki kabristanına gidiyordu bir gün kainatın efendisi. Birkaç kişi görüp arkasından geldiler. Durarak öne geçmelerini emir buyurdu. Ve kainatın efendisi onların arkalarından yürüdü. Sebebi sorulunca, ayak sesini işittim, kalbime kibirden bir zerre gelmemesi için böyle yaptım diye buyurdu. Kendisine kibir geldiğinden değil, eshabına ders vermek için böyle davrandı kainatın efendisi.
0: Onda kibir zaten yok ki.
1: Allah ondan razı olsun. Ebu Tuderda radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Kibirli kimsenin arkasından yürüyenlerin sayısı arttıkça bunun Allahu Teala'dan uzaklaşması artar diye buyuruyor. Hani insanoğlunda var ya, çevresindeki insanların onun arkasından gelmesi ve onu öne çıkarmaları ve şaşalarla onu yükseltmeleri. Nefis koca olanın çok sevdiği bir şey. Allah muhafaza buyursun inşallah dostlar. Tevazu sahibi olabilmek için dünyaya nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilmek lazımdır. Düşün, sen hiç yok idin ve Allahu Teala ruhlar aleminden seni dünyaya gönderdi. Ve bebeklik dönemini yaşadın, büyüdün, çeşitli imtihanlardan geçtin, hastalar oldun ve belki de ömrünün son demlerine geldin veya geliyorsun dostum. Nefis koca olanda da ölüm korkusu başladı. Nihayet beden ölecek ve çürüyecek ve toprak olacaktır. Ve sen hayvanlara, böceklere gıda olacaksın. Hani şu şuna benzer, idam odasına sokulmuş olup idam olacağı zamanı bekleyen kimsenin ölüm odasında çektiği sıkıntılar gibi dünya zindanında her an ne zaman azaba götürüleceği beklenmeyen bir yaşam.

Dünyanın daha farklı bir zamanın peşinden koşuyor. Sabır! Şunu unutma ki dostum. İnsanın bedeni toprağın altına girdikten sonra böceklere yem olacak. Kabirin içerisinde olacaksın. Artılarınla eksilerinle. Sonra tekrar diriltilip kıyamette hesap sorulacak. Ve bunun sıkıntısı ve arkasından gelecek birçok şey. Sonra sayfayı çevir. Bu kadar büyük bir imtihandan sonra başına gelecek şeyleri gözünün önünde tefekkür ettin. Hadi bakalım. Şu 3 kuruşluk dünyaya kendini satabiliyorsan. Hadi tevazu sahibi olma. İnsanlara yukarıdan bak. Hadi. Başına gelecek sıkıntıları bil de Allahu Teala'nın huzurunda alnını secdeye koymamaya devam et. Ölümü mezarı bil de insanlara eziyet et. Müslümanın canını yak ve ahını al. Sonra kıyamette mahşer yerindeki sıkıntıyı bil de hala davanı yaşamamak için acak. Çünkü dostum, öyle bir yere gidiyorsun ki, öyle bir hesabın içerisine gireceksin ki, ya Rabbi, alnım secdede sana sabahlara kadar namaz kılayım, tövbe istiğfarlar edeyim, malımın hepsini senin yolunda dağıtayım, fakirleri sevindireyim, Müslümanların duasını alayım, garipleri, yetimleri mutlu edeyim. Ama denecek ki sen hakkını kullandın. Evet dostum, sen hakkını kullandın. İşte şu 3 kuruşluk dünyaya insan kendini yem yaptırmamalı dostlar. Yem yaptırmamalı. Ben bu dünyaya malzeme olmak için gelmedim. Ben bu dünyaya Allahu Teala'nın yarattığı insanlara eziyet vermek için gönderilmedim. Ben insanı kamil olmak için gönderildim. Ben yaşarken aza kanaat edip mutlu olan, tevazu sahibi olan, Allah için yardım edip Allahu Teala'nın rızasını kazanmak ve bana bahşettiği cennete talip olmak için gönderildim. Ben Resulullah'ın ümmeti isem eğer, benim önderim tevazuların en büyüğüydü, en büyük sahibiydi. Benim de ölçüm kainatın efendisi olmalı dostlar. Sizin de aynı şekilde. Ama ah insanoğlu, bir şükretmesini bilse, bir Allahu Teala'dan haya etmesini bilse, hiç başka bir kardeşinin canını yakabilir mi? Onu üzebilir mi? Kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem efendimize soruyorlar. Diyorlar ki haya hakkında soruyu sorduklarında şu cevap geliyor: siz benim söyleyeceğim şu 6 şeyi tutunuz, ben de size cenneti tekeffül edeyim. Birincisi, konuştuğunuz zaman yalan söylemeyiniz. İkincisi, söz verdiğiniz zaman vaadinizden dönmeyiniz. Üçüncüsü, size bırakılan emanete hıyanet etmeyiniz. Dördüncüsü, gözlerinizi harama kapayınız. Beşincisi, tenasil uzuvlarınızı zinadan koruyunuz. Altıncısı, ellerinizle ayaklarınızı haramdan koruyunuz ve Rabbinizin cennetine giriniz. İşte sana verilen 6 özellik. Yapabilirsiniz.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
4: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir.

0: buyurdu.
1: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
2: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah ahdi bozmaktan sakınanları sever. Allah sınırı aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

kitaba başlıyoruz. Kitab-ı Sücudil Kur'an. Kur'an-ı Azimüşşan'daki tilavet secdeleri bölümündeki hadisi şeriflere başlıyoruz. Müellifimiz her ana bölüm başında Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Sücudil Kur'an. Kur'an secdeleri kitabı. Bâb-u mâ ce'e fî sücûdil Kur'ânî ve sünnetihâ. Kur'an-ı Azimüşşan'daki tilavet secdeleri ve bu tilavet secdeleri ile ilgili sünnet-i seniyyeler. Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan edildiği gibi görevimiz ilk, son, en önemli ve tek görevimiz Cenab-ı Hakk'a kul olmaktır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler, bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Rabbimiz. Her namazda, her rekatta, her fırsatta اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ya Rabbi ancak sana kulluk eder ve sadece senden yardım dileriz diye niyazda bulunuyoruz. Mümin kul Allah'ın huzurunda secde eden kuldur. Mümin kul sadece ve sadece Rabbisinin önünde eğilen, sadece ve sadece Rabbine secde etmek üzere yere kapanan kuldur. Kur'an-ı Azimüşşan'da gerek tevazu, gerek Cenab-ı Hakk'ın huzurunda zillet, gerekse ubudiyet anlamında bazı ayetler okunduğunda secde kelimelerinin geçtiği veya secdenin emredildiği ayetler zikredildiğinde secde etmemiz emrolunmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki tilavet secdeleri hakkında farklı rivayetler bulunmaktadır. 12 ayrı rivayetten söz edilmektedir. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin tercihine göre Kur'an-ı Azimüşşan'da 14 ayrı yerde tilavet secdesi bulunmaktadır. Yani bu ayet okunduğu zaman elimizi kaldırmadan doğrudan Allahu Ekber diyerek secdeye varıyoruz ve bu secdede Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la diyerek secde ediyoruz. Ve secdeden başımızı kaldırdığımızda Gufraneke Rabbena ve ileykel masir. Mağfiretini, bağışlamanı niyaz ediyoruz ya Rabbi. Dönüş, varış ancak sanadır duasıyla bitiriyoruz. İşte bu secde ayetleri okunduğunda secde edilmesiyle ilgili hadis-i şerifler. Müellifimiz burada 13 kadar hadis-i şerif rivayet ediyor. Bu konuyla ilgili en sahih, en makbul rivayetlerden seçtiği 13 hadis-i şerifle Kur'an-ı Kerim'deki secdelere, tilavet secdelerine temas ediyor. Tilavet secdeleri abdestli olarak yapılmalıdır. Ayet okunur okunmaz derhal Kur'an-ı Kerim okumayı bırakıp secdeye varılmalıdır. Veya Kur'an-ı Kerim okunması sona erdikten sonra o secdeler yerine getirilmelidir. Namazda bu secde ayeti okunursa iki ayrı görüş var. Hanefi mezhebinin tercih ettiği görüşe göre secde ayetinden sonra imam rükûya varırsa bu yapılan rükû ve secde secde-i tilavet yerine geçmektedir. Ancak secde ayetinden sonra ayetleri okumaya devam ederse bu durumda önce secde edilir,

Sonra tekrar kıyama kalkılıp kaldığımız yerden bu secdeye devam ederiz. Tabi imam bu ayetleri okuduğunda cemaat de ona tabi olacaktır. Evet, müellifimiz secde ile ilgili hadisi şeriflere şöyle başlıyor. Kâlel müellif el-imam Muhammed ibn-i İsmail el-Bukhari'yü rahimahullahu teala ve rahimena ma'ah. Sahih-i Bukhari müellifi İmam-ı Bukhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Onunla birlikte bizi de rahmetinden mahrum eylemesin. Haddesena Muhammed ibn-i Beşşar. Kale haddesena Gundar. Kale haddesena Şubetüm. An Ebi İshaka. Kale semi'tul esvede. An Abdillahi radiyallahu anhu. Abdullah bin Mes'ud rivayet ediyor. Esved bin Zeyd en-Nakhai isimli talebesinin nakliyle. Abdullah bin Mes'ud şöyle anlatıyor. Kara'a'n-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme en-Necme bi Mekke'te. Peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Necim suresini okudu. Fe-secede fiha Necim suresindeki ayet 62. ayet olmalı. Bu ayeti okuduktan sonra secde etti. Ve secede men ma'ahu, onunla beraber bulunan kim varsa onlar da secde ettiler. Gayra şeyhin, yaşlı bir kimse müstesna. Ekaze keffen min hasa ev turabin, yerdeki topraktan veya çakıl taşlarından bir avuç aldı. Fe rafa'ahu ile cephetihi, alnına götürdü. Ve kale ekfini hâde, bana bu yeter dedi. Secdeye kapanmadı. Secdeye varmadı. Sevgili Peygamberimiz ve onunla beraber bulunan kim varsa hepsi secdeye kapanmışken o secdeye kapanmadı. Bana bu yeter dedi. Fe ra'aytuhu ba'de zâlike kutile kâfira. Abdullah bin Mes'ud diyor ki, bu inadından, bu ısrarından, bu dik başlılığından dolayı onu daha sonra başında kafir olarak

Bu dik başlılığından dolayı onu daha sonra başında kafir olarak Secde Suresi, bu Secde Suresi'nde bir secde geçmesi sebebiyle bu sureye bu isim verilmiştir. Haddetena Muhammed İbni Yusuf, kale haddetena Süfyanu, bu Secde Suresi'nde bir secde geçmesi sebebiyle bu sureye bu isim verilmiştir. Haddetena Muhammed İbni Yusuf, kale haddetena Süfyanu, an Sa'd İbni İbrahim'e,

Yusuf قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن وهل أتى على الإنسان ikinci rekatta da İnsan suresi dediğimiz Hel Ette Alel İnsani diye başlayan sureyi okuyordu. O günden bugüne gerek Mekke-i Mükerreme'de gerek Medine-i Münevvere'de imam genellikle cuma günleri sabah namazında bu iki sureyi okur. Secde ve İnsan suresi. Secde suresinde secde ayetine geldiği zaman imam derhal secdeye varır. Sonra kalkıp okuduğu ayetlere devam eder. Sonra rüküye varıp ikinci rekatı kıldırır. Birinci rekattan sonra ikinci rekatı kıldırarak sabah namazını tamamlamış olur. Bu olay tabi tarih boyunca herhalde devam etmiş olmalı ki Molla Ali Yülkari diye bilinen aslen Afganistan Herat şehrinde dünyaya gelen sonra Mekke-i Mükerreme'de vefat eden bir zat Ali Yülkari Mirkatül Mefati isimli kitabında anlatıyor. Bu Hatip Tebrizi'nin Mişkatül Mesabih kitabını şerh ettiği bu eserinde Türkistanlı hacılar kendi aralarında tartışıyorlardı diyor. Yani bir nükte olarak. Efendim demiş hacılardan biri, Kabe-i Muazzama'da sabah namazları 3 rekat olarak kılınıyor demiş. Cuma sabahı bu sabah namazında secde yapıldığı için secdeye varıyor, tekrar kalkıyor ve devam ediyor. Tabii daha önce bu şekilde secde yapmayan, bu şekilde secdeyi bilmeyen bir kimse arada rükû olmadığı halde sanki 3 rekat kılmış gibi anlatıyor. Ali Kari diyor ki merhum, bazı hacılar daha dikkatliydi. Hayır, hayır. Sizin dediğiniz gibi değil. Sadece cuma sabahlarında, sabah namazında 3 rekat imam kıldırıyor diye düzeltme yapmışlar. Alışkın olmayan ve cuma sabahları secde yapmasını bilmeyen, secde yapıldığını bilmeyen kimse sanki 3 rekat kılmış gibi çevresine bu şekilde naklediyor. Devam ediyor. Halbuki cuma sabah namazlarında Secde suresinin birinci rekatta, İnsan suresinin ikinci rekatta okunması Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetlerindendir. Ama bu sünneti bilmeyen, tabii o zaman mikrofon, iletişim vesaire vasıtaları da yeteri kadar güçlü değil. Dolayısıyla böyle bir yanlış anlama, yanlış idrak söz konusu olmaktadır. Bab-u Secdeti Sa'd, Sa'd suresinde bulunan secde. Haddetena Süleyman ibn-i Harbin ve Ebu'l-Nu'mani kâle haddetena Hammadun an Eyyûbe an Ekrimete an İbn Abbasin radıyallahu anhuma. Abdullah İbn Abbas rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu genç sahabi kâl şöyle diyor. Sa'd leyse min azaimi sucud. Sa'd suresindeki secde kesin olarak yapılması gereken secdelerden değildir. Fakat ra'aytun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yescudu fiha. Ama ben Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu surede bu secde ayeti okunduğunda secde ettiğini gördüm. Benim çok dikkat çekici hadis-i şeriflerden biri, bu hadis-i şerifin ilk bölümünü İmam Şafii, İmam Malik ve İmam Ahmed bin Hanbel delil olarak almış, ikinci bölümünü de İmam Ebu Hanife delil olarak almıştır. Çok dikkat çekici bir ifade. Sa'd leyse min azaimi sucud. Yani Sa'd suresindeki secde mutlaka yapılması gereken secde.

secdelerden değildir. İmam Abdullah İbni Abbas böyle buyurunca İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel madem böyle yani yapılmasa da olur anlamını almıştır. Ama İmam Ebu Hanife hadisi şerifin Abdullah İbni Abbas'ın bu mevkuf hadisinin ikinci bölümünde وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَمْ يَسْجُدُ ف۪يهَا ben peygamberimizin bu secde ayetinde secde yaptığını gördüm şeklindeki rivayetini esas almıştır. Yani Abdullah İbni Abbas'ın o içtihadi sözümü peygamberimizin fiili harekatı mı? Bu da imamların arasındaki tercih meselesi. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre Sa'd suresinde secde etmek gerekmektedir. Tilavet secdesi Hanefi mezhebine göre vaciptir. Yani mutlaka yerine getirilmelidir. Diğer mezheplere göre sünnet-i seniyyedir. Tilavet secdesi okuyana da dinleyene de dinleme niyetiyle olmasa da işitene de vaciptir. Hanefi mezhebine göre. Yani Kur'an-ı Kerim okunuyor. Okuyan kimse bu secdeyi yapmak zorunda. Orada bulunan dinleyiciler de bu secdeyi yapmak zorunda. Ama kapıdan o secde ayetini işiten bir kimse de o secdeyi yerine getirmek durumundadır. Çünkü burada Cenab-ı Hakk'a karşı bağlılığımızı, teslimiyetimizi, kul olma şuurunu yaşamaktayız. Burada Cenab-ı Hak Celle Celaluhu "Vescud vakterib" secde et ve Allah'a yaklaş ayetini okuyan da, dinleyen de veya dinleme kastı olmaksızın duyan kimse de aynı şekilde secde etmelidir. Bu secde ayeti ister teyipten, ister bilgisayardan, ister radyodan, ister televizyondan, isterse hoparlörden olsun. Nereden gelirse gelsin o de ayeti olduğunu bildiği takdirde veya öğrendiğimiz takdirde bu secdeyi yapmak durumundayız. Secde, tilavet secdesi yani Kur'an-ı Kerim'de 14 ayrı yerde geçen Allah için insanların, meleklerin, varlıkların secde ettiğini bildirdiği veya secde et şeklinde kesin emirler olarak gelen bu ayetleri duyduğumuzda secde etmek zorundayız. Bu secdetin necim. Necim suresindeki secde Kâlehu ibn-i Abbasin radiyallahu anhuma anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu secdeyi Abdullah ibn Abbas peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletmektedir. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله denildiğinde hadis-i şerif kitaplarında Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlaşılır. Sahabe-i kiram arasında Abdullah ismini taşıyan 200'den fazla sahabinin olduğu rivayet edilmektedir. Ama İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ifadesi Abdullah, Abdullah. Abdullah, Abdullah'tır. Yani Allah'ın gerçek anlamda halis, muhlis kuludur. Yeri doldurulamayan fıkıh, hadis, tefsir, kıraat ilimlerinde takva ve ihlasta, hizmet ve teslimiyette son derece titiz bir şahsiyet Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. Cılız ve çelimsiz vücuduna rağmen Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin önünde Kul ya eyyuhel kafirun suresini okuyacak derecede cesur bir şahsiyet Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. Kalel müellif el-İmamul Bukhari rahimahullah حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق

Esvedi an Abdillahi radıyallahu anh. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kara'a sureten necim. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz Necim suresini okudu. Fe secede biha ve bu

Bu ila vecihi, onun böyle yüzünü alnına getirdi. Ve kâle yekfini hâdâ, bu bana yeter dedi. Felekat ra'eytuhu ba'du kutile kafiran, ben bu şahsı daha sonra Bedir Savaşı'nda gördüm. Bedir Savaşı'nda öldürülmüştü. Secdeden vazgeçen, inatla secde etmemek için çalışan, secdeden mahrum olan bu kişi imandan da mahrum olarak vefat etmiştir. Allah'ın huzurunda her fırsatta, her vesileyle secde etmemiz emredilmektedir. Kulun Rabbisine en yakın olduğu an secdede bulunduğu andır. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala dedikten sonra Kur'an-ı Kerim'deki ve hadis-i şeriflerdeki dualarla dua etmemiz tavsiye edilmektedir. Bab-ı sücudil müslimine ma'al müşrikin, Müslümanların müşriklerle beraber secde etmeleri. Vel müşriku necesün leyse lehu vudu. Müşrikler hükmen kirlidir. Onların abdest alma mecburiyeti yoktur. Onlar abdestli değildirler. Ve kâne İbn-i Umar radıyallahu anhu anhuma, burada iki şekilde ifade kullanmış. Radıyallahu anhuma dese daha doğru. Yescudu alâ gayri vudu'in, bu secdeyi abdestsiz yapardı şeklinde. Ama Asili'nin rivayeti ise yescudu ala vudu'in şeklindedir. Asili'nin rivayeti sahabiye en layık olan rivayettir. Dolayısıyla secde-i tilavetin abdestsiz yapılması diye bir şey söz konusu değildir. Evet. Haddesena Musaddedun kale haddesena Abdülvaris kale haddesena Eyyub an Ekrimete an İbn Abbasin radıyallahu anhuma. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem secde bin necmi. Peygamber Efendimiz Necm suresinde secde yaptı. Ve secde ma'ul muslimune vel müşrikun. Onunla beraber bulunan Müslümanlar da müşrikler de. Vel cinnü vel ins. İnsanlar da cinler de. Herkes secde ettiler. Efendim şimdi bu müşriklere abdest almalarını emretseydi belki o secdeyi de yapmayacaklardı. Birden kendini secdede buldular. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz secdeye varınca etrafındaki Müslümanlar hep beraber secdeye varınca onlar da hiç farkında olmadan birden secdeye vardılar. Böyle ilk defa müminler müşriklerle beraber Allah'ın huzurunda secdeye varmış oldular. Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında henüz Kabe-i Muazzama kıble değildi. Peki Peygamber Efendimiz nereye doğru namaza dururdu? Kıblenin değişmesiyle ilgili Medine-i Münevvere'de Kıbleteyn Mescidi önünde bu soruya muhatap oldu. Biri dedi ki hocam Mekke'de Peygamber Efendimiz nereye doğru namaz kılardı? Kudüs'e doğru. Çünkü Medine-i Münevvere'de bir öğle namazı veya bir başka rivayette ikindi namazı kıldırırken iki rekatı Kudüs'e doğru kılan Peygamberimiz fevalli vecheke şatral mescidi haram ayeti gelince son iki rekatı Kabe-i Muazzama'ya doğru dönerek kıldı. Kabe-i Muazzama'yı araya alarak Mekke'de Kudüs'e doğru namaza duruyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yani kuzeye doğru namaza duruyor. Kabe-i Muazzama'da o tarafı tercih ediyor. Kuzeye doğru namaza duruyordu Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ve böylece hem Kabe-i Muazzama'ya dönmüş oluyor hem de Mescid-i Aksa'ya doğru Düse doğru namaz kılmış oluyordu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Biz kıbleye döndüğümüzde Altınoluk tarafına doğru dönmüş oluyoruz. Yani
Türkiye'de.

İstanbul'da kıbleye döndüğümüzde bu döndüğümüz kıble Altınoluk tarafına denk gelmektedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kuzey tarafa kıbleye döndüğünü farz edersek bugün Kabe-i Muazzama'da bulunan müezzin mahfili tarafında yani Rükn-i Yamani ile Hacer-i Esved arasında Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaz kılıyor ve böylece hem Kabe-i Muazzama'ya dönmüş oluyor hem de Mescid-i Aksa'ya. Bir başka ifadeyle Mescid-i Aksa'ya yöneliyor ama Kabe-i Muazzama'yı araya alıyordu Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Evet. Toparlarsak Kur'an-ı Azimüşşan'da 14 ayrı surede, 14 ayrı yerde tilavet secdesi yapılması emredilmektedir. Bu ayeti okuyan kimse Kur'an-ı Kerimlerde secde işareti bulunmaktadır. Bu işaretin bulunduğu bu ayeti okuyan kimse hemen Kur'an-ı Kerim'i kapatarak veya sayfayı bitirerek veya Kur'an-ı Kerim tilaveti sonunda secde yaparak Cenab-ı Hakk'a karşı bağlılığını, kulluğunu ifade etmiş olmaktadır. Hanefi mezhebi bu konudaki hadis-i şerifleri değerlendirerek vacip olduğu konusunda ifadede bulunmuştur. Rabbim namazlarımızı, secdelerimizi, dualarımızı, niyazlarımızı kabul eylesin. Rabbim huzurunda sevgili, salih ve razı olduğu kullarından olarak huzurunda bulunmayı nasip ve müyesser eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülkebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Bırak oyunu ey aşık. Divane ol, divane ol. Sokul kalbine ateşin. Pervane ol, pervane ol. Kendini kimsesiz, haneni temelsiz koy. Var ol vakit.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 25. cüz.

Kıyamet zamanını bilmek ancak Allah'a havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara, "Bana koştuğunuz ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün, onlar, "Senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz" derler.

Önceden tapmakta oldukları şeyler kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuştur. Onlar da kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.

Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona tarafımızdan bir rahmet tattırsak, o, bu benim hakkımdır, kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile mutlaka onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır der. Biz o inkar edenlere yaptıkları şeyleri mutlaka haber vereceğiz ve onlara mutlaka ağır bir azaptan tattıracağız.

Biz insana bir nimet verdiğimiz zaman o yüz çevirir, yan çizer, ona bir kötülük dokunduğu zaman da uzun uzun yalvarır. Kul

Ey Muhammed! De ki, ne dersiniz? O Kur'an Allah tarafından gelmiş olup da sonra siz onu inkar etmişseniz, o takdirde haktan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir?

0: innehu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid.
1: Biz onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kâfi değil mi?

İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şura Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen Şura kelimesinden almıştır. Bu surede Müslümanların işlerini kendi aralarında bir istişare ile yaptıkları bildirilmektedir. Sure içerisinde ayrıca kainatta bulunan tevhid delillerine dikkat çekilmekte, kıyamet gününün özelliklerine yer verilmektedir.

0: Hamim, Ayn, Sin, Kaf.
1: Ey Muhammed! Çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana da senden öncekilere de böylece vahyeder.
2: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür.

0: في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
1: Neredeyse gökler onun azametinden ta üstlerinden çatlayacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir. Ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin.

Böylece biz sana Arapça bir Kur'an indirdik ki, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve etrafındakileri uyarasın ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir.

0: يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
1: Eğer Allah dileseydi, bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine koyuyor. Zalimler için ne bir dost var,

0: والولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
1: Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Oysa asıl dost Allah'tır. Ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter.

0: Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız O'na güvendim ve yalnız O'na yöneliyorum.
1: فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
0: O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. Onun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir ve görür.
1: لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
0: Göklerin ve yerin anahtarları O'na aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla bilir.
1: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي

Allah dinden Nuh'a tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir hukuk düzeni yaptı. Ey Muhammed! Sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da tavsiye buyurduk ki, dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin bu düzen müşriklere ağır geldi.

Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra ancak aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelendiğine dair bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında mutlaka hüküm verilirdi. Kendilerinden sonra kitaba varis kılınan kitap ehli de

Ey Muhammed! İşte bunun için insanları tevhide davet et ve sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki, ben Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım ve bana aranızda adaleti gerçekleştirmem emredildi. Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir tartışmaya yer yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş yalnız O'nadır.

Allah'ın davetine uyulduktan sonra hala onun dini hakkında mücadele edenlerin getirdikleri deliller Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazap ve kendileri için şiddetli bir azap vardır.

Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır.

Ona inanmayanlar kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet saati hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.

0: gibi.
1: Her kim ahiret kazancını isterse, biz onun kazancını arttırırız. Her kim de dünya kazancını isterse, ona da ondan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur.
0: اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şey kendilerine meşru kılacak ortakları mı vardır? Eğer azabın ertelenmesine dair kesin yargı sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır.
0: تَرَى الظَّالِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ

0: رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرُ
1: Sen kıyamet günü kazandıkları şeyin cezası başlarına gelirken, zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. İman edip salih amel işleyenlerse cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur.

0: أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدَ لَهُ ف۪يهَا حُسْنًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ شَكُورٌ
1: İşte Allah, iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed! De ki, ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir.
0: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ

Yoksa onlar senin hakkında Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.''

0: yuflihun.
1: Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur.
0: وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ
1: Allah iman edip salih amel işleyenlerin tevbesini kabul eder. Onlara lütfundan daha fazlasını verir. Kafirler içinse şiddetli bir azap vardır.

0: Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat O dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır. Onları hakkıyla görür.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهِ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ
0: İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur.

0: rabbah ve huve ala cem'ihim izâ yeşâ'u kadîr.
1: Gökleri, yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Onun dilediği zaman onları bir araya toplamaya da gücü yeter.

Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder.

0: Siz yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
0: Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de onun kudretinin delillerindendir.
1: اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ

0: Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da, yelkenle giden gemiler denizin üzerinde dura kalırlar. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır.
1: اَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ
0: Yahut da Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder ve birçoğunu da bağışlar.

0: أَبْقَى وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Size verilen herhangi bir şey, sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlarsa, iman edip sadece Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
0: وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ
1: O iman edenler, büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar.

Onlar Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar.

0: Zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseye gelince, işte onların aleyhinde ceza vermek için herhangi bir yol yoktur.
1: اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
0: Yol, ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler aleyhinedir. İşte onlar için acı bir azap vardır.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ
0: Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.
1: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ

0: değil.
1: Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Sen azabı gördüklerinde zalimlerin acaba dönecek bir yol var mıdır dediklerini görürsün.
0: وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ

Sen onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını görürsün. İman edenler de gerçekten zarara uğrayanlar, hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet günü zarara sokan kimselerdir diyeceklerdir. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içerisindedirler.

Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için çıkar bir yol yoktur.

0: Allah tarafından geri çevrilemeyecek kıyamet günü gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun. Çünkü o gün sizin için sığınacak bir yer yoktur ve siz inkar da edemezsiniz.
1: فَاِنْ

0: Ey Muhammed! Eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki, biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse, o zaman görürsün ki insan çok nankördür.
1: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder.

Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki o her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.''

0: Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki o çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْا۪يمَانُ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا

0: السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ.
1: İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola, göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir. Zuhruf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 89 ayettir. Sure içerisinde geçici dünya menfaati, altın, yaldız ve mücevher anlamına gelen zuhruf kelimesiyle ifade edildiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın insana altın ve mücevherle değil, gönül temizliğiyle değer verdiği anlatılmakta, inkar ve isyana sapanların başlarına gelecek belalara, musibetlere dikkat çekilmektedir.

Hamim. Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.

Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha kuvvetli olanları helak ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir.

Eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette onları çok güçlü ve her şeyi bilen Allah yarattı derler.

0: كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltilip çıkarılacaksınız.

Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Siz onların sırtına binip üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak bunları bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ve tesbih ederiz. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz.

0: Buna rağmen insanlar Allah'ın kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür.
1: اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ
0: Yoksa o, yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti?
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا

0: Onlardan biri Rahman olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur.
1: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ
0: Yoksa onlar süs ve ziynet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı ona isnat ediyorlar?

0: şehidû halqahum setuktebu şehadetuhum ve yüselûn.
1: Onlar Rahman olan Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlar meleklerin yaratılışını gördüler mi? Onların şahitlikleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir.

Onlar, eğer Rahman olan Allah dileseydi, biz o meleklere tapmazdık dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

0: Ey Muhammed! Yine böyle biz senden önce de hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıklı kimseleri, biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izlerine uyarız, dediler.
1: O ale

Gönderilen uyarıcı, eğer size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem de mi bana uymazsınız deyince, onlar, gerçekten biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz dediler.

0: اِلَّا الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي فَاِنَّهُ سَيَهْد۪ينَ.
1: Hani İbrahim babasına ve kavmine, gerçekten ben sizin taptığınız şeylerden uzağım. Ben ancak beni yaratana taparım. Şüphesiz ki o beni doğru yola iletecektir dedi.

Doğrusu ben bunları da, babalarını da, kendilerine hak olan kitap ve gerçeği açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp geçindirdim.

0: Yine onlar, bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi? Dediler.
1: اَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

0: سُخْرِيَّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
1: Ey Muhammed! Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmını diğerlerinden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.

Eğer insanlar küfre sapan bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz o Rahman olan Allah'ı inkar eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık.

0: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ
1: Eğer insanlar küfre sapmayacak olsalardı, biz onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar ve daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse Rabbin katında takva sahipleri içindir.

0: بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
1: Nihayet kıyamet günü bize gelince arkadaşına keşke seninle benim aramda doğuyla batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara, bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız denir.

Ey Muhammed! O halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin?

0: Yahut da onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara azap etmeye gücümüz yeter.
1: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوْحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Öyleyse sen, sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: Doğrusu o Kur'an senin için de kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.

Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız?

Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa, ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim dedi.

0: Musa onlara mucizelerimizi getirince onlar hemen bu mucizelere gülüverdiler.
1: وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık.
1: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا

0: Onlar azabı görünce, "Ey sihirbaz, sana olan vaadine dayanarak bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz," dediler.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler.

Firavun kavmine seslenerek dedi ki, ''Ey kavmim, Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben neredeyse meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? Eğer onun dediği doğruysa, üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi?''

0: Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık.
1: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ
0: Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca, senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak hemen bağırışmaya başladılar.

0: bedele bel hum kavmun hasimun.
1: Onlar dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır yoksa İsa mı? Bu misali sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur.

Gerçekten İsa'nın yere inişi, kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur.

0: Rahim.
1: İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki, ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse ona kulluk edin. Bu doğru bir yoldur.

Fakat aralarından çıkan gruplar İsa hakkında ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin haline.

0: وَدَخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ
1: Allah takva sahiplerine şöyle nida eder. Ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz cennete girin, orada ağırlanıp sevindirileceksiniz.

0: الأنفس وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
1: Onların etrafında yiyecek ve içecekler, altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız.

0: İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur.
1: لَكُمْ ف۪يهَا فَاكِهَةٌ كَث۪يرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz.
1: اِنَّ الْمُجَرِم۪ينَ ف۪ي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
0: Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır.

0: Onların azabı hafifletilmez ve onlar azap içerisinde ümitsizdirler.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ
0: Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalimler oldular.

Onlar cehennem bekçisine, "Ey Malik, Rabbin artık bizi öldürsün," diye seslenirler. Malik de, "Siz böylece kalacaksınız," der.

0: Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.
1: Em ebramu emran fe inne muberimun.
0: Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız.
1: اَمْ يَحْسَبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ
0: Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar.

0: Ey Muhammed! De ki, eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum.
1: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Şimdi sen bırak onları. Tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar.

0: Ve huvel hakimul alim.
1: Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
0: وَتَبَارَكَ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.

Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler şefaat edebilir.''

Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar?

0: فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
1: Peygamberin, ey Rabbim, bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir dediğini Allah biliyor. Ey Muhammed, şimdilik sen onlara aldırma ve size selam olsun de. Onlar yakında bilecekler. Duhan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelmektedir. Sure içerisinde gökten gelecek açık bir dumanın kıyamet günü insanları bürüyeceği anlatıldığından surede bu adla anılmıştır. Sureye Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği anlatılarak başlanmakta, kıyamet günü cennet ve cehennem halkının durumlarına dikkat çekilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Hamim.

0: Hamim. O apaçık kitaba andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
1: Fiha yufraku kullu emrin hakim.

0: rahmeten min rabbik innehu huves semi'ul alim.
1: O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.

0: بَلْ هُمْ ف۪ي شَكِّنْ يَلْعَبُونَ
1: Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem yaşatır hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Fakat kâfirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.
0: فَارْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّب۪ينٍ يَغْشَ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Ey Muhammed! Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır.
0: رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ
1: O gün insanlar, ''Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz.'' derler.

0: Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.
1: ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ
0: Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler.

O peygamber onlara şöyle demişti: "Esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."

yu'minun. Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın.''

0: Musa, şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
0: Allah, kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz. Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur buyurdu.

Onlar geriye nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar ve içinde eğlenip durdukları nimetler bıraktılar. İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.

0: Andolsun ki biz İsrailoğullarını Firavun tarafından yapılan o aşağılayıcı azaptan kurtardık. O gerçekten haddi aşan bir zorbaydı.
1: وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki

0: Gerçekten şu kâfirler diyorlar ki, bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, babalarımızı bize getirin.
1: اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجَرِم۪ينَ
0: Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tubba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

0: Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in.
0: Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırt etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.

0: كَغَلْيِ الْحَمِيمِ
1: Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan erimiş maden gibidir.

0: Nasubbu fawqa ra'sihi min azabil hamim.
1: Allah meleklere şöyle emreder: şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün.

Ona, tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin inkar edip durduğunuz şey budur, deyin.

0: Rabbik. Zalike huvel fevzul azim.
1: Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları Rabbin tarafından bir lütuf olarak cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur.
0: فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Biz Kur'an'ı senin dininle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.
0: فَارْتَقِبَ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
1: Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Câsiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 37 ayettir. Surenin 28. ayetinde, kıyamet günü bütün ümmetlerin haklarında verilecek hükmü beklerken dizüstü çökeceklerini ifade eden Câsiye kelimesi geçmektedir. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır. Surede genel olarak, kıyamet gününün dehşetiyle müminlerin ve kâfirlerin durumu ele alınmaktadır.

0: Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.
1: İnne fissemâvâti vel ardı leâyâtin lil mu'minîn.
0: Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için nice ibretler vardır.

Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir kavim için nice ibretler vardır.

Gece ile gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip, onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerde estirmesinde, aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.''

İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?

0: ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
1: Allah'ın kendisine okunan ayetlerini dinleyip sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta ısrar eden bütün yalancı ve günahkarların vay haline. İşte böyle bir kişiyi acı bir azapla müjdele.

O bizim ayetlerimizden herhangi bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onların arkalarında da cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda veremez. Onlar için büyük bir azap vardır.

0: İşte bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.
1: اللّٰهُ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ ف۪يهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Gemiler emriyle içinde akıp gitsin, siz de lütfundan nasibinizi arayasanız ve şükredesiniz diye denizleri sizin hizmetinize veren Allah'tır.
1: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

Ey Muhammed! İman edenlere söyle de, Allah'ın kazandıkları günahlar yüzünden bir kavmi cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar.

0: Her kim salih amel işlerse faydası kendisinedir. Kim de kötülük işlerse zararı kendisinedir. Sonra siz yalnız Rabbinize döndürüleceksiniz.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık.

Biz onlara din konusunda açık deliller verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ihtilafa düştüler. Şüphesiz ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma.
1: İnnehum len yugnu anke minallahi şey'en.

Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyden seni kurtaramazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah ise takva sahiplerinin dostudur.

0: bu Kur'an, insanlara gerçekleri gösteren açık delillerden ibarettir. Kesin olarak iman eden bir kavim için de bir hidayet ve rahmettir.
1: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اَجْتَرَحُوا

0: مَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
1: Yoksa o kötülük işleyen kimseler kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip salih amel işleyenlerle bir tutacağımızı mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.
0: وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
1: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Herkese kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez.
0: اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ

0: Efela tezekkerun.
1: Ey Muhammed! Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendisini yanındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üzerine de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Allah kendisini saptırdıktan sonra artık onu kim doğru yola getirebilir? Ey insanlar! Hala düşünmüyor musunuz?

Ahirete inanmayanlar, hayat ancak bizim dünya hayatımızdır. Yaşarız ve ölürüz. Bizi sadece zaman helak ediyor dediler. Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zan yürütüyorlar.

0: Bizim ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, onların eğer doğru söyleyen kimselerseniz babalarımızı getirin demekten başka delilleri yoktur.
1: قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ

0: Ey Muhammed! De ki, sizi Allah yaşatıyor, sonra sizi öldürür. Sonra da geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبَطِلُونَ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla uyanlar hüsrana uğrayacaklardır.
1: وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ

0: O gün sen her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her bir ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara bugün size yaptığınız şeylerin karşılığı verilecektir denir.
1: هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

0: İşte bu bizim kitabımız sizin hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk denir.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur.

0: İnkar edenlere gelince, onlara şöyle denir: benim ayetlerim size okunurken büyüklük taslamıştınız ve günahkar bir kavim olmuştunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir ve kıyamet gününün geleceğinde şüphe yoktur dendiği zaman siz, kıyametin ne olduğunu biz bilmiyoruz, onu ancak bir tahminden ibaret sanıyoruz, biz ona kesin olarak inanmış değiliz demiştiniz.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 25. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey en büyük armağan sahibi, ey sonsuz bağışlama sahibi, ey sonsuz inşirah veren, ey karşılıksız ihsan eden, ey en büyük ihsan sahibi, ey karşılıksız hibe eden, ey Vehhab, ey yoluna ram olduğum Allah, sıkıntıları gideren yalnız sensin Allah'ım. Can veren yalnız sensin. Yalnız sensin şifa veren, rızık veren, huzur veren, selamete erdiren. Yalnız sensin Rabbim. Sen hiç karşılık beklemeden verensin Rabbim. Rabbim, sen ne büyüksün. Nimetinin, rahmetinin, af ve mağfiretinin, rızkının tamamını nasip eyle bize Rabbim. Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin. Tek ve hakiki nimet veren Allah adından, Vehhab olan adından isterim her ne istersem. Benim için hayır olanı nasip eyle Rabbim. Rabbim, yalnız senin rızan için ve yalnız sana rükû ederim. Yalnız senin için ve yalnız sana secde ederim. Hayrı ve ibadeti nasip eden sensin Rabbim. Affını, mağfiretini ve kurtuluşu umut ederim. Umutlarımı boşa çıkarma Rabbim. Dualarımı sen kabul et dergahında. Umutlarımı sen muhafaza eyle. Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı, dilimden düşürmememi nasip eyle Rabbim. Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini. Hibe eden Vehhab adının hürmetine Rabbim. Ne varsa bahşettiğin bana yolunda senin ve rızan için paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana. Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle rızan için. Rızan için Rabbim, senin yolundan bir an bile beni alıkoyma. Ahde vefa gösterenlerden eyle beni. Beni sana vefa gösterenlerden eyle. Ya Vehhab, bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız sensin. Kalbimden geçenleri bilen yalnız sensin. Ve ben yalnız senden yardım dilerim. Senden umarım dertlerimin devasını. Zilletten, acizlikten, muhannete muhtaç olmaktan yalnız sana sığınırım. Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki,

Belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz, beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki. Uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da bir meleğin sessizce fısıldaması gibi. Fısıldayacak ihtimal ki rüzgar vaktin geldiğini. Sağımda ve solumdaki meleklerin kapattığında defterlerini. İşte o gün Rabbim, o sonsuzluk arefesinde zikirlerim şahit olsun bana. Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun. Şahit olsun Esmaül Hüsna'dan medet uman dilim. Dergahına açılan ellerim şahit olsun. Karanlıktan korkan ve adından medet uman gözlerim şahit olsun. Ve şahit olsun okuduğum Kur'an. Medet sendedir ya Rab. Vehhab adının hürmetine, Allah adının hürmetine, beni kör karanlıklarda bırakma. Beni kör karanlıklarda bırakma. O gün beni kimsesiz, o gün beni sensiz bırakma. O gün beni sensiz bırakma. Ve meleklerin o gün bir müjde gibi dualarla getirsinler ruhumu sana. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya muahhir ya Allah.
2: Ya muahhir.
3: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

Uzlet. Uzlet, insanlardan ayrılıp köşeye çekilmek demektir. İnsanlarla bir arada bulunmak mı, yoksa uzlet etmek mi daha üstündür? Alimlerimiz bu hususta ihtilaf etmişlerdir. Süfyan-ı Sevri, İbrahim bin Ethem, Davud-u Ta'i, Fudeyl bin İyad, Süleyman bin Havvas, Yusuf-u Esbat, Huzeyfe-i Meraşi ve Bişr-i Hafî ve daha birçok mütteki ve büyüklere göre bir köşeye çekilmek insanlara karışmaktan daha iyidir. Hadis ve fıkıh alimlerinin hemen hepsine göre de insanlara karışmak daha iyidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Uzletten nasibinizi alınız." buyurdu. İbn Sirin rahmetullahi aleyh, "Uzlet ibadettir." buyurdu. Birisi Davud-u Ta'iye, "Dünyadan sakın. Ölünceye kadar da bundan vazgeçme. İnsanlardan arslandan kaçar gibi kaç." dedi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, "Tevrat'ta yazılıdır. Kanaat eden kimseye muhtaç olmaz. İnsanlardan uzak duran selamete erer. Şehvet ve arzularını yenen azad olur. Hasedi bırakan mürüvvete kavuşur. Birkaç gün sabrederse ebedi saadeti elde eder." buyurdu. Vehb bin Vert rahmetullahi aleyh, "Hikmet ondur. Dokuzu susmakta, biri uzlettedir." Rebi bin Heysem ve İbrahim Nehai rahmetullahi aleyhima, "İlim öğren ve insanlardan ayrıl." buyurdular.

Malik bin Esed, din kardeşlerinin ziyaretine, hastaların halini sormaya ve cenazelere giderdi. Sonra hepsinden ayrılır, hücresine çekilirdi. Fudeyl rahmetullahi aleyh, yanımdan geçip yüksek sesle selam vermeyene, hasta olduğum zaman ziyaretime gelmeyene çok minnet ederim, buyurdu. Sultanlardan biri Hatem-i Asem'e, bir isteğin var mı dedi. Hatem, var dedi. Sultan, ne istersin dedi. Hatem şöyle dedi, ne sen beni gör, ne de ben seni göreyim. Bir kimse Sehl bin Tüsteri'ye, sizinle arkadaş olmak istiyorum, dedi. Sehl ona, ikimizden biri ölünce, diğeri kiminle arkadaşlık edecekse, bugün de onunla arkadaşlık etsin, buyurdu. Bazı kimseler için uzlet, bazıları için de insanlar arasında bulunmak daha iyi olur. Bunu da anlamak için uzletin fayda ve zararını bilmemiz icap eder. Uzletin faydaları: 1. Zikir ve fikir için boş vakit bulmaktır. Çünkü ibadetlerin en büyüğü melekûtta, gökte ve yerde Allahü Teala'nın yarattıklarındaki akıllara durgunluk veren incelikleri düşünmekle dünya ve ahiretteki Allahü Teala'nın sırlarını bilmektir. Denilebilir ki ibadetlerin en büyüğü kendini bütün varlığıyla Allahü Teala'yı zikre vermektir. Ondan başka her şeyi ve hatta kendini de unutmalıdır. Aklında ve fikrinde Allahü Teala'dan başka bir şey kalmamalıdır. Bu da insanlardan ayrılmadan olmaz. Çünkü Allahü Teala'dan gayrı olanlar Allahü Teala'yı unuttururlar. Bunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önceleri dağlarda uzlete çekilip Hira dağında bulunurdu. Nübüvvet nuru kuvvet bulup zahirde insanlarla kalb ile Allahü Teala ile oluncaya kadar insanlardan uzak durdu. Buyurdu ki, eğer dost edinseydim Ebu Bekir'i dost edinirdim. Fakat Allahü Teala'nın dostluğu, sevgisi hiçbir dostluğa yer bırakmadı. İnsanlar ise herkesi sevdiğini, herkesle dost olduğunu zannederdi. Evliya da bu dereceye kavuşursa şaşılacak bir şey yoktur. Sehl bin Tüsteri rahmetullahi aleyh, 30 senedir Allahü Teala ile konuşuyorum. İnsanlarsa kendileriyle konuştuğumu zannederler, buyurdu. Bu olmayacak bir şey değildir. Bir kimse bir kimseye öyle aşık olur ki insanlar arasında bulunur da sevgilisinin sevgisinden, onu düşünmekten ve hayal etmekten onların sesini duymaz ve onları görmez. Fakat herkes bununla gururlanmamalıdır. Çünkü ekseriya insanların arasında bulunmakla maksadını da yitirir. Uzlete çekilenlerden birine bir kimse, "Bu yalnızlığa katlanmanıza şaşıyorum," dedi. Uzlette bulunan şöyle cevap verdi. Ben yalnız değilim. Hak'la beraber oturuyorum. Onunla gizlice konuşmak isteyince namaz kılarım. Benimle konuşmasını istersem Kur'an-ı Kerim okurum. Bir kimseye, bu insanlar yalnızlıktan ne istifade ediyorlar, denildi. Allahü Teala'ya ünsiyet peyda ediyorlar, diye cevap verdi. Hasan-ı Basri'ye rahmetullahi aleyh, burada bir kimse vardır. Daima bir direğin arkasında yalnız oturur, dediler. Buyurdu ki, yine oraya oturunca bana haber verin. Bir müddet sonra o adam yine o direğin arkasına oturunca Hasan-ı Basri'ye haber verdiler. Hasan-ı Basri o şahsın yanına gitti ve daima yalnız oturuyorsun. Niçin insanların arasına karışmıyorsun? Dedi.

O şahıs, "Benim öyle bir işim var ki beni insanlardan alıkoyuyor," dedi. Hasan-ı Basri, "Niçin Hasan'ın yanında oturmuyor ve onun sözlerini dinlemiyorsun?" dedi. O şahıs, "Bu iş beni Hasan'dan da, diğer insanlardan da alıkoyuyor," dedi. Hasan-ı Basri, "Seni insanlardan alıkoyan hangi iştir?" diye sordu. O şahıs şöyle anlattı. "Hiçbir vaktim yoktur ki Allah-u Teala'dan bana nimet gelmesin ve benden de bir günah meydana gelmesin. O nimete şükrediyorum ve o günaha istiğfar ediyorum. Ne Hasan'la ne de diğer insanlarla meşgul olacak vaktim vardır," dedi. Bu sözler üzerine Hasan-ı Basri ona, "Sen yerinde otur, Hasan'dan daha akıllısın," buyurdu. Herm bin Hayyan, Üveys-i Karni'nin radıyallahu anhüma yanına gitti. Üveys ona, "Niçin geldi?" dedi. Herm bin Hayyan, "Senin yanında rahatlamak için geldim," dedi. Üveys, "Allahü Teala'yı tanıyıp da ondan başkasıyla rahatlanan kimse tanımıyorum," buyurdu. Fudeyl bin İyad buyuruyor ki, "Gece olunca kalbime bir sevinç düşer. Sabaha kadar Allahü Teala ile halvette olayım derim. Ortalık ağarınca bütün insanlar beni ondan meşgul ederler," derim. Malik bin Dinar, "Allahü Teala ile konuşmayı, insanlarla konuşmaktan çok sevmeyenlerin ilmi az, kalbi kör olup ömrü boş geçmiştir," buyurdu. Hükemadan biri şöyle dedi. "Birisini görüp onunla oturmak ihtiyacını duyanın noksanlığı vardır. Kalbi lazım olandan ayrı olup başkasından yardım beklemektedir." Buraya kadar anlattıklarımızdan anlaşıldı ki, zikre devam ile Allahü Teala'ya ünsiyet peyda eden yahut fikir ve düşünce ile Allahü Teala'nın celal ve cemalini anlayabilen ve bilebilenin bu işi insanların yapması icap eden her ibadetten daha iyi ve yüksektir. Çünkü bütün saadetlerin sonu bir kimsenin öbür dünyaya gitmesi ve Allahü Teala'ya üns ve muhabbeti çok olmasıdır. Üns, yani yakınlık, zikirle tamam olur. Muhabbet de marifetin, Allahü Teala'yı tanımanın semeresidir. Marifet de fikrin, düşüncenin semeresidir. Bütün bunlar da ancak yalnızlıkla ele geçer. 2. Uzlet sebebiyle birçok günahlardan kurtulur. İnsanlar arasında bulunmakta 4 günah vardır. Herkes onlardan kurtulamaz. 1. Gıybet etmek yahut gıybet dinlemek. Bu ise dini helake götürür. 2. Emr-i maruf ve nehy-i münker. Susarsa asi ve fasık olur. Nehy-i münker ederse, yani kötülüklerden men ederse, birçoklarıyla darılır. 3. Riya ve nifak. İnsanlara karışan kimse, riya ve nifak belasına müptela olur. Çünkü insanları idare etmezse, ona eziyet ederler. İnsanları idare ederse, riyaya, gösterişe düşeceği kuvvetle umulur. Çünkü tevazu, riya ve dalkavukluktan uzak durmak çok zordur. Dostla, düşmanla konuşup birine uyarsa, iki yüzlü olmuş olur. Uymazsa, onların düşmanlığından kurtulamaz. Bunun en küçüğü şudur ki, kimi görse, "Sizi daima görmek isterim," demesidir. Bu ise çok defa yalandır. Böyle söylemezse kırılırlar, darılırlar. Senin için de nifak ve yalan olur. Nifakın da en küçüğü her kime, "Nasılsınız, çocuklarınız nasıldır?" şeklinde sorup da kalbin onların nasıl olduğunu düşünmemesidir. Bu ise tam nifaktır. İbn-i Mesud radıyallahu anh, "Bir kimse evinden çıkar, bir başkasıyla bir iş yapar. Onu istemeyerek o kadar över, ona o kadar iyi hitap

Nerede bulunur ki dinini ona verir ve işini yapmış fakat Allahü Teala'yı kızdırmış olarak evine döner buyurdu. Sırrı ise kati rahmetullahi aleyh, yanıma bir din kardeşim gelse eğilip elimi öpmesin diye elimi sakalıma getiririm. İsmimin münafıklar defterine yazılmasından korkarım buyurdu. Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh yalnız oturuyordu. Yanına birisi geldi. Fudayl ona, "Niçin geldin?" diye sordu. O kimse, "Sizin yüzünüzü görmekle şereflenmek için geldim." dedi. Bu cevap üzerine Fudayl, "Allahü Teala'ya yemin ederim ki, bu söz kötülüğe daha yakındır. Sen bana yalan yere insanlık satmaktan başka bir niyetle gelmedin. Benim de yalan söyleyip seni övmemi istedin. Ya ben sana bir yalan söyleyeceğim, yahut da sen bana söyleyeceksin. Öyleyse ya sen geldiğin gibi git, ya ben kalkıp gideyim," buyurdu. Bu gibi sözlerden sakınanın insanlarla görüşmesinde zarar yoktur. Geçmiş büyüklerimiz birbirlerini görünce dünyadan değil, dinden sorarlardı. Hatem-i Asem, Hamid-i Lifaf'a, "Nasılsın?" dedi. "Selamet ve afiyetteyim," dedi. Hatem bu cevap üzere, "Selamet Sırat Köprüsü'nü geçince, afiyet de cennete girince olur," dedi. İsa aleyhisselama, "Nasılsın?" dediklerinde şöyle cevap verirdi. "Bana faydalı olan elimde değildir. Zararım hangi şeydeyse onu def etmeye gücüm yetmez. Ben kendi işimdeyim. İş ise başkasının elindedir. Benden daha fakir kimse yoktur." Rebi bin Heyseme, "Nasılsın?" dediklerinde, "Zayıf ve günahkârım. Kendi rızkımı yerim ve ecelimi beklerim," dedi. Ebu Derda'ya radıyallahu anh, "Nasılsınız?" dediklerinde, "Cehennemden kurtulursam iyiyim," dedi. Üveysi Karniye, "Nasılsınız?" dediklerinde, "Sabahleyin kalkıp akşama sağ kalıp kalmayacağını, akşamleyin sabaha çıkıp çıkmayacağını bilmeyen bir kimse nasıl olur?" dedi. Malik bin Dinar'a, "Nasılsın?" dediklerinde, "Yaşı ilerleyip günahı çoğalanın hali nasıl olur?" dedi. Bir hekime, "Nasılsınız?" dediklerinde, "Allahü Teala'nın rızkını yerim ve düşmanı olan şeytanın emrine uyarım," dedi. Muhammed bin Vasiye, "Nasılsınız?" dediklerinde, "Her gün ölüme yaklaştığı halde daha çok günah işleyen nasıl olur?" dedi. Hamid-i Lifaf'a, "Nasılsınız?" dediklerinde, "Uzun yolculuğa çıkıp azığı olmayan, karanlık kabre girip arkadaşı olmayan, adil padişahın huzuruna çıkıp delili olmayanın hali nasıl olur?" dedi. Hasan bin Sinan'a, "Nasılsınız?" dediklerinde, "Bir gün afiyet üzere olmayı istiyorum," dedi. "Afiyette değil misin?" dediler. Buyurdu ki, "Günah işlemediğim gün afiyetteyim." Bir kimseye ölürken, "Nasılsın?" dediler. "Muhakkak ölecek olan, yakalanıp suale çekilecek olan nasıl olur?" dedi. İbn-i Sirin birine, "Nasılsınız?" dedi. 500 gümüş borcu ve çoluk çocuğu olanın, hiçbir kuruşu olmayanın hali nasıl olur?" dedi. İbn-i Sirin gidip 1000 gümüş getirdi, ona verdi ve, "500'ünü borcuna ver, 500'ünü de evine nafaka yap. Bundan sonra kimseye nasılsın demeyeceğime söz veriyorum," dedi. Böyle demesi, eğer bir kimseye nasılsın deyip de ihtiyacını gideremezse, sormada nifak olur korkusundandı. Büyükler buyurmuştur ki, öyle insanlar gördük ki, birbirlerine selam vermezlerdi. Fakat biri diğerinden istese, ondan bir şey esirgemezdi. Şimdi öyle insanlar vardır ki, birbirlerini ziyaret ederler, tavuğuna varıncaya kadar sorarlar. Ama birbirine bir dirhem hakları geçse, helal etmez, isterler. Bu da nifaktan başka bir şey değildir. O halde insanlar böyle olunca,
Onlara karışan kimse,

Kimse ya onlara uyup münafık ve yalancı olacak, yahut onlara uymayıp düşman kazanacak, canı sıkılacak. Onun bulunmadığı yerde herkes ondan konuşacaktır. Onun dini onların başında, onların dini onun başında olacaktır. 4. İnsanlara karışmakla işlenecek günahların biri de, kiminle oturursan onun sıfat ve huyunun sana da geçmesidir. Seninse bundan haberin olmaz. Tabiatın ondan o huyları çalar. Bu anlaşılmaz fakat büyük günahlara sebep olur. Allahü Teala'yı unutanla oturmak gibi. Çünkü dünyayı sevenleri, dünya için çalışanları görende de bunun numunesi meydana gelir. Sevmese, kötü bilse de fısk ve günah işleyenleri gören, bu günahı fazla görmekle günah gözünde küçük ve hafif görünür. Hangi günahı fazla görürse kalbinden onun inkârı kalkar. Bu sebeptendir ki bir âlimde ipek kaftan görseler, herkesin kalbi o âlimi kötüler. Böyle olan bir âlimin arkasından her gün konuşurlar. Ama bu işi kötü görmezler. Halbuki gıybet etmek ipek giymekten daha fenadır. Hatta zina etmekten de daha büyük günahtır. Çok gördükleri ve işittikleri için, çok karşılaştıkları için gıybetin kötülüğü kalplerinden silinmiştir. Allahü Teala'yı unutanların halini dinlemek bile zararlıdır. Eshab-ı kiramın aleyhimür rıdvan ve büyüklerin halini dinlemek faydalı olduğu gibi, o büyükler anıldığı zaman rahmet yağar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde salihlerin isimlerinin anıldığı yere rahmet iner buyurdu. Rahmetin sebebi o büyüklerin hallerini duyunca din gayretinin artması, dünya isteğinin azalmasıdır. Bunun gibi dünyayı sevenler anıldığı zaman lanet yağar. Lanete sebep de Allahü Teala'yı unutmak ve dünyaya kıymet vermektir. Dünyayı sevenlerden konuşmak bu lanete sebep olur. O halde yüzlerini görmek daha kötü olur. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fena kimselerle oturan demirci gibidir. Ateş elbisesini yakmasa da dumanı karartır. İyi insanlarla oturan güzel kokular satan gibidir. Üzerine misk sürmese de yine misk kokar buyurdu. O halde yalnızlık fena kimselerle oturmaktan daha iyidir. İyi insanlarla oturmak da yalnızlıktan daha iyidir. Hadis-i şeriften böyle olduğu anlaşılıyor. Meclisinde oturduğun kimse dünya sevgisini, dünyayı istemeyi azaltıyor. Seni Allahü Teala'ya çağırıyorsa onunla bir arada bulunmak büyük bir ganimettir. Ondan ayrılma. Hali bunun tersine olandansa uzak ol. Bilhassa dünyayı isteyen, ameli sözünü tutmayan alimden çok sakın. Bunların sohbeti öldürücü zehirdir. Temiz kalplerden İslamiyet'in izzet ve hürmetini siler. Çünkü insanlara, eğer Müslümanlığın aslı olsaydı, herkesten önce o yapardı, dedirtir. Bir kimsenin önünde baklava olsa ve tam bir iştaha ile yese ve bağırıp, ey Müslümanlar, uzak durun, bu zehirdir, dese, kimse ona inanmaz. Onun yemesini, o yemekte zehir olmadığına delil gösterirler. Haram yemeyen, günah işlemeyen birçok insanlar vardır ki, bu âlimin bunları yaptığını duyunca, bunları yapmaya yeltenir. Bunun için âlimlerin hatalarını anlatmak, iki sebeple haramdır. Biri, gıybet etmiş olur. Diğeri, insanları onu örnek almaya, ona uymaya ve şeytanın yardımına kavuşmaya teşvik etmiş olur. Sonunda şeytan, sen şundan hafız ve müttaki olamazsın, der. Cahillere iki şey lazımdır. Biri, alimde bir kusur görürlerse, onun ilmi günahına kefarettir, demelidir. Çünkü ilim büyük şefaatçidir. Cahilin ise ilmi yoktur.
amel etmek isteyince ne